0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Dur bir dakika. Severlerdi mi dedin? Neden öyle konuşuyorsun?
2: Evet.
1: Yoksa...
2: Bugün sana pek iyi haberler veremiyorum. Musab Uhud'da şehit olmuş.
1: Ah, ah kardeşim. Ah.
3: Hayber Yahudilerin son kalesiydi. Medine'nin kuzeyinde 7 muhkem kaleden oluşan bu şehir... topraklarının verimliliğiyle meşhurdu. Aynı zamanda önemli bir ticaret merkeziydi. Medine'den sürülen Yahudiler buraya sığınmıştı. Kurayza oğullarının başına gelenler Hayber Yahudilerini harekete geçirmiş, Müslümanların aleyhinde ittifak kurma çalışmalarına başlamışlardı.
4: Nadir oğulları, Kaynık oğulları ve Kurayza oğulları, kardeşlerimiz birer birer yurtlarında sürüldü. Bu işe bir dur diyen olmazsa ne olacak dersiniz? He? Sıra kimde? Bizde tabii. Muhammed'in gücü kırılmalı.
5: Haklısın. Araplar İsmail'in soyundan geliyor, bizse İshak'ın soyundan. Aramızdaki fark ne?
6: Biz Tanrı'nın sevgili oğullarıyız. Bu zamana kadar tüm peygamberler bizim soyumuzdan geldi. Sonuncusu neden onlardan olsun?
5: Tanrı kibri yasaklamıştır. Bunu unut.
4: Neden arkandan iş çevirelim?
7: Onu bunu bilmem. Ayağınızı denk alın.
6: Neyse neyse. Buraya kavga etmeye gelmedin ya. Anlaşmamız üzerine konuşacaktık.
7: Evet. Şartları bir daha gözden geçirelim diye geldim.
4: Söyle bakalım ne istiyorsun?
7: Hayber'in bir yıllık hurma hasadını.
6: Ne? Daha neler?
7: Siz bilirsiniz. Gatafan'a teklif ettiğiniz miktarı öğrendim. Ben de bundan aşağısına size yardımcı olmam.
0: 113. Bölüm.
3: Peygamber Efendimiz dünyanın dört bir yanına elçiler göndermişti. Bunlardan biri de o zamanın İran Kisra'sına giden Abdullah bin Huzafe'ydi. Abdullah bin Huzafe, Kisra'nın ihtişam dolu sarayının kabul salonunda görüşmek için bekliyordu.
8: Kisra'nın yanına önce Fars devlet adamları girecek. Sonra sıra sende. Hazır ol. Evet, onlar geçti. Sıra sende, girebilirsin.
6: Evet, ne istiyorsun? Söyle bakalım.
9: Resulullah Muhammed bin Abdullah'ın elçisiyim. Size onun mektubunu getirdim.
6: Resulullah mı? Bu ne garip isim? Alın şu mektubu bakalım, kimmiş bu?
9: Resulullah Aleyhisselam'ın emri üzerine onu size ben vereceğim. Başkasına teslim edemem.
6: Peki, yaklaş o zaman. Okuyun da ne diyormuş öğrenelim.
8: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ın Resulü Muhammed'den Farsların büyüğü Kisra'ya.
6: Bu adam kim oluyor da benim ismimden önce kendi ismini zikrediyor? Heh. Siz benim hepinizin kralı olduğumu bilmiyor musunuz? Hepiniz benim kölemsiniz. Bu ne cüret? Topraklarımın büyüklüğünü, saltanatımın ihtişamını görmüyor musunuz? Şuna bak, kölem olan biri kalkıp da bana mektup yazıyor. Mülk ve saltanat sadece bana mahsustur, bana. Bu hususta kimse benimle boy ölçüşemez. Kimse beni yenilgiye uğratamaz.
9: Siz yeryüzünde hakim olduğunuz alanın çok olmasıyla övünüyorsunuz. Halbuki yeryüzünün hakim olamadığınız kısmı daha çoktur. Ey Kisra, senden önce nice hükümdarlar geldi geçti. Onlardan ahireti düşünenler... dünyadan da nasibini almışlar. Dünyalık olanlarsa ahiret nasiplerini yitirmişlerdir. Sana getirdiğim bu hakikati küçümsüyorsun ama önünde sonunda onun gerçek olduğunu göreceksin.
6: Hala karşımda konuşuyor. Ver şu mektubu. Çıkarın şunu huzurumdan.
9: Ben görevimi yaptım. Mektubu ilettim. Artık bundan sonra başıma ne gelirse gelsin gam yemem. Sonu şehadet bile olsa Resulullah'ın emrini yerine getirdim.
3: İskenderiye kralı Mukavkıs'a gönderilen elçi ise Hatip bin Ebi Belti'a idi. Mukavkıs'ın huzuruna kabul edildiğinde devlet erkanı kralın yanındaydı. Mukavkıs, Hatip'in getirdiği mektubu okumadan önce ona bazı sorular sordu.
10: Bana bir peygamberden haber getirdiğini söylüyorsun. Önce sorularıma cevap vermelisin.
11: Buyurun, istediğinizi sorun.
10: Efendinin Allah'tan haber aldığını ve onun elçisi olduğunu söylüyorsun.
11: Evet, o Allah'ın gönderdiği bir peygamberdir.
10: Peki, madem öyle, neden kendisini yurdundan çıkaranlar için beddua edip bu sıkıntıdan kurtulmadı?
11: Siz İsa bin Meryem'in peygamber olduğunu kabul ediyorsunuz, değil mi?
10: Evet, elbette.
11: Onun şerefli bir peygamber olduğuna biz de inanıyoruz. Peki, öyle olduğuna göre kavmi kendisini asmak için harekete geçtiğinde onların helak edilmesi için Allah'a dua etse olmaz mıydı?
10: Güzel konuşuyor, hikmetli şeyler söylüyorsun. Yanından geldiğin zattan mı öğrendin bunları?
11: Bunu da, bunun fazlasını da ondan öğrendim. O bize tüm hayır kapılarını açtı. Bizi küfrün karanlığından imanın aydınlığına çıkardı.
10: İman ettiğin şey hayatını değiştirir. Hem bu dünyada hem de ölüm sonrasında en kuvvetli dayanağımız dinimizdir. Ben de dinimi ondan daha hayırlısı olmadıkça değiştirmem.
11: Biz seni Allah'ın dinine davet ediyoruz ki ondan daha iyisi yoktur. Hazreti Muhammed İslamiyet'e yalnız seni değil bütün insanları davet etti. Onlardan kendisine en katı ve kaba davrananlar Kureyş müşrikleri oldu. Ona karşı en büyük düşmanlığı Yahudiler yaptı. İnsanlardan ona en çok yakınlık gösterenlerse Hristiyanlar oldu. Hayatım üzerine yemin ederim ki Musa peygamber nasıl İsa peygamberin geleceğini müjdelemişse, İsa peygamber de Muhammed aleyhisselamı öylece haber vermiş ve müjdelemiştir. Bizim seni Kur'an'ı kabule davet etmemiz, senin Tevrat'a bağlı olanları İncil'i kabule davet etmen gibidir. Bir peygamber bir kavme gönderildiği zaman ona uyanlar onun ümmetinden olur. Siz de son peygambere uymaya davet ediliyorsunuz.
10: Söylediklerin beni etkiledi. Efendinin yalancı olmadığını düşünüyorum. Ama teklif ettiğin şey kolay değil. Hemen karar veremem. Düşünmem lazım. Peygamberin başka nelere davet ediyor?
11: Yalnız Allah'a ibadet etmeye davet ediyor. Günde 5 vakit namaz kılmayı, Ramazan orucunu tutmayı ve verilen sözde durmayı emrediyor.
3: Mukavkıs uzun uzun sorular sordu ve cevaplarını dikkatle dinledi. Sonunda da mektubun okunmasını istedi.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den, Kıptilerin büyüğü Mukavkıs'a. Hidayete uyan ve doğru yolu bulanlara selam olsun. Ben seni İslamiyet'e davet ediyorum. Müslüman ol, selamet bul. Böylece Allah sana 2 kat mükafat versin. Eğer bu davetimi kabul etmezsen, Kıptilerin günahı senin boynuna olur bilesin. De ki, ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Yalnız Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimin

0: Kendisinden sonra da arkadaşları fetihlerde bulunacaktır. Nihayet buraya da ulaşacaklardır. Mektuba cevap yazın. Muhammed bin Abdullah'a, Kıptilerin büyüğü Mukavkıs'tan. Selam sana olsun. Mektubunu okudum ve beni davet ettiğin şeyi anladım. Gelecek bir peygamber daha olduğunu biliyordum. Elçini ağırladım. Sana hediyelerle onu geri gönderiyorum. Selam senin üzerine olsun.
1: Peygamberimiz Hayber Yahudilerinin savaş hazırlığını öğrenince ashabını toplayarak Hayber üzerine yürüyeceklerini söyledi ve hazırlıklara başlandı. Bunu haber alan bazı kimseler Hayber'in zenginliğini bildiklerinden savaşa ganimet kazanmak maksadıyla katılmak istiyorlardı.
2: Hayber'in kuşatılacağını biliyor musun?
3: Evet, duydum.
2: Biz de katılalım mı, ne dersin?
3: Bu fırsat kaçırılır mı? Hayber'in sahip olduğu mal varlığı başka kimde var?
2: Sarp kayalıklar ardındaki kaleler, şırıl şırıl akan su kaynakları, hurmalıklar, verimli bir arazi. Burası ele geçirilirse payımıza düşecek ganimetle ömrü billah sıkıntı çekmeyiz.
3: Evet, bir an evvel teçhizatı ayarlayıp orduya katılmalıyız.
2: Muhammed bizi kabul edecek mi bakalım?
3: Niye kabul etmesin ki? Asker sayısının çok olmasını hangi kumandan istemez?
2: Bundan önceki savaşlarda yanlarında olmadık da ondan. Şimdi katılmak isteyişimizin sebebini merak edecektir. Güvenmediği adamlarla iş yapmaz o.
3: Bir deneriz.
2: Hadi bakalım, buna katılabilirsek karlı çıkacağız.
1: Peygamberimiz sadece ganimet isteğiyle kendilerine katılmak isteyen bu adamları geri çevirerek bizimle ancak cihadı isteyenler gelsin dedi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Resulullah Medine'de Siba bin Urfuta'yı vekil bırakarak Muharrem ayı sonuna doğru yola çıktı. Yolculuk Eşca kabilesinden Hüseyl bin Harice ile Abdullah bin Nuaym'ın kılavuzluğunda yapılacaktı. Ordu 200'ü atlı olmak üzere 1600 kişiydi. Orduda savaşta yaralıları tedavi etmek ve Müslümanlara güçleri nispetinde yardımcı olmak amacıyla kadın sahabiler de bulunuyordu.
4: Bizi hangi yoldan götüreceksin Hüseyl?
5: Kuzeydeki yolu takip edeceğiz.
4: Peygamberimizle istişare ettin mi?
5: Elbette. Gatafan, Fezare ve Süleymoğullarının geçişimizden haberdar olmayacağı tek yol bu.
4: Peki bizi nereye çıkaracak?
5: 4 ana yolun kesiştiği bir bölgeye çıkacağız. Bu şekilde Şam tarafından herhangi bir destek gelmesini engellemiş ve Gatafan'la Hayber'in arasına girmiş olacağız.
4: Güzel. Onların desteğini alamayınca Hayber'in direnişi çabuk kırılacaktır.
5: Evet. Hadi hayvanlarınızı yükleyin. Gün aydınlanmadan yola çıkacağız.
1: Sahabiler peygamberimizin önderliğinde ilerlemeye başladı. Kimi tesbih getiriyor, kimi tekbirlerle yol alıyordu. Bir ara bu zikir sesleri yükseldi.
6: Allahu Ekber! Allahu Ekber!
7: La ilahe illallah!
6: La ilahe illallah!
1: Seslerin bu kadar yükselmesi üzerine peygamberimiz ashabını uyarma ihtiyacı duydu. Kendinize gelin. Siz ne sağır olana ve ne de burada bulunmayana sesleniyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve size çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz. Hayber'e oldukça yaklaşılmıştı. Bu sırada Allah Resulü ashabını durdurdu ve şöyle dua etti. Ey 7 kat göklerin ve altındakilerin, 7 kat yerlerin ve içindekilerin, şeytanların ve sapıttıklarının, rüzgarların ve savurduklarının Rabbi olan Allah'ım, biz senden bu beldenin, ahalisinin ve içinde bulunan şeylerin hayrını istiyoruz. Bu beldenin, ahalisinin ve içinde bulunan şeylerin şerrinden de sana sığınıyoruz. Ve bir gece vakti İslam ordusu Hayber'e ulaştı.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabul edileceğine gerçekten inanarak Allah'a dua edin. Bilin ki Allah ciddiyetten uzak ve umursamaz bir kalple yapılan duaları kabul etmez.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der.
0: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة.
1: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil hepsi de cennet ırmaklarındandır.
0: وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, müezzinler kıyamet günü insanların boynu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim.

0: عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Münafık kimseye efendi diye hitap etmeyin. Zira onu efendi, başkalarından üstün saymanız halinde aziz ve celil olan Rabbinizin öfkesini çekmiş olursunuz.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة.
1: Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70,000 melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70,000 melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.

0: وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك.
1: أبو أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şey ise diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu.

0: وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını sünen-i hüda meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile iki adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Müslim'in diğer bir rivayetine göre İbn Mesud, Allah Resulü bize hidayet yollarını öğretti. O hidayet yollarından biri de namazı ezan okunan mescitlerde kılmaktır, demiştir.

0: Bir başka müjdesinde ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: "Bir mümin aç bir mümini doyurursa Allah da o kimseyi cennet meyveleriyle doyuracaktır. Yine bir mümin susuz kalan bir mümine bir şeyler içirip susuzluğunu giderirse Allah kıyamette ona miskle mühürlenmiş lezzetli bir içecek olan rahik-i mahdumdan içirecektir. Yine bir mümin elbiseye ihtiyacı olan bir mümini giydirirse Allah da ona cennetin yemyeşil elbiselerinden giydirecektir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder."

0: كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانة. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال.
1: İyaz bin Himar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennet ehli üç sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluk çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فَالسَّاعَةُ اَدْهَا وَأَمَرُ.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yedi şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: İbn Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi: Emseyna ve emsel mülki lillah velhamdülillah, la ilahe illallahü vahdehu la şerikele, Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamliğinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki, bu zikir ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Rabbi es'elüke hayra ma fi hazihil leyleti ve hayra ma ba'deha ve euzu bike min şerri ma fi hazihil leyleti ve şerri ma ba'deha, Rabbi euzu bike minel keseli ve su'il kiber, euzu bike min azabin nar ve azabin fil kabr. Mülk onundur, hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım. Derdi ve sabah olduğunda da asbahna ve asbahal mülki lillah, biz sabaha çıktık, sabahleyin de mülk Allah'ındır buyururdu.

0: şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabir haline getirmeyin. Nafile ibadet edin, Kur'an okuyun. Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur.
1: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر.
0: أبو موسى الأشعري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır.
1: وعن بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية.
0: بريدة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi. Esselamu aleyküm ehlet diyari minel müminine vel müslimin ve inna inşallahü biküm lahikun es'elullâhe lena ve lekümül afiye. Bu diyarın mümin ve Müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sevabı Allah'a en çabuk ulaşacak hayır, iyilik ve sıla-i rahimdir. Cezası en çabuk verilecek kötülükse azgınlık ve akrabalarla ilişkiyi koparmaktır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın.

0: وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق.
1: قيلة بنت مهرمدن رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim.

0: وعنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله.
1: Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de onu yasakladı ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا.
1: ابن عمر'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iki müezzini vardı, Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Bilal ezanı gece, sahurun bitiminden evvel okur. İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için. Ravi İbni Ömer diyor ki, bu ikisinin arasındaki vakit biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir.

0: وعنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam birinin namazda İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu işitti. Adamın okuduğu miktarı azımsayarak sabahleyin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki o sure Kur'an'ın üçte birine denktir dedi.

0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer aralarına ağaç, duvar veya taş gibi bir engel girer de tekrar karşılaşırsa yine selam versin.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
1: İbn Ömer'den radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.

0: Rivayetinde bu kafirlerin giydiği elbiselerdendir. Onu giyme buyurmuştur.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك
0: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

0: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara "Sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi?" dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Resulullah sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam "Evet ya Resulallah" dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Hayırlınız kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
3: Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir: güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

0: Tirmizi ve diğer muhaddisler ribaya şahitlik edenlere ve yazana da şeklindeki ziyade ile rivayet etmişlerdir.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال الأقرع بن حابس إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم.
0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in benim 10 çocuğum var. Bunlardan birini bile öpmedim demesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع وهو أحد رواته: انتقاص الماء يعني الاستنجاء.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, su ile taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir: onuncusunu unuttum ama mazmaza, ağza su verme olabilir.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı, sonra geridekileri sırayla doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur.

0: وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة.
1: رفاعة بن رافع الزراكين'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir savaşında Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendirler dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız başı içinde sonu içinde bismillah deyin.

0: وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت.
1: قبيصة بن مخارق رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek pal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adamın mescide devamı alışkanlık haline getirdiğini gördüğünüzde onun imanına şahitlik yapın. Çünkü Yüce Allah, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurmaktadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu.

0: وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi: Sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle, teravih ve bunun gibi geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır.
0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله، ولا يزكى على الله أحد.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa "Yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin" dedi. Sonra da "Şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir" desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu.

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها.
1: حذيفة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların, ahirette de sizindir buyurdu. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: Saf ipek ve atlas elbise giymeyin. Altın ve gümüş kaptan bir şey içmeyin. Altın ve gümüş tabaklardan da yemek yemeyin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Müslim'in bir rivayeti şöyledir. Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam etti. Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine "Ey Allah'ın kulları! Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirenlerden olursunuz" buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني. قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر.
2: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir adam, ''Ya Resulallah, ben sefere çıkmak istiyorum, bana nasihat et.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Sana daima Allah karşısında takva sahibi olmanı, her yüksek yere çıktığında tekbir almanı tavsiye ederim.'' buyurdu. Adam dönüp gidince, Resulullah, ya Rab, ona uzakları yakın et ve bu yolculuğunu kolaylaştır diye dua etti.
1: An Aişe radıyallahu anha قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
2: İbn Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Buhari'nin diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etti denilmiştir.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. زاد بعض الرواة: ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ravilerden bazıları, La havle ve la kuvvete illa billah cümlesini de eklemiştir.
0: وعن زياد بن علاقة عن عمه وهو قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء.
1: زياد بن علاقة'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'ım, çirkin huylardan ve amellerden, nefsani arzulardan sana sığınırım derdi.
0: وعنه أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا.
1: ابن Ömer'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbn Ömer, bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlı hayvanı hedef yapana lanet etti demiştir.

Sevgili Peygamberimiz Abdullah bin Ömer, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'un da içinde bulunduğu sahabilerle birlikte oturuyordu. O esnada Medineli Müslümanlardan biri içeri girip selam verdi ve geri döndü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona seslendi. Ensar'ın kardeşi, kardeşim Sa'd bin Ubade nasıl? Medineli Sa'd, iyi dedi. Bunun üzerine rahmet elçisi yanındakilere dönerek, aranızdan kim onu ziyaret edecek diye sordu ve ayağa kalktı. Hazreti Peygamberle birlikte ayağa kalkan Abdullah bin Ömer, bundan sonraki gelişmeleri şöyle anlatmaktadır. 10 küsur kişiydik. Üstümüzde başımızda ayakkabı, mest, takke ve gömlek de yoktu. Bu çorak toprakta yürüyerek hasta olan Sa'd bin Ubade'nin evine vardık. Başına toplanan yakınları hemen etrafından çekildiler. Resulullah ve beraberindekiler yanına yaklaştı. Sa'd'ın etrafındaki kalabalığı gören Allah Resulü, "Allah'ın ölüm hükmü gerçekleşti mi? Emri hak vaki oldu mu?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağlamaya başladı. Resulullah'ın ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine, "İşitmiyor musunuz? Allah gözyaşından ve kalbin hüzünlenmesinden dolayı kimseye azap etmez. Ancak," diline işaret ederek, "işte bundan dolayı azap eder veya merhamet eder," buyurdu.

Aile huzuru. Halid bin Velid'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü en şiddetli azap görecek kimseler, dünyada insanlara en çok işkence edenlerdir. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez buyuran Allah Resulü, aile içinde veya dışında insanların birbirlerine zulmetmesini, eziyet etmesini yasaklamıştır. Hac ibadeti esnasında yaptığı hataların durumunu soran birine, bunların bir önemi yok, yeter ki bir Müslümanın ırzına, haysiyetine ve şahsiyetine saldıran kimse olmasın. İşte böyle biri günah işlemiş ve helak olmuştur buyurarak, insanlara yapılan maddi manevi saldırıların Allah'a ibadet ederken düşülen hatalardan çok daha önemli olduğunu vurgulamıştır. Hazreti Peygamber savaş dışında hiç kimseye el kaldırmamış, ne kadına ne de hizmetçiye vurmuştur. Müslümanı elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende olduğu kimse olarak tanımlarken, bu dünyada insanlara işkence edenlerin Allah'ın azabına maruz kalacağı uyarısında bulunmuştur. Nitekim Ebu Ubeyde bin Cerrah, Hazreti Ömer döneminde Şam'da valilik yaptığı esnada bir adamdan zor kullanarak cizye almaya kalkışınca Halid bin Velid kendisiyle bu konuda konuşmuştu. Bunun üzerine Halid'e, "Valiyi kızdırdın" denilince o şöyle cevap vermişti. "Niyetim onu kızdırmak değildi. Ama ben Resulullah'ı şöyle söylerken işittim. Kıyamet günü en şiddetli azap görecek kimseler, dünyada insanlara en çok işkence edenlerdir." İnsanlara yapılan saldırı ve haksızlıklar karşısında bu kadar duyarlı olan Allah Resulü, bir eş, bir baba ve bir aile reisi olarak eşlerine, çocuklarına, torunlarına ve hizmetçilerine karşı da aynı duyarlılığı göstermiş, onlara sevgi ve şefkatle muamelede bulunmuştur. Onun eşlerine karşı takındığı en sert tutum, bazı olaylar sebebiyle dargın durduğu bir aylık dönemdir. Bunun dışında eşlerinin bazı kıskançlıklarını bile olgunlukla karşılamış, kendisine karşı zaman zaman seslerini yükseltmelerine aldırmamıştır. Hatta Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in Allah Resulü'nün eşleri olan kızlarına karşı onu üzdükleri düşüncesiyle zaman zaman takındıkları sert tutumdan haberdar olup kızlarına çıkışmalarına engel olmuştur. Sevgili eşi Hazreti Ayşe'nin memnuniyetini ve kızgınlığını nasıl anladığını ona anlatırken bile Allah Resulü'nün bu olgun ve dingin tavrı fark edilmektedir. Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre Allah Resulü ona, "Ben senin benden memnun olduğun ve bana kızdığın zamanı anlarım." deyince Hazreti Ayşe bunu nasıl anladığını sormuş. Hazreti Peygamber, "Benden memnun olduğunda, hayır, Muhammed'in Rabbi hakkı için olmaz dersin. Bana kızdığındaysa, hayır, İbrahim'in Rabbi hakkı için olmaz dersin." buyurmuştur. Hazreti Ayşe'nin ona verdiği cevap da, eşini çok seven bir hanımın inceliğini yansıtmaktadır. "Evet, fakat Allah'a yemin olsun ki, ey Allah'ın Resulü, ben senin sadece isminden uzak kalabilirim.

Allah Resulü'nün çocuklarına ve torunlarına olan düşkünlüğü de çok iyi bilinmektedir. Kızı Fatıma'ya karşı sevgisini her vesileyle göstermesi, torunlarına karşı sık sık sevgi isharında bulunup namaz kıldırırken bile onları omzunda ve sırtında taşıması bunun en açık göstergesidir. Hazreti Peygamber hizmetçilerine de tıpkı ailenin asıl üyelerine davrandığı gibi muamele etmiştir. Enes bin Malik'in bu noktadaki açıklamaları aynı zamanda onun yumuşak karakteri ve olgun tavrı hakkında da net bir fikir vermektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 sene hizmet ettim. Vallahi bana bir kez olsun öf bile demedi. Herhangi bir şeyden dolayı niçin böyle yaptın demediği gibi şöyle yapsaydın ya da demedi.

babaların çocuklarına duyduğu fıtri sevgi, onlara karşı kötü muameleyi belli ölçüde engellese de tamamen ortadan kaldırmamaktadır. Hatta bazen onların bize Allah'ın bir emaneti olduğunu unutarak sahip olunan bir eşya gibi üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunabileceği düşünülmektedir. O yüzden cahiliye döneminde bazı kabileler kendileri için ekonomik bir yük ve utanç vesilesi saydıkları kız çocuklarını öldürmekte bir beis görmemişlerdir. Cenab-ı Hak bu vahim suçu işleyenleri, geçim korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyiniz. Onları ve sizi rızıklandıran biziz. Onların öldürülmesi gerçekten büyük bir günahtır ayetiyle uyarmaktadır. Aile içi şiddetin çocuklara yönelik bu acımasız uygulaması geçmişte kalsa da, tarih boyunca ve günümüzde de çocuğa yönelik şiddet ve istismar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Zorunlu bir sebebe dayanmayan kürtaj, çocukların küçük yaşta çalışmaya zorlanması, dilenciliğe ve konusu suç olan şeylere teşvik ve alet edilmesi, dövülmesi ve kötü muamele görmesi, genelde ebeveynlerden kaynaklanan çocuğa yönelik şiddet olaylarıdır. Ev içi şiddete bağlı olarak zamanının büyük çoğunluğunu sokaklarda insan onuru ve şahsiyetiyle bağdaşmayan uygunsuz ortamlarda geçiren çocukların sayısı gittikçe artmaktadır. Özellikle bazı toplumlarda genç kızların isteyerek veya istemeyerek karıştıkları ve cinsel yönden istismar edilip mağdur duruma düştükleri bazı olaylar sebebiyle namus temizleme adı altında cinayete kurban gitmeleri, aile içi şiddetin en acımasız örneklerindendir. Cinayete onay veren aile büyükleri de dahil, bunu işleyenlerin hepsi suça ortaktırlar. Çünkü mağdur edilen kimse, başta ailesi olmak üzere herkes tarafından korunması gereken bir mazlumdur. Kendi yanlış tercihiyle mağdur olmuş kimsenin hatası kendisine aittir. Bu kişi ergenlik çağına ulaşmış ve suç işlemişse cezasını çeker ve Allah'tan af diler. Ergen olmayan kimseye ise ebeveyni ve aile büyükleri tarafından uyarı ve nasihatte bulunulur. Yeni tehlikelere maruz kalmaması için de koruma altına alınmalıdır. Her iki durumda da ailenin çocuklarını yargılayıp ceza vermeye hakkı yoktur. Dinimize göre herkes yaptığından sorumludur. Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Anne baba çocuklarına ceza vermek yerine bu konudaki sorumluluklarını düşünüp kendilerini sorgulamak zorundadırlar. Ayrıca bu durumda toplumsal duyarlılık da devreye girmeli, toplum da üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmelidir. Toplum gerek ev içinde şiddete maruz kalarak, gerekse de anne baba arasındaki şiddetli geçimsizliğin bir sonucu olarak aile ortamından uzaklaşıp mağdur duruma düşen çocuklar için gerektiğinde hukuki, sosyal, eğitsel ve ekonomik önlemler almalıdır. Özellikle sağduyulu aile büyüklerinin ve toplum gönüllülerinin arabuluculuk faaliyetleri bu konuda hayati bir önem taşımaktadır. Diğer yandan çocuklar tarafından ebeveyne gösterilen şiddet, İslam dininin en çok dikkat çektiği konulardan biridir. Kur'an-ı Kerim, ana babaya saygı ve iyi muamele hususuna birçok ayette işaret etmiştir. Evladın yanında yaşlanan anne baba için onlara öf bile demeyin buyurarak ebeveyni kırabilecek her türlü davranıştan uzak durulması gerektiğini bildirmiştir. Dikkat edilirse ayetin ifadesi sadece fiziki şiddeti değil, onları üzüp gücendirebilecek her türlü söz ve davranışla uygulanabilecek manevi şiddeti de yasaklamaktadır. Bazı ayetlerde Allah'a kulluktan hemen sonra anne babaya iyilik emri yer almıştır. Sevgili Peygamberimiz de ana babaya saygı ve hizmetin önemini her fırsatta dile getirmiş, onlara kötü muameleyi Allah'a ortak koşmakla yan yana büyük günahlardan saymıştır. Özellikle annelere eziyet etmenin Allah tarafından haram kılındığını belirtmiştir. Allah Resulü gönderiliş amacına uygun olarak insanların hem bireysel hem de aile ve toplum içinde huzurlu olması için gerekli tavsiyelerde bulunmuş ve kendi fiili örnekliğiyle de bir Müslüman ailenin nasıl olması gerektiğini ümmetine göstermiştir. Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir buyururken, aileden başlayıp toplumla devam eden bir sevgi ve saygı medeniyeti

yapması, onun genelde kadınlara, özel olarak da kendi eşlerine karşı zarafetinin açık bir göstergesidir. Aile kurabilmek kadar onu ayakta tutabilmek de çok önemlidir. Bunu yapabilmenin tek yolu, aile huzurunu zedeleyen sebepleri ortadan kaldırmaktır. Özellikle günümüzde eşlerin, hatta tüm aile bireylerinin birbirlerine karşı uyguladıkları maddi, manevi ve psikolojik boyutları olan şiddet, sadece ailenin değil, tüm toplumun huzurunu tehdit eder duruma gelmiştir. Aile düzeninin devamı, başta eşler olmak üzere tüm aile fertlerinin birbirlerine karşı sevgi, şefkat ve merhametle muamele etmelerine, karşılıklı hak ve sorumluluklarını bilmelerine bağlıdır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
2: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmak ise küfürdür.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
1: أبو قتادة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geceliğin konakladığında sağ yanı üzerine yatardı. Sabaha karşı konakladığında ise sağ dirseğini diker ve başını avucunun içine koyardı.
0: وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات وذلك ضحى. متفق عليه. وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم.
1: أبو طالب Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: كان قد فر من الزحف.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim Estağfirullahellezi la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve etubu ileyh. Ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.
1: أنستن رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Übade'nin evine geldiğinde Sa'd ona bir parça ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin diye dua etti.
0: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse eğer yemininde yalancı ise o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse, o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez.''

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin, çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.

0: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
1: Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, ikiyüzlülük sayardık buyurdu.
0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجدا فعله ثلاثة وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدا لربي.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah ile beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı, bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetin kalan 1/3'ünü de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yaptığı iyiliği başa kakan, ana babaya eziyet eden ve içki müptelası olan kişi cennete giremez.

0: Fatiha.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه.
1: İbn-i Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Üç kişi iseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın, çünkü bu onu üzer.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz yanında mahremi bulunmayan yabancı bir kadınla yalnız kalmasın.
0: عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس، فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس، فقال: ثلاثون.
1: İmran bin Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü" dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 30 sevap kazandı buyurdu.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu.

Sevgili Peygamberimiz sabah uyandığında kendisini yeni bir güne daha ulaştıran Rabbine Elhamdülillahillezî ehyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır diyerek dua ederdi. Gece yatağına yattığındaysa sığınacak bir yer olduğu için Allah'a şükrünü şöyle dile getirirdi. Elhamdülillahillezî ed'amenâ ve sekâna ve kefâna ve âyâna ve kem minnen lâ kâfiye lehu ve lâ mûyiye. Sığınacak yeri ve ihtiyacını giderecek kimsesi olmayan niceleri varken bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة.
2: جابر رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mü'min aynı delikten iki defa sokulmaz, yani aynı konuda iki kere aldatılmaz.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
1: Ebu Hureyre'den Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İnsanların altın, gümüş ve bunun gibi madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzde, diğerine de başka bir yüzde gelen iki yüzlü kimselerdir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir adam evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse, şeytan arkadaşlarına "Burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok" der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse, şeytan "Barınacak yeri buldunuz" der. Yemek yerken besmele çekmezse, "Hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz" der.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام.
1: براء بن عازب رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
1: سهل بن سعد'dan رضي الله عنه nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin, şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır, yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyu ile veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zemzem verdim, onu ayakta içti.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yeryüzü bana hem mescit hem de temizleyici kılındı. Ümmetimden kim bir namaz vaktine erişirse orada namazını kılsın."

0: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية.
1: Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah ile sahur yemeği yedik, sonra sabah namazını kıldık. Namaz ile sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا.
1: أبو موسى الأشعري'den رضي الله عنه gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez.
0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
1: أبو مسعود البدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niteliksiz köpekleri satarak elde edilen bedeli, fuhuş yolu ile elde edilen kazancı ve falcılıktan alınan ücreti yasaklamıştır.
0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه.
1: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه anlatıyor. Amca oğullarımdan ikisiyle birlikte Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri: Ya Resulallah, Yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etseniz dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz buyurdu.

Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, "İdarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur," buyurduğunu işittim. Biz, "Ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi?" diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır. Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır," karşılığını verdi.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah takvanı arttırsın buyurdu. O adam biraz daha dua et dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah günahlarını bağışlasın diye dua etti. Adam biraz daha dedi. Peygamber de, nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın diye dua etti.

0: وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre gerçekten sabahın iki rekat sünneti bana bütün dünyadan daha sevimlidir demiştir.
0: وعنه عن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات.
1: أبو هريرة وأبو سعيد'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir adam geceliğin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat, Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerine üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde şöyledir: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağına yatacağı sırada iki elini birleştirir ve içine üfleyerek İhlas, Nas ve Felak surelerini okurdu. Sonra elleriyle vücudunu sıvazlayabildiği kadar sıvazlardı. Başından ve yüzünden başlar, vücudunun ön taraflarından devam ederdi ve bunu üç defa yapardı.

Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle nakletmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir seferden döndüğü zaman Medine'nin yüksek duvarlarını görünce devesini süratle koşması için salıverirdi. Eğer deveden başka bir hayvan üzerine binmişse Medine'ye olan sevgisinden dolayı binitini harekete geçirirdi. Allah Resulü Tebük seferinden dönerken de aynı şekilde acele davranmış ve Medine'ye yaklaşınca işte bu Tabe'dir. İyilik ve güzellik şehridir. Bu da Uhud'dur. Öyle bir dağdır ki o bizi sever, biz de onu severiz diyerek Medine'ye olan sevgisini dile getirmişti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin.
1: وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة وأنه قال لعن الله آكل الربا وأنه لعن المصورين وأنه قال لعن الله من غير منار الأرض أي حدودها وأنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة وأنه قال لعن الله من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله وأنه قال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وأنه قال اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله وهذه ثلاث قبائل من العرب وأنه قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وجميع هذه الألفاظ في الصحيح بعضها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما.
2: Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin. Onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah faiz yiyenlere, canlı resmi, heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta, miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi, din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defa da peygamberlerin kabirlerini mescit edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi: geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان.
1: Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imanın yarısıdır demiştir.
0: Ve an Tevban radıyallahu anh عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها.
1: Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde, ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince, zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.

Eli verir, adamı vurur da bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır. Müslim'in bir rivayetine göre Ebu Hüreyre şöyle demiştir. Ebul Kasım sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, melekler ana baba bir de olsa kardeşine silah çekene onu bırakıncaya kadar lanet ederler.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala kıyamet gününde, "Ey Adem oğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin." buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun." diyecek. Sonra, "Ey Adem oğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın." buyuracak. Adem oğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun." diyecek. Sonra da, "Ey Adem oğlu, senden su istedim de vermedin." diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin." dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun." cevabını verecek.

0: وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها.
1: أم عطية'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışveriş yapanlar ayrılmadıkları sürece alışverişten cayma konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın durumunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat durumu gizler ve yalan söylerlerse alışverişin bereketi gider.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi.
2: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق.
3: Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçlu ise davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur.

Rahmeti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Müslim'in bir rivayetine, o kimse oruç tutsa, namaz kılsa ve kendisinin Müslüman olduğunu iddia etse de münafıktır ifadesi eklenmiştir.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı.

0: Hadislerde ticaret ahlakı az sonra.
1: Ümmetine düşkün peygamber. Peygamberimizin sevgili amcası Abbas radıyallahu anh, hacılara şerbet dağıtmak için Mina gecelerinde Mekke'de ikamet etmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istemiş, peygamberimiz de buna müsaade etmişti. Araplar arasında öteden beri hacılara ikramda bulunmak önemsenirdi. Hacılara su dağıtmak gibi vazifeler belli ailelerin şerefle yaptığı bir hizmetti. Hazreti Abbas da Allah'ın misafirlerinin susuzluğunu gidererek Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak istemişti. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harem-i şerifteki şerbet dağıtılan Sebil mahalline geldi ve şerbet istedi. Abbas radıyallahu anh oğluna, "Ey Fazl, annene git, yanındaki hususi şerbetten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getir," dedi. Resulullah, "Hayır, bana bu şerbetten ver," buyurdu. Abbas, "Ya Resulallah, insanlar buradaki şerbete ellerini sokuyorlar," diye itiraz edecek olduysa da Peygamberimiz, "İşte halkın içtiği bu şerbetten ver," dedi. Sonra Resulullah Zemzem kuyusuna geldi. Hazreti Abbas'ın oğulları burada hacılara su dağıtmak için kuyudan su çekiyorlardı. Peygamberimiz, "Ey Abdülmuttalib oğulları, çekiniz, siz hayırlı bir iş yapıyorsunuz," diye onları taltif etti. Sonra da, "Halkın benim buradan su içtiğimi görüp de buraya üşüşeceğinden endişelenmeseydim, ben de devemden iner, kuyunun ipini eliyle mübarek omzuna işaret ederek şuraya koyar, sizin gibi su çekerdim," buyurdu. Peygamberimiz ashabını çok sever, onlardan farklı bir konumda bulunmaktan hoşlanmazdı. Bir topluluğa girdiği zaman boş bulduğu yere oturur, kendisine özel muamele edilmesini istemezdi. Onun bu özelliğini bilen yakın dostları, zat-ı alilerine duydukları ihtirama rağmen ona aşırı saygı gösterilerinde bulunmazlardı. Resulullah aleyhissalatu vesselamın ümmetine olan sevgi ve muhabbeti, arada mesafe bırakmayacak bir yakınlık ve yoldaşlık oluşturmuştur. Onun bu sıcak ve samimi tavrı sayesinde ümmeti onun her hareketini itirazsız kabul etmiş, yüreğinin derinliklerinden bir sevgiyle ona bağlanmıştır. Salat ve selam Efendimizin üzerine olsun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: İslam'ın tüketim konusundaki ahlaki esaslarını 5 temelde özetlemek mümkündür. Bunlar doğruluk, temizlik, itidal, bağış ve erdemliliktir. Doğruluktan maksat, tüketimle ilgili davranışlarda ferdin veya toplumun İslam'ın helal saydığı kazanç yollarıyla gelir temin etmesi, helal saydığı maddeleri tüketmesi, tüketimi yasak maddeleri tüketmekten kaçınması ve Allah'a, insana, topluma ve kendi nefsine karşı dürüst davranmasıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: "O halde seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol ve aşırı gitme. Çünkü O sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir." Hud Suresi 112. Ayet. Temizlik ilkesi ise bu konudaki anlayışa uyulmasını, temiz şeylerin tüketilmesini, çirkin ve necis sayılan şeylerin tüketiminden sakınılmasını, kullanılacak maddelerin temiz tutulmasını, insan sağlığına zararlı maddelerin tüketim, kullanım ve üretiminin yapılmamasını emredici olduğu gibi temiz işlerle uğraşmayı da kapsamaktadır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: "Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan gıdaların güzel ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşine düşmeyin. Zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır." Bakara Suresi 168. Ayet. Üçüncü ilke olan itidal ise, kişiyi israftan sakındırırken, aynı zamanda pintilikten, varlıklıyken kullanmayıp kullandırmama ve malı amacı dışında kalacak şekilde elde tutmaya karşı uyarıcı bir ilkedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, "Ey Ademoğulları, her mescide güzel elbiselerinizi giyinerek gidin, yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez" buyurularak, yeme, içme, giyinme veya hizmetler şeklinde kullanma serbest bırakılırken, israf ve aşırılık yasaklanmıştır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de, "De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı, yarattığı süsü ve güzel rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında inanmayanlarla birlikte inananlarındır. Kıyamet gününde ise yalnız müminlerindir. İşte bilen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz" buyurularak, dünya nimetlerinden meşru sınırlar içerisinde kişiye faydalanma imkanı tanırken, haram kılınmamış bir şeyi insanların haram olarak kabul etmelerinden hoşlanmadığını ifade etmiş olur. Bir diğer ayet-i kerimede, "Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri siz kendi kendinize haram kılmayın ve sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez" buyurularak, helal, temiz ve güzel şeylerin kullanımı önerilmiş, bunun yanında haddi aşmama noktasında ikazda bulunulmuştur. Bağış ilkesinde ise, yaratıcının bağışı olan nimetlerin, ihtiyaçtan fazla olan miktarın ihtiyaç sahiplerine bağışlanma ve onların yararlanmalarına imkan tanıma anlamı yatmaktadır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, "Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar, de ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz" buyurularak, infak müessesesinin temelleri atılmış olur. Son ve beşinci ilke olan erdemlilik ise, tüketim maddelerinin usulüne uygun tüketilmesi, önceki ilkelere uyulması, nimete karşı şükran borcunun yerine getirilmesi, kendisine ikramda ve yardımda bulunanlara karşı kadir şinas olunması ve nihayette kişinin Allah'a karşı şükürden ve onu anmadan geri kalmaması anlamlarını taşır. Ayrıca kendi erdem ve onurunu koruyarak kişinin bu özelliğini ortadan kaldıran davranışlardan kaçınması gereğini içerir. İnsanın sonsuz talepleri ve arzuları vardır. İktisadi ilke olarak ihtiyaçlar sonsuzdur ama yeryüzünde yerüstü ve yeraltı kaynakları bu ihtiyaçlara oranla sınırlıdır. Ancak İslam iktisadında ilahi rahmetin genişliği boyutunda iktisadi kaynakların sınırsız olduğu kabul edilir. İhtiyaçların yoğunlaştığı ve insanların var olan kaynakları şu veya bu sebeple kullanmaktan geri durduğu zamanlar bir tarafa bırakılırsa, yeraltı ve yerüstü kaynakları yanında Kainat bütün varlıklarıyla insan cinsinin emrine sunulmuş uçsuz bucaksız bir imkanlar ve kullanılabilir kaynaklar denizidir. Her gün bir ihtiyacı karşılamak üzere yeni bir kaynak kullanılabilir hale dönüştürülmektedir. Güneş enerjisinden yararlanma, nükleer enerjiyi kullanma, bol verimli zirai üretim tekniklerini kullanma, uzaya tırmanan gökdelenlerde yaşama ve benzeri gibi yeni kaynakları örnek olarak saymak mümkündür. Bu sonsuz talep ve arzulara ahlaki bir sınır getirilemez, toplum zararına yol açacak servet birikimini önleyecek yasalar oluşturulamazsa, bir kısım insanlar gereksiz ve anlamsız arzuları tatmine koşar. Bu arzulardan doğan ihtiyaçlar zorunlu olmayıp başka insanların sağlığına ve refahına zararlı olsa bile bu zevklerinden vazgeçmezler. Bugün gelişmek, kendine yeterli hale gelmek isteyen ülkelerde sermaye birikimini ve gelişmeyi engelleyen en önemli unsur gösteriş tüketimidir. İslam tüketim modelinde 5 davranış biçimi yasaklanmıştır. Hasislik, cimrilik. Bu çeşit cimrilik vücudu, aklı ve ruhu zayıflatır. İnsanı işinden, gücünden ve çeşitli etkinliklerinden alıkoyar. Zayıf ve çelimsiz kalan fert ve cemiyete karşı düşmanlarını iştahlandırır. Resulullah'ın kendisinden Allah'a sığındığı pintilik bu nevi cimriliğe girer. İsraf, sözlük anlamı sınırı aşmak olan israf kelimesi, terim olarak Allah'a itaat amacı güdülmeksizin yapılan harcamalar anlamına gelir. Teref, yani nimet içinde azmak, sefahete düşkünlükse, tebzirde ileri gitmektir. Yani zevk ve sefa alemine bütünüyle dalıp malı bu yolda harcamaktır. Öyle ki bu davranışı artık alışkanlık ve huy halini alır. Bir toplumda sefahatin yaygınlık kazanması ile birlikte yok oluş süreci de onlar için işlemeye başlar. Malı yok etmeye gelince bu sayılan 4 şık bu kapsama girer. İslam, Allah'ın insanlara verdiği malı normal yollarla harcamalarını yasaklamaz. Fakat her işte planlı ve dengeli davranmalarını emreder. Hepsinden önce kendilerine o nimeti veren, çalışma gücü yaratan Allah'ı gözetmelerini, ahireti göz önünde bulundurarak Allah'ın huzurunda hesaba çekileceklerini düşünmelerini sağlar. Kısaca bir Müslümanın tüketim sahasında göz önünde tutacağı başlıca esaslar, haramdan kaçınma, helalinden tüketme, temizlik, aşırılıktan kaçınma, sağlığını tehlikeye düşürmeme ve çevresindeki varlıkları hesaba katma şeklinde ortaya çıkar.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü Allah cehennemden 70 senelik mesafe uzaklaştırır.

Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonundaysa kalkıp namaz kılardı. Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah vakti girmeden evvel bitir namazınızı kılın. Bera bin Azib radiyallahu anh anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o bulut Kur'an için inmiş meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Hayber'den dönüşümüzde Medine'ye yaklaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz," buyurdu ve Medine'ye gelinceye kadar bunu söylemeye devam etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü dua edeceğinde bazen kıbleye yönelir, bazen koltuk altı görünecek kadar ellerini kaldırır, bazen avuçlarını açarak, bazen de avuçlarını birleştirerek içtenlikle dua ederdi. Dua bittikten sonra ellerini mutlaka yüzüne sürer ve ashabına da bunu tavsiye ederdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala şöyle buyuruyor. Mü'min bir kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabrederse ve Allah'tan ecir beklerse onun karşılığı cennettir.

Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

bize emanete dair iki hadis söyledi. Bunlardan birini gördüm, ikincisini bekliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Emanet, insanların kalplerinin derinliklerine indi, kökleşti. Sonra Kur'an indi. İnsanlar Kur'an ve sünnet bilgisini edindiler. Sonra Hazreti Peygamber, emanetin kalkacağını haber verdi ve şöyle dedi. Adam bir kere uyur, kalbinden emanet alınır, az bir izi kalır, sonra yine bir uyku uyur, kalbinden yine emanet alınır, ayağını yakan kor ateşten dolayı oluşan kabarcık gibi iz bırakır, şişkin olarak görülür. Oysa içinde hiçbir şey yoktur. Sonra Resulullah çakıl taşları aldı ve onları ayağında yuvarladı ve şöyle devam etti. Bundan sonra insanlar o hale gelirler ki alışveriş ederler fakat hiçbirinin emanete riayet etme niyeti yoktur. İş o dereceye gelir ki filan kabilede emin bir adam varmış diye söylenir. Herhangi bir kimse hakkında ne kadar cesur, ne kadar zarif, ne kadar akıllı denilir. Halbuki kalbinde emanet şöyle dursun, hardal tanesi kadar bile imandan eser yoktur. Huzeyfe devamında şöyle dedi. Öyle zamanlar geçirdim ki, kiminle alışveriş edeyim diye düşünmezdim. O kimse eğer Müslüman ise, benim hakkımı ödemeye onu imanı sevk ederdi. Eğer Hristiyan veya Yahudi ise, vali olan kimse benim hakkımı ondan alır ve bana verirdi. Bugün ise filan ve falan kimselerden başkasıyla alışveriş etmiyorum.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi. Ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğinizin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, "Bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı," dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, "Bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti," dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, "Sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan birisi Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir."
2: Ebu'l-Cüheym Abdullah bin Haris bin Sımme el-Ensari'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi, onun önünden geçmektense 40 yani şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki, 40 gün mü, 40 ay mı, 40 yıl mı dedi bilemiyorum.
1: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır," buyurmuştur. İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz," buyurmuştur.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza Allah'tan başka ilah yoktur sözünü telkin edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Ya ma'şara men âmene bilisânihi ve lem yedhulil îmânu kalbeh. La tagtâbul muslimîne ve la tettebi'û avrâtihim. فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُ فِي بَيْتِهِ
2: Ey diliyle iman edip kalbine iman girmeyen kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayınız ve onların gizli hallerini araştırıp durmayınız. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizlediğini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, onu evinde işlemiş olsa bile açığa çıkarır, rezil eder. İslam'da insanın onurunu zedeleyen her türlü tutum ve davranış yasaklanmıştır. Çünkü insanı insan yapan en büyük değer, onun izzeti ve itibarıdır. İnsanın kendisi ve çevresindeki diğer insanların saygınlığını her daim göz önünde bulundurarak hareket etmesi, insanca bir yaşamın gereğidir. İnsanın onurunu zedeleyen bir davranış olan tecessüs, insanların ayıplarını, kusurlarını, gizli ve özel hallerini araştırmaktır. Daha çok kötü ve ayıp halleri sorgulamayı ifade eder.

0: Bu kötü davranıştan her fırsatta uzak durmamızı hatırlatan Peygamber Efendimiz bir defasında şöyle buyurmuştur. Zandan sakınınız. Zira kötü zan, sözlerin en yalan olanıdır. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Başkalarının konuştuklarına kulak kabartmayın. Birbirinize karşı kin beslemeyin ve kardeş olun. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak, "Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin." buyurmaktadır. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde, "Kim bundan hoşlanmadıkları ya da kendisinden uzaklaştırdıkları halde bir grubun konuşmalarına kulak kabartırsa, kıyamet günü kulağına kurşun dökülür." buyurarak, başkalarının konuşmalarını gizlice dinlemenin ahiretteki cezasının şiddetine vurgu yapmıştır. Allah Resulü, "İnsanların gizli hallerini araştırırsan, ya aralarına fesat sokmuş olursun, ya da aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun." buyurarak, insanların açıklarını aramanın, onların aralarını bozmaktan başka bir işe yaramayacağını ifade etmiştir. Mü'min, her şeyin ince ölçüyle tartılacağı, hiçbir pişmanlığın fayda vermeyeceği o büyük günde, söylediği her sözden ve yaptığı her davranıştan hesaba çekileceğini unutmaz. O, o gün ebedi nimetlere kavuşacak olanların, zihnine, gönlüne, diline, eline, kısacası kendi nefsine sahip çıkanlar olduğunu bilir.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, husumet halinde haddi aşar. Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz. Yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi, Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde haklar sahiplerine mutlaka iade edilecektir. Hatta boynuzlu koyundan boynuzsuz koyunun hakkı dahi alınacaktır.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak mümin kimseler ile arkadaş ol. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan muttaki kimseler yesin."
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hasedin zararları. Ez-Zühri diyor ki, Enes radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle dediğini bana haber verdi: "Birbirinize kin ve düşmanlık beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun. Bir Müslümanın 3 günden fazla kardeşine küs durması helal değildir." Haset kelimesi kıskanma, kıskançlık ve çekememek manasına gelir. Bir terim olarak haset, başkasının sahip olduğu maddi manevi imkan ve nimetin yok olmasını istemek demektir. İmrenme ve hayırda rekabet anlamındaki gıpta ise, başkasının sahip olduğu maddi veya manevi imkanın bekası yanında ona kendisinin de ulaşmasını arzulamak demektir. Gıpta meşru, hasetse haramdır. Yüce Kur'an'ın beyanlarından İblis'in Adem'e secde etmesiyle Allah'a yapılan ilk isyan hareketinin temelinde hasedin olduğu, Kabil'in Habil'i katletmesiyle insanlık tarihinde işlenen ilk cinayetin arka planında hasedin yattığı anlaşılır. Haset kaynaklı söz konusu ilk isyan hareketinin gökte, ilk cinayetin ise yerde işlenmesi dikkat çekicidir. Hazreti Yusuf'un bizzat kardeşleri tarafından kuyuya atılmasının arkasında da haset vardır. Ayrıca birçok dedikodu, yalan ve iftiranın altında haset duygusunun yattığı bilinir. Çünkü hasetçi kendisiyle barışık değildir. Bu yüzden Hazreti Peygamber, "Haset, ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi iyilikleri yer bitirir." buyurur. Şu ayeti kerime, hasedin ilahi taksim ve takdire rıza göstermeme, cimrilik,

bencillik ve ihtirastan doğan düşük bir karaktere sahip olma duygu ve düşüncesi olduğunu ortaya koyar. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların maişetlerini aralarında biz taksim ettik ve biri diğerine iş gördürebilsin diye onlardan kimini kimine derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Halbuki haset eden mahrum kalır ve cizesi gereği hasetçi yaptığından hiçbir kazanç sağlayacak değildir. Zenginlerle oturup kalkmayı azaltın. Zira bu Allah'ın nimetlerini azımsamamanız için daha uygundur. Hadisi mutlak anlamda zenginlere mesafeli durmak tarzında anlaşılmamalıdır. Meşhur hadis alimi Münabi'nin açıkladığı gibi hadisteki azaltın emrinin hikmetleri arasında dünyevileşme, temayülü ve endişesi yanında tabiatı itibariyle kıskanç olan insanın kendinden daha varlıklı insanın imkanlarını kıskanma ve kendi elindeki nimetlere nankörlük etme riski bulunmaktadır. Tabii ki mümin böyle bir riske duçar olmamak için elinden gelen tedbiri almalı ve haset illetinden kurtulmaya bakmalıdır. Ne var ki dışa vuran bir tehlike, bir düşünce ve davranış bozukluğu olarak hasedin tedavisi o kadar da kolay değildir. Zarara rıza gösteren kimseye acınmaz. Erradi bir darar la yunzaru leh kaidesi gereği, belki haset illetiyle kendini tüketen ve çevresine zarar veren insana acınmaması gerektiği düşünülebilir. Ziya Paşa'nın ifadesiyle erbabı kemali çekemez nakıs olanlar, rencide olur dide-i huffaş ziyadan. Ancak ne olursa olsun haset hastalığına tutulmuş bir insanın tedavisi de tevazu, nezaket, ikram gibi görgü kuralları etkili olacağından önemsenmelidir. Ayrıca maddi manevi varlığımızı hasetçinin kötülüğünden, hile ve tuzağından uzak tutabilmek için aktif sabır gösterilmeli, kıskançlık duygusunda haset edenin şerrinden şafağın Rabbine sığınırım diyerek Allah'a iltica edilmeli, kıskançlık duygusunu kamçılayacak davranıştan kaçınılmalı ve karşılığında iyi muamele edilmelidir. Yüce Kur'an'ın şu beyanı bu noktaya ışık tutar. İyilikle kötülük bir değildir. Sen kötülüğü daha güzel olanla sal. İşte o zaman seninle arasında düşmanlık olan kimse bir dost ve samimi bir arkadaş gibi davranır.

Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem henüz kendisine nübüvvet vazifesi verilmeden önce onunla Mekke yolu üzerindeki Beldah Vadisi'nde buluşmuştu. Bir süre sonra Kureyşliler tarafından kendilerine et yemeği takdim edildi. Hazreti Peygamber yemeği yemekten kaçındı. O da yemeği reddetti ve "Ben sizin putlarınız adına kesmekte olduğunuz hayvanların etlerinden yemem. Ben sadece üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanın etini yerim." dedi.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zanla konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rabbi, ilim öğrendim ve öğrettim, Kur'an okudum cevabını verince Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır. İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi ya Resulallah eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem git ve hanımınla beraber hac et buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Mugine'nin katibi Verrat'tan nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğine verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça, servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır. Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz, analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre anlatıyor. Peygamber Efendimiz'e insanların cennete girmesini en çok sağlayan şey nedir diye soruldu. O da takva, Allah'a karşı sorumluluk bilinci ve güzel ahlaktır diye cevap verdi.

Enes bin Malik'in anlattığına göre bir gün bir adam gelmiş ve Hazreti Peygamber'e, "Ey Muhammed, ey Efendimiz, Efendimizin oğlu, bizim en hayırlımız ve en hayırlımızın oğlu" şeklinde hitap etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: "Ey insanlar, aman takvanıza sahip çıkın. Şeytan sakın sizi aldatmasın. Ben Muhammed bin Abdullah'ım. Allah'ın kulu ve elçisiyim. Vallahi ben sizin beni Yüce Allah'ın bana verdiği makamın üstüne çıkarmanızı istemem.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Allah'ın Resulü Muhammed'den Farsların büyüğü Kisra'ya.
2: Bu adam kim oluyor da benim ismimden önce kendi ismini zikrediyor? Siz benim hepinizin kralı olduğumu bilmiyor musunuz? Hepiniz benim kölemsiniz. Bu ne cüret?
3: Bunlar ne güzel sözler. Ben son bir peygamber geleceğini biliyor ama bunun Şam civarından çıkacağını düşünüyordum. Allah'ın kitabında özelliklerini bulduğumuz peygamberin ortaya çıkma zamanı tam bu zamandır. Anlattığın vasıfların hepsi bizim kitabımızda da bulunuyor.
4: Ayber'in kuşatılacağını biliyor musun?
5: Evet, duydum.
4: Biz de katılalım mı, ne dersin?
5: Bu fırsat kaçırılır mı? Ayber'in sahip olduğu mal varlığı başka kimde var?
4: Sarp kayalıklar ardındaki kaleler, şırıl şırıl akan su kaynakları, hurmalıklar, verimli bir arazi. Burası ele geçirilirse payımıza düşecek ganimetle ömrü billah sıkıntı çekmeyiz.
6: Peygamberimiz sadece ganimet isteğiyle kendilerine katılmak isteyen bu adamları geri çevirerek bizimle ancak cihadı isteyenler gelsin dedi.
7: Dört ana yolun kesiştiği bir bölgeye çıkacağız. Bu şekilde Şam tarafından herhangi bir destek gelmesini engellemiş ve Gatafan'la Hayber'in arasına girmiş olacağız.
2: Güzel. Onların desteğini alamayınca Hayber'in direnişi çabuk kırılacaktır.
7: Evet. Hadi hayvanlarınızı yükleyin. Gün aydınlanmadan yola çıkacağız.
6: Ve bir gece vakti İslam ordusu Hayber'e ulaştı.
0: 114. bölüm.
6: Hayber'in surları önüne gelinmiş, savaş düzeni alınmıştı. Sahabeden Amir bin Ekva, şairlik yeteneğinin etkisiyle şöyle dua ediyordu.
8: Ey Allah'ım! Sen bize hidayet ve rahmet ihsan etmemiş olsaydın, biz muhakkak sapkınlıkta kalırdık. Bizim üzerimize yürüyen kafirlerle karşılaştığımız zaman kalplerimize sükunet ve metanet indir. Ayaklarımıza sebat ver.
6: Amir daha sonra Araplar tarafından savaşlarda okunan şiirlerinden okudu. Peygamberimiz bunu duyunca okuyanın kim olduğunu sordu ve ona rahmet etmesi için Allah'a dua etti. İslam ordusu Hayber'i kuşattığında geceydi. Peygamberimiz ansızın baskın yapmaktan hoşlanmazdı. Bu sebeple sabah olması beklendi. Sabah Hayber surlarından topraklarını işlemek için çıkan çiftçiler karşılarında İslam ordusunu görünce dehşete kapıldı.
9: Bu düşman ordusu! Kaçın! Kaçın! Muhammed! Vallahi Muhammed ve ordusu! Yüce Tanrım sen bizi koru!
10: Araplar gelmiş! Muhammed'in ordusu burada! Bizi kuşatmışlar! Geri çekilin!
11: Kapıyı açın.
6: Peygamberimiz onların bu halini görünce askerlerini savaşa teşvik etmek için Allahu Ekber diye tekbir getirdi ve şöyle dedi. Harap olup gitti Hayber. Biz bir kavmin topraklarına girdiğimiz zaman önceden uyarılmış olan o kimselerin sabahı çok kötü olur. Hayber'e yaklaşırken öncü kuvvet olarak gönderilen süvarilerin komutanı olan Abbad bin Bişr, Yahudiler için casusluk yapan bir bedevi yakalamıştı.
12: Hayber hakkında ne bildiğini anlat bana.
13: Dedim ya, ben gariban bir çobanım. Hayber hakkında ne bilebilirim?
12: Şimdi bana Hayber Yahudilerinin ne yaptığını anlatacaksın.
13: Tamam, sakin ol. Kulağıma çalınmış bazı şeyler vardı. Onları söylerim sana.
12: Dinliyorum.
13: Duyduğuma göre Hayber'in liderlerinden Kinane ile Hevze Gatafan'dan yardım talebinde bulunmuşlar.
12: Onu biz de biliyoruz. Başka?
13: Hayber'in bir yıllık hurma mahsulü karşılığında Gatafan bu teklifi kabul etmiş.
12: Evet, devam et.
13: Gatafanlılar büyük bir orduyla gelip Hayber kalelerine girmişler. Yahudilerle birlikte sayıları 10.000'i geçiyormuş. Sizinle çarpışmak için bekliyorlarmış. Onlar çok iyi okçudurlar. Başa çıkabileceğinizi sanmıyorum. Hem Yahudiler hazırlıklı adamlardır. Yanlarında pek çok silah ve yiyecekleri vardır. Kalelerinin içinde bulunan akarsuları var. Bu kuşatmayı yıllarca sürdürseniz bile başarılı olamazsınız.
12: Senin Hayber'in casus olduğunu, eğer doğruları söylemezsen kelleni uçuracağım.
13: Oğlu tanrım, lütfen sakin ol, beni öldürme, yalvarırım, tamam mı? Sana doğruları söyler ve bildiğim her şeyi anlatırsam benim canımı bağışlar mısın?
12: Evet.
13: Benim Medine'de yaşayan bir amcaoğlum var. Medine'de bulunan Yahudiler Muhammed ve arkadaşlarının kaç kişi olduğunu haber vermek üzere onu buraya göndermişler. O geldiğinde Kinane'nin yanına gitti ve ona şöyle dedi: Muhammed şimdiye kadar sizin gibi iyi çarpışan bir toplulukla karşılaşmamıştı. O sizin silah sayınızın çokluğunu, kalelerinizin sarklığını ve sizin savaş konusundaki ustalığınızı bilmeyerek yola çıktı. Buna Yesrib'deki Araplar da Kureyş'te sevinmektedir. Kureyşliler, Hayber Yahudileri Muhammed'in hakkından gelecektir diyorlar ve zaferinizin haberini almayı dört gözle bekliyorlar. Evet, amcaoğlum bunları söylediğinde Kinane'de bana sizin yanınıza bir çoban kılığında gelmemi emretti. Böylece sizi düşmanınızın çokluğuyla korkutacak, sizinle ilgili bilgileri de onlara iletecektim. Gatafan henüz gelmedi. Hayber'dekiler kalelerinde yalnız ve sayılarının çokluğuna rağmen sizden korkuyorlar. Tamam mı? Beni affedin, ne olur canımı bağışlayın.
12: Peki.
13: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
3: O bir casus. Vur boynunu gitsin.
12: Ona söz verdim Ömer. Canı emniyettedir.
3: O zaman sıkıca bağla. Bu iş bitene kadar bir yere kımıldamasın.
12: Sıkıca bağlayın.
6: İslam ordusu tarafından kuşatılan Yahudiler kendi aralarında nasıl savaşmaları gerektiğini tartışıyorlardı.
14: İşte beklediğimiz an geldi. Bugün savaş günü.
15: Beklediğimiz an falan değil. Biz Muhammed'e saldıracağız.

0: varken o bizi kuşattı. Üstelik daha Gatafan gelmiş değil.
1: Gatafan yakında gelecektir. Önemli olan savaşmak değil mi? Baksana ne kadar kalabalığız. Onlar bizim onda birimiz kadar. Niye endişeleniyorsun ki? Bu çarpışmanın sonucu belli. Biz kazanacağız.
0: Emin olma. Savaşlar son ana kadar seyir değiştirebilir.
2: Gelin askerlerimizi dışarı çıkaralım. Meydan savaşı yapalım.
1: Bu kadar güçlü surlarımız varken neden meydan savaşı yapacakmışız?
2: Eğer kuşatma başarılı olur da teslim olmak zorunda kalırsak bizim için hayat hakkı kalmayacak da ondan. Kimimiz öldürülür, kimimiz de esir ediliriz.
3: Bence savunma savaşı yapmalıyız.
2: Taarruza geçersek de kısa sürede işlerini bitiririz.
3: Ama asker kaybımız çok olur. Ne gerek var?
4: Nasıl olsa kalelerden içeri giremeyecekler.
3: Yok. En mantıklısı kalelerimizden ok atışı yapmak.
4: Evet evet. Okçularımız onlara zayiat verdirecektir.
1: Bizim kalelerimiz diğerlerine benzemez. Emin olun bu savaşta biz galip geleceğiz.
5: Evet.
3: Tabii ki biz galip geleceğiz. Evet. Doğru söylüyorsun. Biz galip geleceğiz.
5: Evet. Kazanacağız.
6: Resulullah ordusunu Gatafanlıların Hayber'e yardımını engelleyecek şekilde Hayber Yahudileri ile Gatafan kabilesi arasına yerleştirmişti. Gatafanlılar böyle bir konumdayken kuşatma olması halinde ailelerinin ve mallarının yurtlarında savunmasız kalacağı endişesine kapılarak harekete geçemediler. Hayber Yahudileri tek başına kalmıştı. Kalelerine kapanarak savaşmak zorunda kaldılar. Hayber'de pek çok hisar vardı. Hepsi için ayrı ayrı savaşılması gerekiyordu.
7: Osman, çok düşüncelisin.
8: Naim kalesini nasıl alacağımızı düşünüyorum Zeyd.
7: Bu hisarı ne yaptıysak alamadık.
8: Tüm saldırılarımızı geri püskürttüler.
7: Okçuları çok iyi nişan alıyor.
8: Evet, şehit sayısı 10'u buldu.
7: Yaralılar da var. Allah'tan hanımlar tedavileriyle ilgileniyor.
8: Allah yardımcımız olsun.
7: Peygamberimiz seni komutan olarak tayin ettiğinden beri hiç dinlenmiyorsun. Biraz istirahat etsen olmaz mı?
8: Olmaz Zeyd. Daha fazla zayiat vermek istemiyorum. Resulullah nasıl oldu?
7: Hala hasta. Sancağı sana ve Ebu Bekir'e teslim ettikten sonra biraz dinlenmesi için zorla çadırına gönderdik.
8: Allah şifa versin. Onu başımızdan eksik etmesin.
7: Amin. Bugün gözcü olarak kim görevlendirildi?
8: Ömer.
7: İyi. Ondan hayırlı haberler alırız inşallah.
8: İnşallah.
7: Hayırdır Ebu Dücane? Ne oldu?
9: Ömer az önce bir casus yakaladı.
7: Casus mu? Çok iyi. Sen soluklan biraz. Ömer onu konuşturmuştur.
9: Evet. Naim Kalesi'nin tüm zayıf noktalarını öğrendik.
7: Çok güzel. Duydun mu Osman? Bak Allah'ın bir nimeti daha.
8: Çok şükür.
9: Ömer birazdan yanınıza gelecek. Beni askerleri hazırlamanızı söylemek için gönderdi.
8: Tamam. Birazdan saf düzenini alırlar.
9: Ben geri dönüyorum. Yine haberleşiriz.
8: Hadi selametle.
6: Hisarlar bir bir fethediliyordu. Ama Hayber'de güçlü bir direniş sergiliyordu. Müslümanlar şiddetli sıcağın altında oldukça zorlanmaya başlamıştı. Bir gün Peygamberimiz, sancağı yarın öyle bir kişiye vereceğim ki Allah fethi onun eliyle gerçekleştirecektir. O Allah'ı ve Resulünü sever, Allah ve Resulü de onu sever diyerek Hayber'in fethedileceğini müjdelemiş, fakat o kişinin kim olduğunu söylememişti. Ashab-ı kiramın hepsi bu müjdenin kendi hakkında gerçekleşmesini istiyordu.
10: Ya Rabbi, kumandanlığı hiçbir zaman bugünkü kadar istememiştim.
8: Keşke sancak bana verilse.
11: Allah'ım, seni sevdiğin kimselerden olmak ne büyük şereftir. Hele de Resulünün şu iltifatına mazhar olmak.
7: İnşallah bana nasip olur.
9: Allah Resulü sancağı yarın vereceğini söyledi. Umarım o şanslı kişi ben olurum. Vermezse de isterim. Halasının oğlunu kıracak değil ya.
12: Yarın erkenden gelip Resulullah'ın gözünün önünde bir yerlerde bulunmalıyım. Beni görürse belki sancağı bana verir.
6: Allah Resulü ertesi gün sancağı merakla bekleyen ashab arasından Hazreti Ali'ye verdi. Ve şöyle dedi. Ya Ali, haydi ilerle. Allah sana fethi müyesser kılıncaya kadar cesaretle yolunda yürü. Asla yönünü değiştirme.
13: Demek Ali'ymiş. Sancağı hakkıyla taşıyacak kişi Ali miymiş?
8: Bütün bu il

0: ve mallarını senden korumuş olurlar. Asıl hesapları ise Allah'a aittir. Acele etmeden gayet sakin bir şekilde onların yanına var. Önce onları İslam'a davet et. Şayet bu davetinle bir kişi Müslüman olsa, bu sana kızıl develer verilmesinden daha hayırlıdır.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Abdullah Selman el-Farisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan farz namazı kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları mutlaka bağışlanır. Nezzal bin Sebre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh Küfe mescidinin rahbe kapısına geldi. Ayakta su içti ve benim şu yaptığımı gördüğünüz gibi ben de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem böyle ayakta su içtiğini gördüm dedi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum. Fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor. Adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece, onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur," buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturdu. Biz de etrafına oturduk ve o, benden sonra dünya nimetlerinin ve ziynetlerinin size açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan endişe ediyorum buyurdu.

Esved bin Yezid'den rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe'ye soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi. Cevabını verdi.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse, göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme leke eslemt ve bike âment ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt ve bike hasamt. اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون
2: اللهم sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allahım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine

0: sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinler ise ölümlüdürler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Süheyb'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala, "Vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı?" diye sorar. Onlar da, "Rabbimiz, sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın, ya daha ne isteyelim ki?" derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz doya doya Rablerine bakmaktır. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başucunda bir melek vardır. Ve o, Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse, ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der.

Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur. Ey Muaz, vallahi ben seni severim. Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İçinde güneş doğan her gün, insanların her bir mafsalı için bir sadaka vacip olur. İki kişinin arasında adaletle hükmetmen bir sadakadır. Bir kimseye yardım edip hayvanına bindirmen yahut eşyasını hayvana yüklemen bir sadakadır. Güzel söz bir sadakadır. Namaza giderken attığın her adım bir sadakadır. Yoldan rahatsız eden şeyleri atman bir sadakadır.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslüman

insanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

çöl bir gül mekanıydı, gül mevsimiydi o gece. Açmıştı tek gülünü, güllerin sultanı Amine. Koptu kırk yerinden rüyaları müşriklerin. Şaşırdı Ebu Bekir çoğalan sürülerini. Amine'nin kucağındaydı işte efendisi. Bekliyordu bir süt denizi gibi Halime. Kapıları muştulardı güvercin. Kalk ey Muttalip, uyan. Hamza'nın kılıcı ayaklandı Hamza'dan önce. Akıl bir şehre hiç böyle uğramamıştır. Sorular şehridir artık, bir uçtan bir uca Mekke. Ellerinde aşk sancağı, yağdı melekler. Ve bir düğün evi gibi şenlikli Kabe. Doğdu işte, doğdu, adı doğmadan konan. Ona dönsün sırt çeviren ateşi. En soylu taylarına hazırlandı küheylanlar. Civanlar şehadet libasını biçtirdi bile. Uyan ey Mekke, uyan, sar Beytullah'ı. Bildiğin ne varsa unut ve bekle.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Kader, şaşmaz ölçü, muhteşem denge. Abdullah bin Ömer'den nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur: her şey bir kadere, ölçü ve plana göredir. Hazreti Ali'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: sizden hiçbir kimse ve hiçbir canlı yoktur ki cennet ve cehennemdeki yeri ahirette mutlu veya bedbaht olacağı kaderde yazılmış olmasın. Sa'd bin Ebi Vakkas tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: İnsanoğlu Allah'ın kendisi için takdir ettiğine rıza gösterirse mutlu olur. Şayet Allah'tan hayırlı olanı ummayı terk eder ve Allah'ın kendisi için takdir ettiğine kızıp isyan ederse bedbaht olur. Abdullah bin Abbas bir gün aynı binit üzerinde Allah Resulü'nün arkasındayken onun kendisine şöyle dediğini anlattı: delikanlı, sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki Allah'ı yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında

hakkında sana fayda veremezler. Ve yine bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa, Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmış, karar verilmiş, sayfalar kurumuştur, hüküm kesinleşmiştir. Ebu Huzame'nin babası Allah Resulüne şöyle sormuştur. Ey Allah'ın Resulü, şifa niyetiyle yaptığımız okumalar, tedavi olduğumuz ilaçlar ve koruma tedbirleri Allah'ın takdirinden bir şeyi geri çevirir mi? Resulullah, onlar da Allah'ın takdiridir buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak Allahümme ufirli verhamni ve elhıkni bir refikil ala, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir.

0: Ebu Abdurrahman Avf bin Malik el-Eşcai radıyallahu anh anlatıyor. Biz 9 veya 8 ya da 7 kişi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem biat etmeyecek misiniz dedi. Halbuki biz ona yeni biat etmiştik. Ya Resulallah, sana biat ettik ya dedik. Sonra yine Allah'ın Resulüne biat etmeyecek misiniz buyurdu. Bunun üzerine peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ellerimizi uzattık ve ya Resulallah, sana biat etmiştik. İkinci defa ne diye biat edeceğiz dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnız Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, 5 vakit namaz kılmak ve itaat etmek üzere biat edin dedi ve yavaşça şu sözü söyledi. Kimseden bir şey istemeyin. Ravi diyor ki, orada bulunanlardan herhangi birinin kamçısının yere düştüğünü görürdüm de, o kamçının bile kendisine verilmesini asla kimseden istemezdi.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Bera bin Azib, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuyuşundan bahsederken, sesi veya okuyuşu ondan daha güzel olan bir kişi duymadım demektedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.

Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tehlil sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği emretmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namazsa bunların hepsinin yerini tutar.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sağlan süt nasıl memeye tekrar girmezse, Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozuyla cehennemin dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayra arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber aralarında Cabir bin Abdullah'ın da bulunduğu birkaç arkadaşıyla oturmaktaydı. Bu sırada Ebu Husayn es-Sülemi elinde maden yatağında bulduğu güvercin yumurtası büyüklüğünde bir altın parçasıyla gelerek bundan başka bir malı olmadığını, onu da sadaka olarak vermek istediğini söyledi. Fakat Peygamber Efendimiz onun bu isteğini reddetti. Ebu Husayn isteğinde ısrarlıydı. Hazreti Peygamber'e önce sağından sonra solundan yaklaşarak ricasını tekrarladı. Ancak Hazreti Peygamber yine kabul etmedi. Bu sefer arka tarafından gelerek altın parçasını Peygamberimize vermek istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı ve bu sahabiye geri attı. Eğer ona değseydi incitebilirdi. Ardından

da şöyle buyurdu: "Biriniz sahip olduğu her şeyi getirip bu benim sadakamdır diyor, sonra da oturup insanlara avuç açıyor. Sadakanın en hayırlısı ihtiyaç fazlası maldan verilendir." Abdullah bin Selam anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret edip Medine'ye geldiğinde insanlar ona doğru koşuştular. Söylediği ilk sözler şunlardı: "Ey insanlar, selamı yaygınlaştırın. Yemek yedirin ve insanlar uykudayken gece namaz kılın ki esenlik içinde cennete gidesiniz."

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir grup Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem mal istediler, o da verdi. Tekrar

istediler, yine verdi. Nihayet yanındaki mal bitti. Elinde olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi: "Yanımda bir şeyler daha olsaydı, onları da sizden esirgemezdim. İstemekten sakınanları Allah iffetli kılar. Tok gözlü olanları da Allah zengin eder. Sabretmek isteyenlere Allah sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey verilmemiştir." İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yaptığı bir vaaz ve nasihatte şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar! Siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda haşrolunacaksınız. Zira Allah başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız," buyurdu. Bilin ki kıyamet gününde kendisine ilk elbise giydirilecek kimse İbrahim aleyhisselam olacaktır. Yine bilin ki benim ümmetimden bir takım kimseler getirilecek ve sol tarafa sevk olunacaklar. "Ya Rabbi, bunlar benim ashabımdır. Onlara merhamet et," diyeceğim. "Onların senin ardından neler yaptıklarını sen bilmiyorsun," denilecek. Ben de salih kul İsa'nın aleyhisselam dediği gibi, "Ben aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni içlerinden aldığında artık onları yalnız sen görüyordun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin," diyeceğim. Bunun üzerine bana, "Sen onların aralarından ayrıldığın günden itibaren onlar gerisin geriye dönmüştüler," denilecektir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter.

Ebu Hureyre radıyallahu anh, namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl. Zira sen namaz kılmadın." buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

0: güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir. Güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bölüm başlığımız Ehl-i Beyt'e saygı göstermek. Bu bölümdeki ilk hadisimiz 345 nolu hadis. وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ Yezid bin Hayyan'dan gelen bir rivayet. قَالَ dedi ki اِنْطَلَقْتُ اَنَا وَحُسَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ Ben ve Hüseyin bin Sebre yola koyulduk. وَعَمْرُ بْنُ مُسْلِمٍ Yanımızda Amr bin Müslim de var. اِلَى زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ Zeyd bin Arkam'ın yanına gittik. Radıyallahu anhum. Allah Azze ve Celle kendilerinden razı olsun. فَلَمَّا جَلَسْنَا Biz oturunca ileyhi onun yanında قَالَ لَهُ حُسَيْنٌ Hüseyin'una dedi ki لَقَدْ لَقِيْتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا Ey Zeyd, sen büyük hayra kavuştun. Yani hayatında çok büyük güzellikler yaşadın. رَأَيْتَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gözlerinle gördün. وَسَمِعْتَ حَد۪يثَهُ Ve onun sözlerini dinledin. وَغَزَوْتَ مَعَهُ Ve onunla beraber gazvelere katıldın. Yani savaşlara. وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ Ve onun ardında namaz kıldın. لَقَدْ لَقِيْتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا Sen çok büyük hayra kavuştun. Ey Zeyd diye bu sahabiye yaşadığı güzellikleri hatırlatmışlar. Tabii bunlar Resulullah'tan sonra olan şeyler. Gelenler de Hazreti Zeyd'i Resulullah ile olan anıları üzerinden konuşturmaya çalışıyorlar. Bir şeyler anlatsın diye Resulullah'la alakalı olarak. O yüzden böyle girişten sonra demişler ki Haddithna ya Zeydu. Ey Zeyd, bize bir şeyler anlat. Ma semi'te min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den neler duydun? Ya da duyduklarını bize anlat ey Zeyd demişler. Tüm bunları dinleyince Zeyd bin Arkam radıyallahu an demiş ki Kale Yabne ahi ey kardeşimin oğlu. Vallahi lekad kebirat sinni. Evladım, benim yaşım çok ilerledi. Yani yaşlandım. وَقَدُمَ عَهْد۪ي Ve benim o zamanlarım çok geride kaldı. وَنَس۪يتُ Ve unuttum. وَنَس۪يتُ بَعْضَ الَّذ۪ي كُنْتُ اَع۪ي O zamanlar Resulullah'tan bellediğim bazı şeyleri artık unuttum. مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bellediğim nice şeyleri artık unuttum. فَمَا حَدَّثْتُكُمْ Size ne anlatmışsam فَقْبَلُوهُ Onları kabul edin. Onlarla iktifa edin, yetinin. وَمَا لَا فَلَا تُكَفِّلُونِيهِ Yani anlatmadıklarım üzerinden bana sorumluluk

Yıkmayın yani, zorlamayın beni. Yeni yeni şeyler anlat, düşün, hatırla diye. Hatırlayabildiklerimi zaten anlatıyorum size. Demek ki sahabe-i kiramı böyle iştiyakla çepeçevre kuşatıyor ve onlarda bilgi kırıntısına dair ne varsa, yeter ki Resulullah'la ilgili olsun, onun hatırasıyla ilgili olsun, almak istiyorlardı. Bu gerek büyük tabi'in de böyle, gerek orta kuşak tabi'in de böyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir şeyler duymak, özellikle bu ilmin peşine düşen, bu bilginin peşine düşen, daha sonra bunu bir tutku haline getiren ehli hadiste, muhaddislerde, ravilerde öne çıkan bir yaklaşım bu. İstiyorlar ki Resulullah ile alakalı her ne varsa duyalım, öğrenelim. Sahabeyle birlikte bunlar kabre gitmesin, bu bilgiler. Bu sahnede de buna tanık oluyoruz. Böyle övgüde bulunarak, güzel cümlelerle onu harekete geçirmeye çalışarak Resulullah'tan bir şeyler anlatmasını istemişler. Neticede buna muvaffak olmuşlar. Zeyd bin Arkam anlatmaya başlamış. Kale dedi ki, Kâme Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yevmen. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı. Fînâ hatîben, bize hutbe vermek üzere. Bimâ'in yudâ hummen, hum adındaki bir suyun olduğu yerde. Beyne Mekke'te vel Medine'ti, Mekke ile Medine'nin arasında. Fehamidallah'a, Allah'a hamd etti. Ve esna aleyhi, ve Cenab-ı Hakk'a övgüde bulundu. Ve va'aza, ve bize de öğütte bulundu. Ve zekkara, ve Allah Azze ve Celle'yi hatırlattı. Ona karşı sorumluluğumuzu, kulluğumuzu, yani vaaz-ı nasihatte bulundu. Thumma kâle, sonra dedi ki, emme ba'du, sonrasına gelince, ela eyyuhannâs, ey insanlar, fe innemâ ene beşerun, ben de ancak bir beşerim. Yuşiku en ye'tiye Resulü Rabbi, neredeyse yani yakındır zamanı, Rabbimin elçisi gelir, yani ölüm meleğini kastediyor. Fe ucibe, ben de ona icabet etmek durumunda kalırım. Herkes için bu böyle. Kul yetevaffakum melekul mevtillezî vukkile bikum. Cenab-ı Hak buyurdu ki, sizin için görevlendirilmiş olan ölüm meleği canınızı alır. Resulullah da buyuruyor ki, Allah'ın bu meleğinin bana gelmesi yakındır. Çünkü ben de bir beşerim. Gelince de icabet ederim. Dolayısıyla dünyadan ayrılırım. وَاَنَا تَارِكُنْ ف۪يكُمْ ثَقَلَيْنِ Ve ben size iki ağırlık bırakmaktayım. Yani kelime anlamı böyle. Yani iki önemli şey, iki ağırlık merkezi gibi diyebiliriz ehemmiyeti itibariyle. اَوَّلُهُمَا Bunlardan ilki Kitabullahi, Allah'ın kitabıdır. ف۪يهِ الْهُدَى وَالنُّورُ Onda hidayet vardır, nur vardır. فَخُذُوا بِكِتَابِ اللّٰهِ Dolayısıyla Allah'ın kitabını alıverin. Sımsıkı sarılın. وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ Ona sıkıca tutunun. فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللّٰهِ Dolayısıyla böyle Allah'ın kitabına dair güçlü vurgularda bulundu. وَرَغَّبَ ف۪يهِ Ve ona olan rağbeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artırdı. Kitabullah etrafında bize güçlü şekilde teşvikte bulundu. ثُمَّ قَالَ Sonra dedi ki, وَاَهْلُ بَيْتِي Ve ehli beytim, yani اَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللّٰهِ İlki Allah'ın kitabı dediğine göre, diğeri de وَاَهْلُ بَيْتِي Ve ehli beytim, bu اَثَّقَلَيْنِ dediği iki ağırlıktan diğeri, اُذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ ف۪ي اَهْلِ بَيْتِي Ben ehli beytim, yani hane halkım hususunda size Allah'ı hatırlatıyorum. Ve bunu tekrar etmiş. اُذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ ف۪ي اَهْلِ بَيْتِي Size hane halkım hususunda
Allah'ı hatırlatıyorum. Bir hususta Allah'ı hatırlatmak demek, hani bizim Türkçemizde var ya, Allah'tan kork, bak Allah var biçiminde, Arapçada da Cenab-ı Hakk'ın hatırlatılması, o konuda hak üzere, adalet üzere bulunmak için, haksızlığa meyletmemek için, hakkına girmemek için. O bakımdan İmam Nevevi Ehl-i Beyt'e saygı göstermek başlığı altında bu hadis-i şerifi, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan ayrıla yazdığım bir haldeyken Ehl-i Beyt'i hakkında ashabını uyardı. Aman ha Ehl-i Beyt'ime kötü muamele etmeyesiniz. Onlara saygıda, hürmette kusur etmeyesiniz şeklinde daha önceki sohbetimizde de vurguladık. İmam Nevevi bu bölümü açarken zaten Ehl-i Beyt'e saygı, yani annelerimize saygı hususunun altını kalın kalın çizdi. Ümmetin bir kesimi içerisinden bazılarının bu husustaki hürmetsiz yaklaşımlarına gönderme yaptı adeta. Bu rivayetle de bunu pekiştiriyor. Resulullah, Ehl-i Beyt'im hakkında sizi uyarıyorum. Allah'ı hatırlatırım size Ehl-i Beyt'im hakkında şeklinde uyarıda bulundu. فَقَالَ لَهُ حُسَيْنٌ Hüseyin ona dedi ki وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ Peki ey Zeyd, Ehl-i Beyt'i kim? Resulullah'ın اَلَيْسَ نِسَاءُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ Onun kadınları, yani annelerimiz değil mi onun Ehl-i Beyt'i? Hazreti Zeyd de demiş ki قَالَ نِسَاءُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ Elbette onun kadınları, yani annelerimiz Resulullah'ın eşleri onun ehli beytindendir. Velakin ehlu beytihi men hurima sadakata. Yanı sıra demiş ki ehli beyti aynı şekilde sadakadan mahrum bırakılan veya kendilerine sadakanın haram olduğu diğerleri de kim bunlar? Kale ve menhum demişler ki kim onlar? Demiş ki ehum alu aliyin Ali'nin ailesi, çocukları ve âlu Akil'in, yine aynı şekilde diğer bir kuzeni, amcasının oğlu Akil'in, Ebu Talib'in diğer oğlu Akil'in ailesi, onun çocukları ve âlu Cafer'in, aynı şekilde Cafer'in ailesi, onun çocukları ve âlu Abbas'in ve aynı şekilde amcası Abbas'ın çocukları قَالَ كُلُّ هَا اُلَٰئِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ Tüm bunlar sadakadan yasaklandılar veya sadakadan uzak tuttu Resulullah bunları. Dedi ki sizler benim yakın akrabalarımsınız. Dolayısıyla da Beytül Mal'e gelen, biriken, toplanan sadakalardan oluşan paralara el sürmeyiniz. Resulullah'ın hayatı boyunca kendi yakın çevresini bu türden kamu imkanlarından uzak tuttuğuna tanık oluyoruz. Buna dair elimizde pek çok bilgiler var. Onları özellikle uzak tutmuş. Böylece Resulullah'a yakın bulunmanın avantajlarını onlara yansıtmamış. Allah'ın Resulü'nün yaklaşımı böyle ve kendisinden sonraki yöneticilere de buradan güçlü bir mesaj veriyor. Nitekim önceki hadis sohbetimizde hatırlarsınız, annelerimiz, Ehl-i Beyt'inin odağı, Resulullah'ın eşleri, onlar bile Resulullah'ın biraz eli bollayınca bazı şeyler istemişler. Allah'ın Resulü onlara bunları vermemiş. Onlar ısrar edince Allah'ın Resulü işi ayrılma noktasına getiriyor gelen ayet-i kerimeler ile birlikte. Yani bu kadar Allah'ın Resulü bu hususta titiz. Eline geçen devlet imkanını, bu sadaka paraları ve diğer halktan toplanan bu imkanlar Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eliyle yine insanlara harcanıyor. Savaş teçhizatı bulunmayanlara, gelen yolculara, ilim ehli olan kimselere, fakirlere, miskinlere, hepsine Allah'ın Resulü harcayabiliyor ama özböz kızı Hazreti Fatıma'nın bir talebini karşılamıyor. Onun yerine ben sana kızım 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah,
33 kere Allahu Ekber. Bunlar

öğreteyim diye geri çeviriyor. O bakımdan Resulullah'ın daha hayattayken kendilerine çok fazla devlet imkanını yaşatmadığı, hatta tattırmadığı bu kimseleri öldükten sonra da bunlara iyi davranın, ilgisiz ve hürmetsiz bırakmayın diye başta annelerimiz olmak üzere ümmetine emanet etmiş. Diğerlerine de kötü davranılmaması hususunda hatırlatmada bulunuyor. Nitekim Hazreti Abbas'tan gelen bir rivayette, ki bunu İmam Buhari sahihinde rivayet ediyor, Resulullah'ın hastalandığı, ölüm hastalığına yakalandığı o dönemde, yani son zamanları, Hazreti Ali radıyallahu anh kharaca min indin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın yanından çıkmış. Tabi insanlar etrafta nasıl Resulullah'ın durumu diye Hazreti Ali'ye soruyorlar. Ya Ebel Hasan, keyfe asbaha Resulullah sallallahu

Hazreti Abbas diyor ki ben onun elinden tuttum. Yani Hazreti Ali'nin. Hazreti Abbas da Resulullah'ın amcası. Ve ona dedim ki ey Ali elâ tarahu. Yahu sen olaylar nereye gidiyor görmüyor musun? Yani Resulullah bir vakit sonra vefat edecek. İnni le a'rifu fi vucuhi beni Abdülmuttalib el mevta. Ben Abdülmuttalib'in oğullarında ölecekleri zaman yüzlerindeki ifadeyi tanıyorum. Dolayısıyla da inni le ara Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme seytevaffa fi vecahi hâzâ. Ben artık görüyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hastalığında vefat edecek. Sen de şunu çok iyi bil ki Hazreti Abbas diyor bunu. Ente vallahi ba'de's-selâsi Abdü'l-Asâ. Resulullah vefat etmeye görsün. Üç gün geçmez sen Abdü'l-Asâ'sın. Yani sopanın kulusun. Ne demek? Yani normal herhangi bir kimse gibi olursun. Eğer önden tedbir almazsak, eğer Resulullah vefat etmeden onun ağzından kendimizle alakalı bir söz almazsak, başa geçecek olanlar herkesi yönettikleri gibi bizi de yönetirler. Ne emrederlerse yapmak zorunda kalırız. Bunu iyice bellemen lazım. Ela tarahu görmüyor musun? Diye Hazreti Abbas, Resulullah'ın amcası, Hazreti Ali'yi uyarıyor. E ne yapalım? Fezheb bina ila Resulillahi. Hadi kalkalım Resulullah'a gidelim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın yanına gidelim. Fenes'elehu ve ona soralım. Fîmen yekûnul emru. Kendisinden sonra yönetim işi kimde olacak? Fe in kâne fînâ, eğer bizde olacaksa. Dolayısıyla böyle bir şey bilmiyor yani Hazreti Abbas. Hazreti Ali de böyle bir şey bilmiyor. Öyle Şia'nın iddia ettiği gibi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yönetimi Hazreti Ali'ye devrederek bu dünyadan ayrılmış ve hatta ve hatta onun zürriyetini kıyamete kadar bu işle sorumlu tutmuş. Ehl-i Beyt dediğin aslında onun zürriyeti, onlar İslam'ın efendim yönetim erkine ve insanlar üstündeki bir egemenliğe bu anlamda, dini anlamda bir önderliğe Resulullah tarafından görevlendirilmiş durumdalar. Dolayısıyla bu dini yaşamak ve bu dinin neticesinde kurtuluşa ermek istiyorsanız kurtuluşun gemisi Ehl-i Beyt gemisidir tarzında Allah'ın dinini yaşamanın yolunu bir zürriyet üzerinden gören ve bunu bir akide, inanç sistematiği haline getiren bir tavırla karşı karşıyayız. Halbuki ne böyle bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından verilmiş bir görev söz konusu, ne de onlar üzerinden gelecek bütün zürriyetinin dinde böyle bir önderliğe, dini yahut siyasi görevlendirilmiş olmaları söz konusu. Ne diyor Hazreti Abbas? Üç gün geçti mi? Ente İbnül Asa. Sen İbnül Asa olursun. Yani kimin sana gelip nasıl kötülük edeceğinden emin olamazsın. Şimdiden bir güvence alalım kendimize. Gidelim Resulullah'a. Soralım, bu iş bizde olacaksa öğrenmiş oluruz. Ve in kana fi gayrina, yok eğer bizde değil de başkalarında olacaksa, emarnahu fa awsa bina, deriz ki ya Resulallah, bizim hakkımızda bir vasiyette bulun. Yani bizi koruyup gözetsinler. Hadi bunu yapalım, Resulullah'a gidelim, bu durumu netleştirelim, demiş Hazreti Abbas radıyallahu anh. Peki Hazreti Ali radıyallahu anh bu teklifine Hazreti Abbas'ın ne diyor? Kâle Aliyun. Hazreti Ali dedi ki vallahi le in se'elnâhe. Eğer gidip Resulullah'tan bunu istersek, yani yönetimi bizim için tahsis et, insanlara söyle, senden sonra biz insanların yöneticisi olalım diye talep edersek, feyemnâuna, o da bize bunu vermez de hayır derse, la yu'tînehâ ennâsu ebeden, ondan sonra insanlar bize yönetimi ebediyen vermezler. Derler ki bunu siz Resulullah'tan istediniz, Resulullah vermedi, şimdi biz size niye yönetimi verelim? Dolayısıyla kendi ellerimizle kendi önümüzü kapatmış oluruz. Ve inni la es'eluhâ Resulallahî sallallahu aleyhi ve selleme ebeden.
O yüzden gelip Resulullah'tan

bunu asla istemem demiş Hazreti Ali radıyallahu anh. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu hal üzere vefat etti ve kendisinden sonra başta Medineli Ensar olmak üzere toplandılar. Aralarından bir yönetici seçmek üzere içtima eylediler. Şayet Şia'nın iddia ettiği gibi olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önderlik bakımından Hazreti Ali'yi bırakmış olsaydı Resulullah'ı Mekke'den çağırıp canları pahasına onu Bedir'de koruyan, Uhud'da koruyan, ölünceye dek onun etrafında onunla olan biatlerini canları pahasına yaşayan bu kimseler bir günde cennetten vazgeçip, ahiretten vazgeçip sırf aralarından birini Resulullah'tan sonra yönetici seçecekler diye bu heyecana girmezlerdi. Halbuki Resulullah'ın vefatı sonrası Beni Sakife'de toplandılar ve kendi içlerinden yani Ensar'dan yani Medinelilerden birini seçmek üzere konuyu müzakere ediyorlardı ki haberi Hazreti Ömer'e geldi. Hazreti Ömer bu haberi duyunca yanına Hazreti Ebubekir'i de alarak onlar da bu toplantıya iştirak etmek üzere yola koyuldular. Dolayısıyla muhacirler de benzer şekilde bu hususu yani Resulullah'tan sonra kim yönetici olsun mevzuunu serin kanlı bir şekilde ele aldılar. Ümmetin neredeyse tamamının Resulullah'tan sonra Resulullah'ın tayin ettiyse şayet veli ahdını göz ardı ederek ona hıyanet etmesi akla ziyan bir durumdur, makul değildir. Bu açıdan bakıldığında Resulullah'tan sonra yaşananlar da tıpkı Hazreti Abbas ve Hazreti Ali rivayetinde olduğu gibi Allah'ın Resulü'nün değil Hazreti Ali'yi hiç kimseyi sarahaten işaret etmeksizin yerine bir veliaht bırakmaksızın bu dünyadan ayrılıp Refik-i Ala'ya göçtüğünü gösteriyor. Dolayısıyla Şia'nın yaptığı Ehl-i Beyt kavramını esası itibariyle annelerimiz odağındayken buradan kaydırıp o gün yaşayan Resulullah'ın etrafındaki annelerimiz başta olmak üzere kızı Hazreti Fatıma, aynı şekilde torunları, bunlar Resulullah'ın hane halkı, Ehl-i Beyti en geniş şekliyle ve hatta Hazreti Ali, bunlarla olan ilişkimizi bir saygı ilişkisinden, bir sevgi ilişkisinden öteye taşıyıp daha farklı mecralara ve özellikle Hazreti Ali'nin artık zürriyeti üzerinden, yani o günkülerle de sınırlı değil, artık Ehl-i Beyt kavramı zürriyet gibi bir kavrama dönüştürülmek suretiyle bunlar hep yönetimde olmalıydı. Hazreti Ali yönetimde olmalıydı. Resulullah'ın zürriyeti ister siyasi ister dini bakımdan hep önderlik konumunda olmalılar şeklinde bambaşka bir biçime sokuldu. Halbuki Hazreti Ali bile Hazreti Abbas'ın ifadesiyle şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölecek olsa 3 gün sonra İbnül Asa durumunda olacak. Nitekim de öyle oldu. Hazreti Ebu Bekir Resulullah'tan sonra müminlerin geniş katılımıyla tamamına yakını bilahale Hazreti Ali de biat ederek Resulullah'ın halifesi oldu. O bakımdan bu son okuduğumuz rivayeti tanık tutarak bu rivayetteki ifadeden sakaleyn ifadesinden Resulullah'ın Allah'ın kitabı yanı sıra ailesini dini önderlik ve hatta yönetimsel önderlik konumunda bıraktığını ve onlara bu anlamda ismet öngörmemiz gerektiğini, yani ne söylerlerse doğrudur anlamında bir masumiyet ile onları böyle algılamamız gerektiğine dair bir düşünce çıkarmaya çalışıyorlar. Halbuki bu rivayette sadece tek başına bakarak değil, genel manada bütün rivayetlere baktığımızda ve yaşananları birlikte ele aldığımızda böyle bir şeyin anlaşılması mümkün değildir. Başta Ehl-i Beyti Resulullah'ın aslında annelerimiz ve o gün için hane halkının diğer unsurlarıyla yani kızı ve torunlarıyla birlikte bunlarla sınırlıdır. Bunların devamında bir zürriyet, bir soy ağacı şeklinde olması gerektiğine ve olacağına dair Resulullah'ın söylediği, bildirdiği ve yönlendirdiği herhangi bir şey söz konusu değildir. Bunların yönetimde, onların deyimiyle,

0: imamette hak sahibi olduklarına ve müminlerin onlara itaat edip ancak kurtuluşun yolunu onların izlerinde aramaları gerektiğine dair düşüncelerin tamamı isabetsiz, yersiz düşüncelerdir. Din Allah'ın dinidir, şahıs temelli bir din değildir. Kim ki Allah Azze ve Celle'ye yönelir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzere, yani yaşadığı dini pratikler üzere Cenab-ı Hakk'a kulluğunu sergilerse, Allah Azze ve Celle katında karşılığını bulur. Müminlerin kimi yönetime getireceklerine dair hususu da elbette ki müminlerin kendileri bilirler. Çünkü Allah Azze ve Celle onların bu işlerini وَاَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ onların işleri kendi aralarında istişareyledir buyurdu. Nitekim sahabe-i kiram toplandılar, serin kanlı bir şekilde istişare ettiler. Her taraf kendi fikrini savunmaya çalıştı. Ensar kendi fikirlerini savurdular. Muhacirler kendi tezlerini ortaya koydular. Ve neticede kolektif bir yaklaşım ortaya çıktı. Hazreti Ebu Bekir etrafında sahabe-i kiram toplanıp ona biat ettiler. Tam da Cenab-ı Hakk'ın ayette bahsettiği şekilde istişarenin sonucunda bu seçim gerçekleşti. Resulullah'tan sonraki ilk yönetici belirlenmiş oldu. Ravahu Muslimun, bu rivayeti İmam Müslim rivayet etti. Belli ki bu rivayet İmam Buhari'nin de sıhhat koşullarını yeterince sağlamadığından İmam Buhari bu rivayeti ve bunun benzerlerini sahihine almadı. Yanılmıyorsam aynı rivayetin benzerine İmam Tirmizi de kitabında yer verdi. Fakat İmam Tirmizi o rivayete orada Hasan garip rivayet diyor. Yani sıhhat koşullarını yeterince sağlamayan garip bir rivayet şeklinde tanımlıyor. Aynı hadisin şöyle varyantları da vardır. Size Allah'ın kitabı iki şey bıraktım. Biri Allah'ın kitabı, diğeri de benim sünnetim. Maalesef o versiyonlarının da hadis ilmi açısından ve usulü açısından sıhhat durumları sıkıntılıdır. Dolayısıyla onları da İmam Buhari sahihine almamış gözüküyor. Vafi rivayetin, İmam Nevevi hadisin sonunda bir rivayetinde de Ela ve inni tarikun fikum thakaleyn, bilesiniz ben size iki thakaleyn, yani iki ağırlık bırakıyorum. Ahaduhuma kitabullahi, biri Allah'ın kitabı. Ve huve hablullahi, ve o Allah'ın ipidir. Men ittaba'ahu kana ala huda, kim ona tabi olursa hidayet üzere demektir. Ve men tarakahu kana ala dalaletin, kim Allah'ın kitabını bırakırsa dalalette kalır. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, Cenab-ı Hakk'ın Resulullah'a erkek evlat bile vermediği bir hayatın sonunda ümmetinin içerisinden birilerinin konuyu böyle bir yere taşırmış olmaları oldukça dikkat çekicidir. Değil mi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nice evlilikler yaptı. Başta Hazreti Hatice olmak üzere Resulullah'ın 15 ayrı nikahı var, evliliği var. O çocuğu olmayan biri de değil, Hazreti Hatice'den çocukları var. Hep kız çocukları olup da hiç erkek evladı olmayan biri de değil, erkek evladının da dünyaya gelmişliği var. Ve Hazreti Hatice'den sonra evlendiği sağlıklı hanımefendiler, önceki evliliklerinden çocuk sahibi olmuş kadınlar bunlar. Buna rağmen bu ondan fazla evlilikte Cenab-ı Hakk'ın Resulullah'a erkek evladı bahşetmemiş olması son derece çarpıcıdır. Adeta bir mucize gibi. Yıllar sonra Mısırlı Kıpti Mariye'den Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir erkek evladı dünyaya gelir, İbrahim. Ama Cenab-ı Hak onu da bir vakit sonra vefat ettirmek suretiyle Resulullah'tan alır. Hazreti Hatice'den de olan Kasım vaktiyle yine o da bir süre yaşamış ve sonra vefat etmiştir. Sanki Cenab-ı Hak bize diyor ki, bakın size özellikle gösteriyorum, Resulullah'ın çocuğu olmayan biri değil, hanımları kısır değiller ama ben özellikle vermiyorum. Hatta verip bir süre yaşatıp sonra alıyorum. Göresiniz ve bilesiniz ki Allah'ın Resulü'nün ardında onun evladı bir adam bırakmak istemiyorum. Burada çok önemli bir mesaj var. Nitekim bu konuyu Cenab-ı Hak Kur'an'da da ele aldı ve dedi ki مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aranızdan hiçbir adamın babası değildir. Evet, çocuk yaşta erkek evlatları oldu, vefat ettiler. Onlar adam olacak yaşa gelmeden Cenab-ı Hak onları aldı. Geriye büyük bir adam olarak Allah'ın Resulü'nün evladını Cenab-ı Hakk'ın bırakmayışını ayetle tespit ettiği bir ifadeyle karşı karşıyayız. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ Muhammed adanı aranızdan hiçbir adamın babası değildir. Kimdir o? وَلَاكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ O ancak Allah'ın Resulü وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ Ve peygamberlerin sonuncusudur. Dolayısıyla onunla süreç tamamlanmış ve bitmiştir. Ondan sonra bir veliaht, ondan sonra dinin başına geçecek, onun rolünü, sürecini devam ettirecek bir erkek evladı vesaire dahi söz konusu değildir diye Cenab-ı Hak Resulullah'ı Allah'ın Resulü ve Hatemül Enbiya tanıttığı ayette aranızdan hiçbir adamın babası değil diye vurguda bulunuyor. Hal böyleyken yaşadığı onca evlilikten Cenab-ı Hakk'ın erkek evladı vermişken bile, iki erkek evladı vermişken bile alarak bu durumu bize bu netlikte gösterdiği halde kızı üzerinden, damadı üzerinden, torunları üzerinden bir zürriyet inşa ederek ve bu zürriyeti de imamette, yönetimde yahut dini liderlikte dinin sahipleri olarak telakki etmek Şia ve benzeri zihniyetlerin dinimize verdiği en büyük zararlardan olmuştur. Kurtuluşun yolu bir zürriyet değil, Allah'ın dini ve Allah'ın hidayetidir. Resulullah'ın sünneti, bu yolculuğu nasıl yaşayacağımıza dair söz, fiil ve takririn oluşturduğu bir bütündür. Bundan ayrı bir yol aramak, İslam'ın bütünlüğünü, nizamını ve yaklaşımını bozmak olur. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbetinde buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Hayber Yahudilerinden amirin Yeser adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle amirin davarlarını güderdi. Efendimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yeser onlara, "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız," dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü, ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yeser'in. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Efendimizin yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Efendimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yeser, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yeser, "Ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ı anlat," dedi. Efendimiz İslam'ı anlattı. Yeser anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü, ben şu davarların sahibi amirin işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Efendimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yeser hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı, onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyormuş gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler. Sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince amir, kölesi Yeser'in Müslüman olduğunu anladı. Yeser doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yeser, Efendimizin yanına getirilip sırtüstü yatırıldı. Üzerine bir örtü örtüldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dönüp baktı ve şöyle buyurdu. "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yeser'in yüzünden tozları silerken, Allah senin yüzünü toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün," demekteydiler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hastalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Kamu spotu.
9: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, cumartesi ve pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
10: Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbini zikredenle zikretmeyen diriyle ölüye benzer.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babası baktı. Babası Ebul Kasım'a peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

0: Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Ashab, fel yani hayra yormaysa hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fel nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir fel yukrim dayfah. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهِ
3: Allah'a ve ahirete inanan, misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe inanan, akraba ilişkilerini sürdürsün. İslam, dostlarımızın, akrabalarımızın, uzak yakın tüm komşularımızın ve tüm insanlığın üzerimizde hakkı olduğunu bizlere bildirmiştir. En yakınlarımızdan başlamak üzere çevremizdeki insanlara karşı sorumlu olduğumuzu öğretmiştir. Bunun içindir ki İslam dini akrabalar arası ilişkilere çok önem vermiştir. İnsanın zor zamanlarda sığınacağı ilk liman ailesi ve akrabasıdır. Sevgili Peygamberimiz çevremizdeki bütün varlıklara merhametle davranmayı emretmiş ve şöyle buyurmuştur. Merhamet edene Rahman olan Allah da merhamet eder. Siz yeryüzündeki yaratılmışlara merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Yine Allah Resulü, kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse akraba ilişkilerini sürdürsün buyurarak akrabalık ilişkilerinin önemine işaret etmiştir. Tarihte ilk olarak Habil ve Kabil arasında başlayan ve cinayetle sonuçlanan geçimsizlik maalesef her dönemde vardır. İslam dininde akrabalar ve kardeşler arasında her türlü kırgınlık, küskünlük ve dargınlık yasaklanmıştır. Sevgili Peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi kesen cennete giremez. Günümüzdeki bunca iletişim ve ulaşım araçlarına rağmen akrabalık ilişkileri her geçen gün biraz daha zayıflamaktadır. Ne yazık ki akraba ilişkileri artık sadece birinci dereceden akrabaların ziyaretine indirgenmiştir. İkinci ve üçüncü dereceden akrabalar adeta birbirlerini unutmuşlardır. Genç kuşaklarsa belki de hiç tanışmamışlardır. Söz konusu ilişkilerde ancak bayramlaşma, düğün veya cenaze merasimlerine katılma şeklinde kısa süreli devam etmektedir. Müslüman, İslam'ın bu kadar önem verdiği rahmet bağlarını zayıflatmamalı, aksine güçlendirmek için çaba göstermelidir. Bağların kopmasıyla aradaki rahmetten, sevgi ve merhametten mahrum kalacağını unutmamalıdır. Mümin, akrabalık ilişkileri sayesinde kardeşliğin yaygınlaştığını bilir. Birlik ve beraberlik duygularının geliştiğini öğrenir. Nefret ve düşmanlık gibi kötü duygu ve düşüncelerin engellendiğini bizzat yaşayarak öğrenir. Bu ilişkilere gösterdiği özen sayesinde derecesi yükselenlerden olacağını bilir.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitap size selam verdiğinde ve aleyküm size de demekle yetinin buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Kendi başına kılarken istediği kadar uzatsın.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur.

Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer, sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: "Yanıma gel." Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: "Dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum." Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70.000 melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70.000 melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır."

0: Resulullah imanın en üstün halini soran Muaz bin Cebel'e, insanları Allah için sevip onlara Allah için buğz ettiğinde, dilini Allah'ı zikirde kullandığında iman en üstün haline ulaşmış olur diyerek cevap vermiş. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, başka hangi hallerde iman daha muteber olur deyince Hazreti Peygamber, kendin için istediğini, insanlar için de istediğin, kendin için istemediğini, onlar için de istemediğin zaman diyerek karşılık vermiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan yani safran kullanmasını yasaklamıştır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerini üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezanla kâmet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir.

0: Büreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda cihat dışında eliyle hiç kimseye vurmadı. Ne bir kadına, ne de bir hizmetçiye.

0: Peygamberimiz Es-Sâib bin Ebu Sâib el-Mahzumi ile ticaret ortaklığı yapmıştı. Nitekim Es-Sâib Mekke'nin fethi sırasında Allah Resulü'nün yanına gelmiş, orada oturanlar onu övmeye ve iyiliklerini anlatmaya başlayınca Allah Resulü de "Ben onu sizden daha iyi tanırım" buyurmuştu. Bunun üzerine Es-Sâib, "Evet ey Allah'ın Resulü, gerçekten sen beni iyi tanırsın. Anam babam sana feda olsun. Benim ortağımdın, ne de iyi bir ortaktın. Bana ne muhalefet ederdin, ne de benimle çekişirdin" demekten kendini alamamıştı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler az sonra.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Merhabalar efendim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz. Diğer bir hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde her vefasızın vefasızlığını belirtecek bir sancağı olacaktır buyurmuşlardır. Bir diğer hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah'ın adıyla tevekkül ettim. Allah'ım ayağımızın kaymasından, şaşırmaktan, zulmetmekten, zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya bize cahillik edilmesinden sana sığınırız. Başka bir hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadaka malı eksiltmez. Allah affedici olanın şerefini artırır. Alçak gönüllü olanı da yüceltir buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibi birer madendir. Cahiliye devrinde hayırlı ve şerefli olanlar, kavrayışlı, fakih oldukları takdirde İslamiyet'te de hayırlıdırlar. Ruhlar bir araya gelmiş topluluklardır. Ruhlar aleminde birbirleriyle uyuşanlar, dünyada da birbiriyle kaynaşırlar. Birbirleriyle uyuşmayanlar ise ayrılırlar. Müslim hadisin tamamını, Buhari ise ruhlar sözünden itibaren Hazreti Ayşe'den rivayet etmiştir.

Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder. Diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Servet toplamak için halktan dilenen hakikatte ateş koru istiyor demektir. Artık ister az ister çok dilensin.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subbuhun Kuddus, Rabbul Melaiketi ve Ruh.
2: Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir

0: kimse, "Ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Onu sevmen seni cennete koyar," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre, bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki, "Ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri, yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar." Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi?" buyurdu. "Evet ey Allah'ın Resulü," dediler. Peygamber Efendimiz, "Her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin," buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor: "Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber" dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır," buyurdu. İbn Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir." Enes'in Sabite radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: "Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı?" "Oku," diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, "Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver," dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: "Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyorsa o mümindir.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Biz şöyle demiştir: Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan işleri kabul eder. Abdullah bin Ömer, babası Hazreti Ömer'le sevgili peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem buluşturan hatıralarından birini şöyle anlatır. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ömer'in radıyallahu anh üzerinde beyaz bir elbise görür. Bunu yeni mi aldın yoksa yıkandı mı diye sorar. Yok der Ömer radıyallahu anh. Yıkandı da ondan böyle görünüyor ya Resulallah. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dilekte bulunur. Yeni elbiseler giyesin, hamd ederek yaşayasın ve şehit olarak ölesin. Ve Allah seni dünyada ve ahirette göz aydınlığıyla rızıklandırsın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aziz ve celil olan Rabbinden nakledildi.

naklettiği bir hadiste şöyle demiştir: kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim.

Ebu Halid Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider.''

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kimse ağrı veya yara bere gibi bir şikayetle geldiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaparak, ravi Süfyan bin Uyeyne şehadet parmağını yere koyup kaldırarak Peygamberimizin parmağını yere dokunup kaldırışını tarif etmiştir. Parmağını yere dokundurup kaldırarak Bismillah, yurdumuzun toprağı, bazımızın okuyup üflemesi ve Rabbimizin izniyle hastalarımız şifa bulur buyururdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir komşu komşusunu duvarına ağaç dayamaktan men etmesin. Ebu Hureyre radıyallahu anh bunu aktardıktan sonra neden bundan kaçınıyorsunuz? Vallahi bu sünneti aranızda yerleştirene kadar uğraşacağım demiştir.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yardımı ve fetih gelince mealindeki Nasr suresi nazil olduktan sonra her namazında rükû ve secdelerinde "Ey Rabbimiz, seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla," derdi.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme gfirli zembi kulleh, dikahu ve cilleh, ve evvelehu ve ahireh, ve alaniyetehu ve sirreh.
2: Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar yatsı namazıyla sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi. İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı, satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evde veya çarşıda, dükkanında yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe, melekler ona, Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur.

Büreyde'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Hazreti Ali'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Merhamet ancak katı kalpli kimselerden çekilip alınır.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur: bir konuda seni tasdik ettiği, sana inandığı halde kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir ihanettir.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Artık söz tahtından söylüyordu. Yüzünü bu sözle yudu, ay da güneşti. Söz pehlivanlarını attan düşürdü bu söz. Zehirli meyveler yenir şimdi Kureyş'te. Dürelim defterini dar-ı dünyanın dendi. Hak yolun delileri girdiler bu sergüzeşte. Yetiş ve tut ey Hamza kapısını Kabe'nin. Kimsenin bileğini bükecek bu güreşte. Bu emanetler senin, aç kapıları Rıdvan. Aşk en çetin usullerle sınanıyor ateşte. Boşa geçti bülbüller, boşa geçti ömrünüz. Nebiler makamından okuyor Bilal işte. Dostun selamı gelmiş, şen olmuş dostun bağı. Melekler seyrangahı, bu gül ve bu güldeste.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı.

Bedir Savaşı'na katılan Ensar'dan İtban bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ben kabilem olan Salim oğullarına namaz kıldırırdım. Onlarla aramızda bir dere vardı. Yağmur yağdığı zaman mescide gitmem zorlaşırdı. Bunun üzerine Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ey Allah'ın Resulü, gözlerim zayıfladı. Yağmur yağdığında aramızdaki dere taşıyor, geçmekte zorlanıyorum. İstiyorum ki bana gelip evimin bir yerinde namaz kıldırsam, ben de orayı namazgah edinsem," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Olur, geleyim," diye söz verdi. Ertesi sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte öğlene doğru bana geldiler. Allah Resulü eve girmek için izin istedi. Ben de buyur ettim. Eve girince oturmadan, "Evinin neresinde namaz kılmamı istersin?" diye sordu. Namaz kılmasını istediğim yeri kendisine gösterdim. Resulullah namaza durup tekbir aldı. Biz de arkasında saf tuttuk. İki rekat kıldırıp selam verdi. Biz de selam verdik. İç yağı ile hazırlanmış un çorbasını ikram etmek için peygamberi alıkoydum. Mahalle halkı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimi teşriflerini haber alınca evime gelip doldular. İçlerinden biri, "Malik ne yaptı, onu göremiyorum," diye sordu. Mecliste bulunanlardan birisi de, "O Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Böyle deme. O Allah'ın rızasını arzu ederek La ilahe illallah diyor. Görmüyor musun?" buyurdu. Adam, "Allah ve Resulü daha iyi bilir ama biz yemin ederiz ki Malik münafıkları seviyor ve onlarla konuşuyor. Bunu görüyoruz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın rızasını gözeterek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir iyilik yapana onun 10 mislini hatta daha fazlasını veririm. Bir kötülük edene kötülüğü kadar ceza veririm yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın, bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bana ortak koşmayan bir kişi dünya kadar günah ile bana gelse dahi ben onu o kadar mağfiretle karşılarım buyurmuştur.

Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin.

0: İbni Abbas'ın naklettiğine göre Kureyşliler Yahudilere gelerek Musa size mucize olarak ne getirdi dediler. Onlar asasını ve bembeyaz görünen el, yedi beyza mucizesini dediler. Sonra Hristiyanlara gelerek İsa'nın mucizeleri nasıldı dediler. Onlar da körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirdi diye cevap verdiler. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve dediler ki, Rabbine dua et de Safa tepesini bizim için altın haline getirsin. Hazreti Peygamber de Allah'a dua etti. Bunun üzerine, göklerin ve yerin yaratılmasında ve gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Ayeti nazil oldu ve onlara bu ayetleri düşünsünler denildi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse, beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu.

0: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve benzeri şeyle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve benzerlerinin yapılmasını yasakladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir genç kız sıkıntısını dile getirmek üzere Allah Resulü'nün evine gitti. Kendisini karşılayan Hazreti Ayşe'ye, "Babam itibar kazanmak için istemediğim halde beni kardeşinin oğluyla evlendirdi," dedi. Hazreti Ayşe, "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar otur bakalım," dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelince Hazreti Ayşe genç kızın durumunu anlattı. Bunun üzerine Peygamberimiz kızın babasına haber göndererek gelmesini istedi. Peygamber Efendimiz durumu tetkik etmek ve fikri sorulmadan evlendirildiyse genç kıza seçim hakkı tanımak istemişti. Bunun üzerine genç kız, "Ey Allah'ın Resulü, babamın yaptığı işi aslında onaylamıştım. Ancak nikah konusunda kadınların da söz hakkı olup olmadığını öğrenmek istedim," dedi. Hazreti Ayşe'nin satın alarak azat ettiği Berire isimli cariye, kendisine verilen bir miktar sığır etini Allah Resulü'nün hane-i saadetine getirmişti. Hazreti Peygamber'e bu etin Berire'ye sadaka olarak verildiği söylenince o şöyle buyurmuştu: "Bu onun için bir sadaka, bizim içinse bir hediyedir."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Bekre Nüfey bin Haris es-Sekafi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki Müslüman birbirine kılıç, silah çekerse, öldüren de, ölen de cehennemdedir buyurdu. Bunun üzerine ben, ya Resulallah, öldürenin durumu belli de, ölen niye cehennemlik oluyor dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o da arkadaşını öldürmek istiyordu da ondan buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir harekette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. O sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem beraber namaz kıldı. Namaz bitince, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. "Evet," cevabını verdi. "Öyleyse bağışlanmışsındır," dedi.

Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek onu yemeye başladı.

Ebu Mahzure. Mekke fethedilmişti. Artık Beytullah'ın bulunduğu topraklar İslam devletine aitti. Civar kabilelerden İslam'ı kabul edenler olduğu gibi etmeyenler de vardı. Bunlardan biri de Kureyş'in Cumah kabilesine mensup Ebu Mahzure'ydi. Ebu Mahzure o zamanlar 16-17 yaşlarında bir delikanlıydı ve Kureyş'in yenilgisini hazmedemiyor, Müslümanların zaferinin sebebini Kureyş'in korkaklığına veriyordu. Fethin ardından gerçekleşen Huneyn Savaşı'nın dönüşünde İslam ordusu bir konak yerinde istirahate çekilmişti. Ordunun gelişini ilgiyle seyreden bir grup genç, dindaşlarının yaşadığı hezimetin etkisiyle Resulullah'a karşı büyük bir kin ve düşmanlık besliyordu. Aralarında Ebu Mahzure'nin de bulunduğu bu 10 kişilik grup, ezan okunduğunu duyunca bir yere gizlenip alaylı bir şekilde müezzini taklit etmeye başladılar. Sesleri duyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları yanına çağırdı. Gençleri bir korku kaplamıştı. Karşılarında binlerce kişilik ordusuyla bir kumandan duruyordu. Yaptıkları neye mal olacaktı acaba? Endişeyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Peygamberimiz gençlerin korkularının aksine gayet sakindi. Delikanlıların her birinden ayrı ayrı ezan okumalarını istedi. Sonra az önce sesini duyduğu gür sesli gencin kim olduğunu sordu. Arkadaşları Ebu Mahzure'yi göstererek ortadan kayboldular. Çünkü yaptıkları yüzünden cezalandırılacaklarını düşünüyorlardı. Ebu Mahzure de Peygamberimizin emriyle istemeye istemeye ezanı okumaya başladı. Tamamını bilmiyordu. Bazı kelimeleri söylüyor ama eksik kalıyordu. Peygamber Efendimiz büyük bir ciddiyetle ona ezanın bilmediği kısımlarını ve nerede sesini yükseltip alçaltacağını öğretti. Sonra başını okşayıp ona bir kese gümüş para hediye etti. Ceza almaktan korkarken ödüllendirilmiş olmak Ebu Mahzure'yi çok şaşırtmıştı. O, düşmanına hakaret etmek istemişti. Halbuki düşman bildiği insan kendisine samimi davranıyor ve iyilik ediyordu. Hazreti Muhammed'le ilgili anlatılanlar birer birer aklından geçmeye başladı. Herkes Hazreti Muhammed'in çevresindekilerin onu kendi canından daha çok sevdiğini söylerdi de Ebu Mahzure bunu anlamsız bulurdu. Bir insan nasıl bu kadar sevilebilirdi? Ve şimdi kendi içinde fırtınalar kopuyordu. Çok değil, biraz evvel nefret ettiği bir insana muhabbet mi beslemeye başlamıştı? Bunu aklı almıyordu. Derken Peygamberimiz Ebu Mahzure'ye Mekke müezzini olmak isteyip istemediğini sordu. Ve Ebu Mahzure Müslüman oldu. Onun Peygamberimiz için duyduğu sevgi gittikçe artacak ve Resulullah'a olan muhabbetinden dolayı onun başına dokunduğu yerlerdeki saçlarını ömrünün sonuna kadar kestirmeyecekti. Peygamberimiz gençlerin dilinden anlar, onlarla samimi ilişkiler kurardı. Salat ve selam onun üzerine olsun.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur. Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere, ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler! Verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak "Ya Rab, Ya Rab" diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Ama onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdı. Peki böyle birinin duası nasıl kabul edilsin buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana ey Muhammed ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacıysa Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür zikridir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: İnne's sıdka yehdi ilel birr ve innel birra yehdi ilel cenneh ve innel racule leyasduku hatta yuktebe siddiqa ve innel kezibe yehdi ilel fucur ve innel fucura yehdi ilen nar ve innel racule leyekzibu hatta yuktebe kezzaba.
3: Şüphesiz doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmaz. Böylece Allah katında doğru, sıddık olarak tescillenir. Yalandan sakın, çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşar. Böylece Allah katında yalancı olarak tescillenir. İslam dinine göre doğruluk,

0: Peygamberliğin özelliği takvanın da meyvesidir. Doğruluk, samimi bir imanla hak ve hayır yolunda kararlı, dengeli bir hayat sürmedir. Doğruluk, bütün iyi ve güzel şeylerin temel unsurudur. Rabbimizin "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" buyurduğuyla İslam dininin özünün doğruluk olduğu vurgulanmıştır. İnsanın içiyle dışının, özüyle sözünün bir olması, söyledikleriyle yaptıklarının birbirine uyumlu olması gerektiği hatırlatılmıştır. Bunun üzerine, bunun zıddıysa yalancılıktır. Yalancılıksa İslam dininde şiddetle yasaklanmıştır. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, İslamiyet hakkında bana öyle bir öğüt ver ki, sizden sonra artık kimseden bir şey sormaya ihtiyacım kalmasın" diye sorulduğunda Peygamberimiz, "Allah'a inandım de sonra da dosdoğru ol" buyurdu. Bu hadisle Allah'a imanın ve doğru olmanın önemine dikkat çekilmiştir. Sevgili Peygamberimiz hadiste doğruluğun huzur, yalancılığın kuşku ve huzursuzluk kaynağı olduğunu bildirmiştir. Cennet ve cehennem bu dünya hayatındaki davranışlara göre kazanılacaktır. İnsan doğru olanı tercih etmelidir. Çünkü doğruluk aklın ve dinin gereğidir. Buna karşılık akıl ve din yalancılığı reddeder. Yalanı huy haline getiren kişi doğru yoldan ve insanlıktan çıkar. İstikamet, samimi tevhid inancı, sözde, niyette ve amelde doğruluk ister. Tevhid, doğrulukla olgunluğa eriştirir. Doğru insan sözünde durur, emaneti korur, ticaretinde dürüsttür. Bu, dosdoğru haliyle insanlara güven verir. Güvenin olmadığı yerde şüphe vardır. Şüphenin olduğu yerde ise samimiyetten, birlik ve beraberlikten bahsedilmez. Zaten güven vermemek, ihanet etmek de münafıklığın göstergesidir. Mümin, kendisine bahşedilen her nimetin emanet olduğu bilinciyle hareket etmelidir. İnandığı değerlere her zaman sadakat göstermeli, bu haliyle doğruluk sahibi ve güvenilir olmalıdır. Böylelikle iyilerden olur ve iyilerle beraber cennete gider.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "O gün cehennem her birini 70.000 meleğin çektiği 70.000 yularla bağlı olarak getirilir."

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın İbrahim aleyhisselam hakkındaki "Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdı. Artık kim bana uyarsa o bendendir." mealindeki ayetiyle İsa aleyhisselam hakkındaki "Eğer o onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin." mealindeki ayeti okudu. Sonra ellerini kaldırarak "Allah'ım, ümmetim, ümmetim" dedi ve ağladı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Cebrail, Muhammed'e git. Rabbin her şeyi daha iyi bildiği halde ona neden ağladığını sor." buyurdu. Cebrail, Resul

Resulullah'ın söylediklerini Allah çok daha iyi bilmesine karşın ona haber verdi. Allah Teala, "Ey Cebrail, Muhammed'e git ve ümmetin konusunda seni memnun edeceğiz ve seni üzmeyeceğiz dediğimi ona söyle," buyurdu.

Ka'b bin İyaz'ın radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Ümmetimin imtihan vesilesi de maldır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

diye ilan ettirdi. Ben de gittim ve peygamber bana şöyle şöyle vaatte bulunmuştu dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh bana bir avuç para ayırdı. Saydım 500 dinar dirhem idi. Bunun iki mislini daha al dedi.

0: Cabir bin Semure es-Süvai, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında şöyle derken işittiğini anlatıyor. Bu din, kendisine düşmanlık besleyenlere üstün olmaya devam edecektir. Dine karşı duranlar ve onu terk edenlerse ona zarar veremezler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve Allah'ım Sa'da şifa ver diye 3 kere tekrarladı.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma," buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyatla selam arasında ettiği son duası şu olurdu. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir gün ashabıyla birlikte otururken Peygamberimizin mübarek ağzından şu sözler dökülür. Allah'ın şehit ya da peygamber olmayan öyle kulları vardır ki kıyamet gününde Allah'a olan yakınlıkları nedeniyle peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler. Bu sözü işiten sahabiler merakla sorarlar.

Kim bunlar ya Resulallah? Allah Resulü şu açıklamayı yapar. Bunlar akrabalık ya da aralarında dönüp dolaşan bir maldan kaynaklanan çıkarları olmaksızın sırf Allah için birbirlerini seven insanlardır. Onların yüzlerinde bir nur vardır ve onlar hidayet üzeredirler. İnsanlar telaşa düştüklerinde onlar korkuya kapılmazlar. İnsanlar hayıflanırken onlar üzülmezler. Allah Resulü bu sözlerinin ardından, haberiniz olsun, Allah'ın sevgili kullarına korku yok, onlar üzülecek de değillerdir ayetini okur. Huzeyfe el-Yemani bize şöyle anlatmaktadır. Bedir Savaşı'na şu nedenle katılamadım. Babam Hüseyin ve ben birlikte savaşa katılmak için yola çıkmıştık. Kureyşli müşrikler bizi yakaladılar ve siz Muhammed'e katılmaya mı gidiyorsunuz diye sorguya çektiler. Hayır, onlara katılmaya gitmiyoruz. Biz sadece Medine'ye gidiyoruz dedik. Ve bizden Medine'ye gitsek bile Hazreti Peygamber'le birlikte savaşa katılmayacağımıza dair Allah'ın adıyla söz ve yemin aldılar. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına gidip durumu ona anlattığımızda, siz geri dönün, biz onlara verdiğimiz sözü tutarız, onlar karşısında yardımı da Allah'tan isteriz buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Uyuyor musun?
1: Nasıl uyuyabilirim ki?
0: Duyuyorsun değil mi şu sesi?
1: Duymaz olur muyum? Kafamın içinde ötüyor sanki.
0: Kim olduğunu da biliyorsun o halde.
1: Evet, biliyorum. Babam bu. Bu onun sesi.
0: Daha ne kadar sürecek bu böyle? Ben dayanamıyorum artık. Ne zaman alacaksın babanın intikamını?
1: En kısa zamanda.
0: En kısa zamandaymış. Ne zaman peki? Söylesene ha, ne zaman?
1: Ben istemiyor muyum sanıyorsun babamın intikamını almayı? Geceleri mezarından baykuş olarak çıkıp buraya gelmesi, gece boyunca burada feryat ederek ötmesi benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsun?
0: Yap o halde. Al intikamını bir an önce. Al da o da biz de rahat uyuyalım artık.
1: Alacağım, alacağım ama katilin kim olduğunu bilmiyorum. Her yerde arıyorum, herkese soruyorum ama bir türlü bulamadım babamın katilini. Bulduğum yerde ben de onun canını alacağım. O zaman babam mezarından bir baykuş olarak çıkmak zorunda kalmayacak. Geceleri gelip burada feryat etmeyecek. Mezarında rahat uyuyabilecek. O zaman sen de rahat uyuyabileceksin, ben de.
0: Yeter artık, dayanamıyorum. Bitsin bu işkence. Gitsin şu uğursuz baykuş.

0: Öyle dalmış bir halde neye bakıyorsun?
1: Şu kargaya.
0: Karga mı? Hani nerede?
1: Bak, bizim evin solundaki tepeyi görüyor musun? O tepedeki kayalıkların orada.
0: Ha, tamam, gördüm.
1: Hiç hoşuma gitmedi bu. Gece baykuş, şimdi de bu karga. Kim bilir ne tür bir uğursuzluk gelecek başıma. Neyse. Bir haber var mı? Bulabildin mi kim olduğunu?
0: Bulamadım henüz.
1: Bir an önce bulmamız lazım. Bulup cezasını vermem lazım.
0: Şimdilik bulamadım ama yaklaşmış olabiliriz. Babana borcu olanların adlarını almıştım ya senden.
1: Evet.
0: Onlardan birinin kölesi 7 gündür ortalıkta yokmuş.
1: Yani?
0: Babanın öldürüldüğü gecenin üzerinden 7 gün geçti. Ve o köleyi 7 gündür ne duyan ne de gören olmuş. Aynı gece o da kaybolmuş.
1: Babamı bir köle mi öldürmüş?
0: Dediğim gibi henüz emin değiliz ama olabilir.
1: Bir kölenin babamla ne alıp veremediği olabilir ki?
0: Kölenin olmayabilir ama sahibinin olabilir.
1: O halde bütün kabilesi savaşı ve ölümü göze almış demektir. Bizden kolayca kurtulabileceklerini mi sanmışlar? Bir kölenin canını almakla babamın diyetinin ödeneceğine mi inanmışlar? Eğer öyleyse çok yanılmışlar. Hem de çok.
0: Belki biz de çok yanılmışızdır.
1: Ne dedin, duymadım.
0: Diyorum ki biz de yanılıyor olabilir miyiz acaba?
1: Nasıl, cinayet konusunda mı? Yok, bu apaçık ortada, bunda şüphe yok. Ama katil konusunda şimdilik emin değiliz tabii. Tek emin olduğum şey, bir an önce onu bulmam gerektiği. Yoksa başıma nasıl bir uğursuzluk gelecek bilemiyorum.
0: Bundan nasıl bu kadar emin olabilirsin ki?

0: Neden başına bir uğursuzluk gelsin?
1: Neden mi? Anlattıklarımı dinlemiyorsun herhalde. Baykuş diyorum, karga diyorum, daha ne olsun?
0: Ben de bundan bahsediyorum işte. Neden bir baykuş sesi duyunca uğursuzluk, bir karga görünce ayrılık olsun ki? Neden sabah ilk gördüğün kuş sağdan sola doğru uçunca işinin rast gitmeyeceğini düşünesin ki? Neden sırf bir kahin söyledi diye savaşa giresin ya da yapacağın işten vazgeçesin? Bunlar sana da garip gelmiyor mu?
1: Hayır, gelmiyor. Çünkü babası öldürülen benim. Baykuşu duyan, kargayı gören benim. Ve ben biliyorum ki bunlar uğursuzluk işaretleridir.
0: Böyle düşünmenin, böyle yapmanın seni ne hale getirdiğini görmüyor musun? Aklını tükettiğini, bir şey yapamaz hale geldiğini fark edemiyor musun? Bir bak kendine, bu sen misin?
1: Evet, benim. Ben buyum. Atalarımdan böyle gördüm, böyle öğrendim. Bundan sonra da böyle yapacak, böyle yaşayacak, böyle öleceğim.
2: Cahiliye devri insanı İslam'la müşerref olmadan evvel böyle inanıyor ve böyle yaşıyordu. Allah Resulü içinde büyüdüğü, akıldan vareste aşırılıklarına tanıklık ettiği bu toplumun marazlarını çok iyi biliyordu. Onları neyin hasta ettiğini ve onlara neyin iyi geleceğini de biliyordu. Çünkü onları bu hastalıktan kurtaracak ilahi vahye mazhar olmuştu. Uğursuzluk fikrinin içten içe kemirip çürüttüğü bu toplum, bu bataklıktan kurtulmadıkça zihinleri berrak bir hale gelemeyecekti. Çünkü uğursuzluk fikri zihinlerden kalplere akıyor, gözlere doluyor ve etraflarındaki hayvanlara kadar sirayet ediyordu. Hatta ölülerini bile mezarlarında rahat bırakmıyordu. Allah Resulü hiçbir şeyde uğursuzluğun bulunmadığını söylüyordu. Hiçbir kudrete sahip olmayan varlıklara nispet edilen uğursuzluk düşüncesi, dinin temeli olan tevhid inancıyla asla bağdaşmıyordu. Nurlu Nebi 3 defa uğursuzluğa inanmak şirktir buyurduktan sonra, insanların kalbine bu tür düşüncelerin gelebileceğini, ancak Allah'ın bunları kendisine dayanıp tevekkül eden kullarından giderdiğini söyledi. Resulullah, kuşların uçuşundan anlam çıkarmayı, onların isimlerine, seslerine ve uçuş güzergahlarına dayanarak bir işin uğurlu veya uğursuz olacağına inanmayı kehanet olarak görüyor ve baykuşta uğursuzluk yoktur diyerek bu tür inançları reddediyordu. Hazreti Peygamber aynı şekilde köpek uluması ve eşek anırması durumlarını da uğursuz gören cahiliye zihniyetini reddederek bu tür vesveselere ve korkulara karşı Allah'a sığınmayı tavsiye ediyordu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah nezdinde daha sevgilidir. Bununla beraber hepsinde de hayır vardır. Sana faydalı olan şey için azimle çalış. Allah'tan yardım iste, acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme. Ancak Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de. Zira keşke demek şeytanın vesvesesine yol açar.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse, bir müminin dünya üzüntülerinden birini giderir ve onu rahatlatırsa, Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir. Her kim eli darda olana kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Bir insan din kardeşine yardımda bulunduğu sürece, Allah da ona yardım eder. Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk, Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp, Kur'an okur ve aralarında müzakere ederlerse, onların üzerine sükûnet, huzur iner. Onları rahmet kaplar ve melekler onları kuşatır. Allah da kendi nezdindeki meleklere ve peygamberlere onlardan bahseder. Ameli kendisini geride bırakan kimseyi soyu ileri götürmez.''

Miktam bin Ma'di Kerib'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da ancak kendi elinin emeğini yerdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni es'alukel huda ve't-tuka ve'l-afafa ve'l-gina.
2: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur, en büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur dendiğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, mülk onundur, hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur, ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetim nedir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla, bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu. Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir. Şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur. İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. Cündep bin Süfyan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Ademoğlu! Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın laneti rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerinedir.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
1: İnsanlar ezan okumanın ve ilk safta durmanın ne denli faziletli olduğunu bilseler ve bunlara nail olmak için başka çare bulamasalardı, mutlaka aralarında kura çekerlerdi. Namaza erken gitmenin ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, bu hususta mutlaka yarış ederlerdi. Yatsıyla sabah namazlarının faziletini bilselerdi, onlara

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyazlar bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmaklarım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, iki komşum var. İkramda bulunurken hangisinden başlayayım diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana kapısı en yakın olan komşunla buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala Adem'i yarattığı vakit git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılığı

Kılık senin ve neslinin selamı olacaktır buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyke ve rahmetullah dediler. Yani rahmetullah kelimesini ilave ettiler.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın peygamberlerden aleyhisselam birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, o ise yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım, sen kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar.

0: Peygamber Efendimizin Kur'an'ı tefsir etmenin yanında onda yer almayan bazı konularda hüküm koyma yetkisinin olduğunu beyan etmekteydi. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü ashabına bir takım yasaklar getirmiş, ardından da sizden biriniz köşesine yaslanarak cahilce Allah'ın şu Kur'an'da yasakladığı şeylerden başka hiçbir şey yasaklamadığını mı zannediyor? Şunu iyi bilin ki, vallahi ben hem öğüt verdim, hem bazı şeyleri emrettim, hem de bazı şeyleri yasakladım. Benim emrettiğim ve yasakladığım bu şeyler ya Kur'an kadar yahut da ondan daha fazladır, buyurmuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı sonra geridekileri sırayla doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi, "Geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah" buyurdu. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim birine "Ey kafir" veya "Ey Allah'ın düşmanı" derse ve o kişi de böyle değilse o sözler söyleyene geri döner.

Enes radıyallahu anh anlatmaktadır. Bir adam Resulullah'a gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir hakarette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. Bu sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la beraber namaz kıldı. Namaz bittikten sonra ise tekrar, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah suçunu itiraf eden bu adama, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. Adamın evet cevabını vermesi üzerine Efendimiz ona, "Öyleyse bağışlanmışsındır," buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir bin Semure'ye Resulullah'la birlikte oturup diğer insanlarla yaptıkları gibi sohbet ve muhabbet edip etmedikleri sorulunca o, elbette çok kereler sohbet

birlikte dalardık. Resulullah sabah namazından sonra güneş yükselinceye kadar namaz kıldığı yerden kalkmazdı. O arada sahabe sohbet edip konuşurlar, cahiliye döneminde yaşadıklarını anarlar ve gülerler, o da tebessüm ederdi diye anlatmıştı. Zeyd bin Sabit ise böyle bir soruya, dünyadan bahsedersek bizimle beraber o da bahseder, yemekten söz edersek bizimle beraber o da söz ederdi şeklinde cevap vermişti.

Resulullah, kibrin kötülüğü ve ondan sakınmanın gerekliliği üzerine o kadar çok durmuştur ki, sahabenin önde gelenleri dahi bu kötü hastalığa yakalanmaktan korkar hale gelmiştir. Nitekim Peygamberimiz bir gün ashabını, kim elbisesini kibirlenerek yerlerde sürürse, Allah kıyamet günü o kimseye rahmet nazarıyla bakmaz diyerek uyarmıştı. Bunu duyan Hazreti Ebubekir telaşla, ey Allah'ın Resulü, eteğimin bir tarafını kaldırmazsam sarkıyor diye kendi halini açıklama gereği duymuş, Hazreti Peygamber de onu şu sözlerle rahatlatmıştı: sen bunu kibirlenerek yapan kimselerden değilsin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Şüreyh Hüveylid bin Amr el-Huzayi'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler, ya Resulallah, misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunuyordum. Bana şöyle söyledi. Delikanlı, sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet, Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Bir isteğin varsa Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Ve bil ki bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar, ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar, ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmıştır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Kim de hutbeyi güzelce dinlemeyip, mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa, vaktini boşa geçirmiş olur.''

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte 40 kadar kişiyle beraber bir çadırda bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz cennet halkının dörtte biri olmaya razı mısınız?" buyurdu. Biz, "Evet" dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cennet ehlinin üçte biri olmaya razı mısınız?" dedi. "Evet" dedik. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Muhammed'in

Ebu Muhammed Cübeyr bin Mut'im'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hısım ve akraba ile ilişkiyi kesenler cennete giremez. Süfyan bin Uyeyne bu hadisi rivayet ederken peygamber katiun kelimesiyle akraba ile ilgiyi kesen kimseyi kastetmiştir dedi.

Hayra öncü olmak. Medine'de bir öğle vaktiydi. Ashab-ı kiram her zamanki gibi Mescid-i Nebevi'de toplanmış, namaz vaktini bekliyordu. Derken yalın ayaklı bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yün abalarını başlarına geçirivermişlerdi. Mudar kabilesine mensup olan bu adamlar kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette mescide girdiler. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu gören rahmet elçisinin yüzü değişiverdi. İçeri girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. Allah Resulü namazdan sonra bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir." ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözlerine şöyle devam etti. "Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin." Bunun üzerine Ensar'dan bir zat, taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Neticede mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan sevgili peygamberimiz şöyle dedi. "Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'a kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine

0: Onların günahından da bir şey eksilmez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh, rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şuydu: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennetle kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim. Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz ama nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah şöyle deyin dedi: Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye, Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalansa kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa, nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zikrin en faziletlisi la ilahe illallah demektir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın en sevdiği namaz Davud aleyhisselamın namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç Davud aleyhisselamın orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uykuyla geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra. Kırk Hadiste İman.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: Men senne fil İslami sünneten haseneten fe'umile biha ba'de. كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٍ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ
2: Kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez. Gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun diye yaratmayan Allah Teala, bizleri dünyada başıboş ve yardımsız bırakmadı. Bizlere en doğru yolu gösteren kitaplar ve peygamberler gönderdi. Artık kim İslam'ı kabul eder, sözlerin en doğrusu Kur'an-ı Kerim'in tüm ayetlerine gönülden bağlanarak onları kendi hayatına aktarır, yolların en güzeli olan Hazreti Muhammed'in sünnetine tabi olursa, asla kopmayan sağlam bir ipe sarılmış demektir. Ancak kim de kendi çıkarlarını ön plana alır, İslam'da olmayan bir şeyi sanki varmış gibi gösterirse, bidat ehli olmuş olur. Bidat, dinde olmayan ve sonradan ortaya çıkan bir inancın veya uygulamanın sanki dinde varmış gibi gösterilmesidir. Bu haliyle bidat, inanç, ibadet ve davranışlarda ortaya çıkabilir. Düşünce, tavır, davranış, alışkanlık ve uygulama alanlarında kendini gösterebilir. Bu noktada karıştırılmaması gereken konu, insanların hayatlarını kolaylaştıran teknolojik yenilikler ve icatların bidat kapsamında değerlendirilmediğidir. Geçmişten günümüze İslam'ı kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaya çalışan bidat ehli hep ola gelmiştir. Bu kişi veya gruplar İslam'ın evrensel çağrısı yerine kendi menfaatleri doğrultusunda konuşmaktan ve davranmaktan çekinmemişlerdir. Dinimizin yüce değerlerini istismar etmişler, böylelikle güç devşirmeye çalışmışlardır. Bir takım kişi veya gruplar, Kur'an ve sünnetin arasını ayırarak, Kur'an bize yeter demişler, sünnetin dindeki yerini hafife almışlardır. Oysa ki Kur'an ve sünnet birbirinden ayrılmaz bir bütündür. İslam medeniyetinin özü, Kur'an ve sünnete dayanmaktadır. Sözümüzü, Peygamber Efendimizin hadisiyle sonlandıralım. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolların en iyisi Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü dine sonradan uydurulanlardır. Ve dinde sonradan uydurulan her bidat sapkınlıktır. Ne mutlu Kur'an-ı Kerim'e gönülden bağlananlara. Ne mutlu Peygamber Efendimizin yolundan ayrılmayanlara.
1: Kırk hadiste iman.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Allah'ın Resulü Muhammed'den Farsların büyüğü Kisra'ya.
2: Bu adam kim oluyor da benim ismimden önce kendi ismini zikrediyor? Siz benim hepinizin kralı olduğumu bilmiyor musunuz? Hepiniz benim kölemsiniz. Bu ne cüret?
3: Bunlar ne güzel sözler. Ben son bir peygamber geleceğini biliyor ama bunun Şam civarından çıkacağını düşünüyordum. Allah'ın kitabında özelliklerini bulduğumuz peygamberin ortaya çıkma zamanı tam bu zamandır. Anlattığın vasıfların hepsi bizim kitabımızda da bulunuyor.
4: Ayber'in kuşatılacağını biliyor musun?
5: Evet, duydum.
4: Biz de katılalım mı, ne dersin?
5: Bu fırsat kaçırılır mı? Ayber'in sahip olduğu mal varlığı başka kimde var?
4: Sarp kayalıklar ardındaki kaleler, şırıl şırıl akan su kaynakları, hurmalıklar, verimli bir arazi. Burası ele geçirilirse payımıza düşecek ganimetle ömrü billah sıkıntı çekmeyiz.
6: Peygamberimiz sadece ganimet isteğiyle kendilerine katılmak istedi.

0: isteyen bu adamları geri çevirerek bizimle ancak cihadı isteyenler gelsin dedi.
1: Dört ana yolun kesiştiği bir bölgeye çıkacağız. Bu şekilde Şam tarafından herhangi bir destek gelmesini engellemiş ve Gatafan'la Hayber'in arasına girmiş olacağız.
2: Güzel. Onların desteğini alamayınca Hayber'in direnişi çabuk kırılacaktır.
1: Evet. Hadi hayvanlarınızı yükleyin. Gün aydınlanmadan yola çıkacağız.
0: Ve bir gece vakti İslam ordusu Hayber'e ulaştı.
3: 114. bölüm.
0: Hayber'in surları önüne gelinmiş, savaş düzeni alınmıştı. Sahabeden Amir bin Ekva, şairlik yeteneğinin etkisiyle şöyle dua ediyordu.
4: Ey Allah'ım! Sen bize hidayet ve rahmet ihsan etmemiş olsaydın, biz muhakkak sapkınlıkta kalırdık. Bizim üzerimize yürüyen kafirlerle karşılaştığımız zaman kalplerimize sükunet ve metanet indir. Ayaklarımıza sebat ver.
0: Amir daha sonra Araplar tarafından savaşlarda okunan şiirlerinden okudu. Peygamberimiz bunu duyunca okuyanın kim olduğunu sordu ve ona rahmet etmesi için Allah'a dua etti. İslam ordusu Hayber'i kuşattığında geceydi. Peygamberimiz ansızın baskın yapmaktan hoşlanmazdı. Bu sebeple sabah olması beklendi. Sabah Hayber surlarından topraklarını işlemek için çıkan çiftçiler karşılarında İslam ordusunu görünce dehşete kapıldı.
5: Bu düşman ordusu! Kaçın! Kaçın! Muhammed, vallahi Muhammed ve ordusu! Yüce Tanrım sen bizi koru!
6: Araplar gelmiş! Muhammed'in ordusu burada! Bizi kuşatmışlar! Geri çekilin!
7: Kapıyı açın!
8: Kapıyı açın! Açın şu kapıyı! Yüce Tanrım sen bizi koru! Açın kapıyı! Açın! Hadi artık içeri alın bizi! İçeri alın!
2: Muhammed! Vallahi Muhammed ve ordusu!
0: Peygamberimiz onların bu halini görünce askerlerini savaşa teşvik etmek için Allahu Ekber diye tekbir getirdi ve şöyle dedi. Harap olup gitti Hayber. Biz bir kavmin topraklarına girdiğimiz zaman önceden uyarılmış olan o kimselerin sabahı çok kötü olur. Hayber'e yaklaşırken öncü kuvvet olarak gönderilen süvarilerin komutanı olan Abbad bin Bişr, Yahudiler için casusluk yapan bir bedevi yakalamıştı.
9: Hayber hakkında ne bildiğini anlat bana.
10: Dedim ya, ben gariban bir çobanım. Hayber hakkında ne bilebilirim?
9: Şimdi bana Hayber Yahudilerinin ne yaptığını anlatacaksın.
10: Tamam, sakin ol. Kulağıma çalınmış bazı şeyler vardı. Onları söylerim sana.
9: Dinliyorum.
10: Duyduğuma göre Hayber'in liderlerinden Kinane ile Hevze, Gatafan'dan yardım talebinde bulunmuşlar.
9: Onu biz de biliyoruz. Başka?
10: Hayber'in bir yıllık hurma mahsulü karşılığında Gatafan bu teklifi kabul etmiş.
9: Evet, devam et.
10: Gatafanlılar büyük bir orduyla gelip Hayber kalelerine girmişler. Yahudilerle birlikte sayıları 10.000'i geçiyormuş. Sizinle çarpışmak için bekliyorlarmış. Onlar çok iyi okçudurlar. Başa çıkabileceğinizi sanmıyorum. Hem Yahudiler hazırlıklı adamlardır. Yanlarında pek çok silah ve yiyecekleri vardır. Kalelerinin içinde bulunan akarsuları var. Bu kuşatmayı yıllarca sürdürseniz bile başarılı olamazsınız.
9: Senin Hayber'in casusu olduğunu eğer doğruları söylemezsen kelleni uçuracağım.
10: Oğlu Tanrım, lütfen sakin ol, beni öldürme, yalvarırım, tamam mı? Sana doğruları söyler ve bildiğim her şeyi anlatırsam benim canımı bağışlar mısın?
9: Evet.
10: Benim Medine'de yaşayan bir amcaoğlum var. Medine'de bulunan Yahudiler Muhammed ve arkadaşlarının kaç kişi olduğunu haber vermek üzere onu buraya göndermişler. O geldiğinde Kinane'nin yanına gitti ve ona şöyle dedi. Muhammed şimdiye kadar sizin gibi iyi çarpışan bir toplulukla karşılaşmamıştı. O sizin silah sayınızın çokluğunu, kalelerinizin sarplığını ve sizin savaş konusundaki ustalığınızı bilmeyerek yola çıktı. Buna Yesrib'deki Araplar da Kureyş'te sevinmektedir. Kureyşliler, Hayber Yahudileri Muhammed'in hakkından gelecektir diyorlar ve zaferinizin haberini almayı dört gözle bekliyorlar. Evet, Amcaoğlum bunları söylediğinde Kinane'de bana sizin yanınıza bir çoban kılığında gelmemi emretti. Böylece sizi düşmanınızın çokluğuyla korkutacak, sizinle ilgili bilgileri de onlara iletecektim. Gatafan henüz gelmedi. Bayber'dekiler kalelerinde yalnız ve sayılarının çokluğuna rağmen sizden korkuyorlar. Tamam mı? Beni affedin, ne olur canımı bağışlayın.
9: Peki.
10: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
2: O bir casus. Vur boynunu gitsin.
9: Ona söz verdim Ömer. Canı emniyettedir.
2: O zaman sıkıca bağla. Bu iş bitene kadar bir yere kımıldamasın.
9: Sıkıca bağlayın şunu.
0: İslam ordusu tarafından kuşatılan Yahudiler kendi aralarında nasıl savaşmaları gerektiğini tartışıyorlardı.
3: İşte beklediğimiz an geldi. Bugün savaş günü.
7: Beklediğimiz an falan değil. Biz Muhammed'e saldıracakken o bizi kuşattı. Üstelik daha Gatafan gelmiş değil.
3: Gatafan yakında gelecektir. Önemli olan savaşmak değil mi? Baksana ne kadar kalabalığız. Onlar bizim onda birimiz kadar. Niye endişeleniyorsun ki? Bu çarpışmanın sonucu belli. Biz kazanacağız.
7: Emin olma. Savaşlar son ana kadar seyir değiştirebilir.
11: Gelin askerlerimizi dışarı çıkaralım. Meydan savaşı yapalım.
3: Bu kadar güçlü surlarımız varken neden meydan savaşı yapacakmışız?
11: Eğer kuşatma başarılı olur da teslim olmak zorunda kalırsak bizim için hayat hakkı kalmayacaktı ondan. Kimimiz öldürülür, kimimiz de esir ediliriz.
12: Bence savunma savaşı yapmalıyız.
11: Taarruza geçersek de kısa sürede işlerini bitiririz.
12: Ama asker kaybımız çok olur. Ne gerek var?
13: Nasıl olsa kalelerden içeri giremeyecekler.
12: Yok. En mantıklısı kalelerimizden ok atışı yapmak.
13: Evet evet. Okçularımız onlara zayiat verdirecektir.
3: Bizim kalelerimiz diğerlerine benzemez. Emin olun bu savaşta biz galip geleceğiz.
12: Evet tabii. Tabii ki biz galip geleceğiz. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Biz galip geleceğiz.
0: Resulullah ordusunu Gatafanlıların Hayber'e yardımını engelleyecek şekilde Hayber Yahudileri ile Gatafan kabilesi arasına yerleştirmişti. Gatafanlılar böyle bir konumdayken kuşatma olması halinde ailelerinin ve mallarının yurtlarında savunmasız kalacağı endişesine kapılarak harekete geçemediler. Hayber Yahudileri tek başına kalmıştı. Kalelerine kapanarak savaşmak zorunda kaldılar. Hayber'de pek çok hisar vardı. Hepsi için ayrı ayrı savaşılması gerekiyordu.
14: Osman, çok düşüncelisin.
15: Naim kalesini nasıl alacağımızı düşünüyorum Zeyd.
14: Bu hisarı ne yaptıysak alamadık.
15: Tüm saldırılarımızı geri püskürttüler.
14: Okçuları çok iyi nişan alıyor.
15: Evet, şehit sayısı 10'u buldu.
14: Yaralılar da var. Allah'tan hanımlar tedavileriyle ilgileniyor.
15: Allah yardımcımız olsun.
14: Peygamberimiz seni komutan olarak tayin ettiğinden beri hiç dinlenmiyorsun. Biraz istirahat etsen olmaz mı?
15: Olmaz Zeyd. Daha fazla zayiat vermek istemiyorum. Resulullah nasıl oldu?
14: Hala hasta. Sancağı sana ve Ebu Bekir'e teslim ettikten sonra biraz dinlenmesi için zorla çadırına gönderdik.
15: Allah şifa versin. Onu başımızdan eksik etmesin.
14: Amin. Bugün gözcü olarak kim görevlendirildi?
15: Ömer.
14: İyi. Ondan hayırlı haberler alırız inşallah.
15: İnşallah.
14: Hayırdır Ebu Dücane? Ne oldu?
16: Ömer az önce bir casus yakaladı.
14: Casus mu? Çok iyi. Sen soluklan biraz. Ömer onu konuşturmuştur.
16: Evet. Naim Kalesi'nin tüm zayıf noktalarını öğrendik.
14: Çok güzel. Duydun mu Osman? Bak Allah'ın bir nimeti daha.
15: Çok şükür.
16: Ömer birazdan yanınıza gelecek. Beni askerleri hazırlamanızı söylemek için gönderdi.
15: Tamam. Birazdan saf düzenini alırlar.
16: Ben geri dönüyorum. Yine haberleşiriz.
15: Hadi selamet.
0: Hisarlar bir bir fethediliyordu. Ama Hayber'de güçlü bir direniş sergiliyordu. Müslümanlar şiddetli sıcağın altında oldukça zorlanmaya başlamıştı. Bir gün Peygamberimiz, sancağı yarın öyle bir kişiye vereceğim ki Allah fethi onun eliyle gerçekleştirecektir. O Allah'ı ve Resulünü sever, Allah ve Resulü de onu sever diyerek Hayber'in fethedileceğini müjdelemiş, fakat o kişinin kim olduğunu söylememişti. Ashab-ı kiramın hepsi bu müjdenin kendi hakkında gerçekleşmesini istiyordu.
17: Ya Rabbi, Kumandanlığı hiçbir zaman bugünkü kadar istememiştim.
15: Keşke sancak bana verilse.
18: Allah'ım, seni sevdiğin kimselerden olmak ne büyük şereftir. Hele de Resulünün şu iltifatına mazhar olmak.
14: İnşallah bana nasip olur.
16: Allah Resulü sancağı yarın vereceğini söyledi. Umarım o şanslı kişi ben olurum. Vermezse de isterim. Halasının oğlunu kıracak değil ya.
14: Yarın erkenden gelip Resulullah'ın gözünün önünde bir yerlerde bulunmalıyım. Beni görürse belki sancağı bana verir.
0: Allah Resulü ertesi gün sancağı merakla bekleyen ashab arasından Hazreti Ali'ye verdi. Ve şöyle dedi. Ya Ali, haydi ilerle. Allah sana fethi müyesser kılıncaya kadar cesaretle yolunda yürü. Asla yönünü değiştirme.
16: Demek Ali'ymiş.
3: Sancağı hakkıyla taşıyacak kişi Ali miymiş?
16: Bütün bu iltifatlara yakışır da.
3: Keşke bana verirse diyordum ama Ali bu vazifeyi en iyi şekilde yapacaktır.
16: Sevinin Müslümanlar. Fetih yakındır.
15: Allahu Ekber.
0: Ve Ali sancağı almıştı.
16: Ey Allah'ın Resulü, İnsanlarla ne üstüne savaşayım?
0: Peygamberimiz şöyle buyurdu. Onlarla Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye kadar savaş. Bunu yaptıklarında kanlarını ve mallarını senden korumuş olurlar. Asıl hesapları ise Allah'a aittir. Acele etmeden gayet sakin bir şekilde onların yanına var. Önce onları İslam'a davet et. Şayet bu davetinle bir kişi Müslüman olsa, bu sana kızıl develer verilmesinden daha hayırlıdır.
19: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
20: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak "Allah'ım sana hamdolsun, bana bunu sen giydirdin, onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım" derdi. Ebu Ya'la Makil bin Yesar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul halkına hıyanet ederek ölürse Allah ona cenneti haram kılar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer benim Uhud dağı kadar altınım olsa isterim ki borç için sakladığımdan başka bir şey 3 gece dahi yanımda kalmasın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, onu yalanlamaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter.''

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken ayakta duran birini gördü ve onun kim olduğunu sordu. Ebu İsrail'dir. Kendi kendine güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve oruç tutmayı adamıştır, dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona söyleyin, konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın, buyurdu.

0: Hazreti Ayşe şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hoşuna giden bir şey gördüğünde, "Hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır," der. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ise, "Her halükarda Allah'a hamdolsun," derdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın," buyurdu. O adam, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam," dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi: "Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın." Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o, "Ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim?" diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: "Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni affet," diye dua et.

0: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Ebu Ubeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arrafa, yani kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu. Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Said bin Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eşari'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her Müslüman sadaka vermelidir. Oradakiler peki ya verecek bir şey bulamazsa deyince Resulullah o zaman çalışır ve kazandığından hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Buna da güç yetiremez ya da yapamazsa dediler. Yardıma muhtaç, mazlum ve mağdur bir kimseye yardım eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler. İyiliği, hayrı emretsin, teşvik etsin buyurdu. Bunu da yapamazsa dendiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kötülükten uzak dursun. Bu da onun için bir sadakadır buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle bir benzetme yapıyor. Bir yol düşünün. Dosdoğru bir yol. Her iki taraf boydan boya duvar. Her iki duvarda da yerlere kadar sarkmış, asılı perdeleri bulunan açık kapılar var. Yolun başında bir uyarıcı yola girenlere şöyle bağırıyor. Ey insanlar! Şu doğru yola hep birlikte girin. Ayrılmayın. Yolun ortasında başka uyarıcılar da bulunmakta ve kapıların perdesini açmaya çalışanları ikaz ediyor. Ne yapıyorsun? Orayı sakın açma. Eğer açarsan oraya düşer, yoldan çıkarsın diyorlar. İşte bu yol İslam'dır. İki taraftaki duvarlar Allah'ın sınırları, açık kapılarsa onun yasaklarıdır. Yolun başındaki uyarıcı Yüce Allah'ın kitabı, yolun ortasındaki davetçiler de Yaradan'ın her Müslümanın kalbine yerleştirdiği vaizdir.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.izginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnumasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa firak ağlar, misal ağlar, ezel mesturun olmazsa cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah.

Erir canlar o gül bu yirevanı bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyazinler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım, haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur, ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boynu büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu, ateşten döner payinde teskiri. Nedem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

Sevban'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir Müslüman hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince, zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorduk. Yanımızda Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anhüma ve birkaç kişi daha vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp aramızdan ayrıldı. Gecikince bir şey oldu endişesiyle telaşa düştük. İlk önce de ben telaşa kapıldım. Hemen Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem aramaya çıktım. Ensara ait bir bahçeye geldim. Ravi bu uzun hadisi şuraya kadar aktarmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Git bu bahçenin dışında Allah'tan başka ilah olmadığına canı gönülden şehadet eden kime rastlarsan onu cennet

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Ateşten titriyordu. Vücuduna elimi dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var dedim. Evet, sizden iki kişinin ateşi kadar ateşim var buyurdu.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benim ve sizin haliniz ateş yakan ve o ateşe pervane böcekleri ve kelebekler düşmeye başlayınca onları uzaklaştırmaya çalışan kimsenin hali gibidir. Ben sizi ateşe düşmekten korumak için belinizdeki bağdan tutuyorum. Siz ise benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme leke eslemt ve bike âment ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt ve bike khâsamt ve ileyke hâkemt فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.
2: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim, senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Abdullah bin Ömer'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarı

Yukarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu an, biz bunu Resulullah zamanında iki yüzlülük sayardık dedi. Sehil bin Huneyf'den radıyallahu an, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde

0: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi. Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin kendisini küçük düşürmesi uygun değildir. Ashab, o kendini nasıl küçük düşürür diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendini altından kalkamayacağı sıkıntılı işlere sokar buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim ezanı dinlerken şöyle dua ederse kıyamet günü şefaatim helal olur. Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesile ve fazilet ver ve onu vaat ettiğin övülmüş makama iletiver.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

gökyüzünden ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına.

bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avcumuzdan inci ve mercan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyametin dehşetinden insanlar öyle terler ki çıkan terleri yerin 70 arşın derinliğine kadar nüfuz eder. Ter onların kulaklarına kadar ulaşır. Onlar tere boğulurlar.

İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizin hayırlılarınız benim devrimde yaşayanlardır. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra da onların ardından gelenlerdir buyurdu. Hadisi rivayet eden İmran, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, onlardan sonra gelenler diye iki defa mı yoksa üç defa mı söylediğini hatırlamıyorum demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ederek, bunlardan sonra öyle bir topluluk gelir ki, kendilerinden şahitlik istenmediği halde şahitlik ederler. Hıyanet ederler de kendilerine güvenilmez. Adakta bulunurlar ama yerine getirmezler. Yiyip içmekten başka düşünceleri olmadığından onlar da şişmanlık görülmeye başlar.''

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir Müslüman hazine görevlisi, uhdesine tevdi edilen görevi yerine getirmek üzere emanetinde bulunan maldan kendilerine verilmesi gerekenlere gönül rahatlığıyla tam ve yeterince verirse sadaka veren iki kişiden biri olur. Başka bir rivayete göre ise emredileni veren denilmektedir.

İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve "Ya Resulallah, bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsun?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir." cevabını verdi. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman

Manol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babasına baktı. Babası Ebul Kasım'a peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

0: Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olmuştu. Bunun üzerine İmran öfkelenerek, "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet. Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır. Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden." Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun? Bu hususları kimden öğreniyorsunuz? Bizden öğrenmiyor musunuz? Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır."

Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra, "Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğinde verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez," derdi.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında "Allah'ım, senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır." buyururlardı. Akşama eriştiğinde ise "Senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır." diye dua ederdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşanan değişim. Onun örnekliğinde hayata geçirilen Kur'ani değerler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ashabıyla vedalaştığı ve insanlığa önemli mesajlar verdiği veda hutbesinde, "Cahiliyeye ait her şey ayaklarımın altındadır," dedi. Bu vesileyle tüm insanlığa son din İslam'ın bazı buyruklarını hatırlattı. Onun önderliğinde yaşanan köklü değişimin, insan onurunu merkeze koyan ve evrensel huzuru vaat eden ilkelerin bazıları şunlar oldu. Zina ve fuhşa yaklaşmamak. Zinaya yaklaşmayın çünkü o hayasızlıktır, çok kötü bir yoldur. İsra Suresi 32. Ayet. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Nur Suresi 30. Ayet. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Dışarıda kalanlardan başka ziynetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, başka kadınlar, hizmetlerinde bulunan köleleri ve cariyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçiler, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken

Yani gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tevbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Nur Suresi 31. Ayet. İslam'ın amaçlarından biri de nesillerin korunması, sağlıklı bir toplum yapısının oluşturulmasıdır. Bu bakımdan fuhuş ve fuhşa götüren bütün davranışlar, zinaya yaklaştıran tutumlar olarak haram kılınmış, mümin erkek ve kadınların gözlerini haramdan sakınmaları, kadınların tahrik edici bir şekilde giyinip süslenmemeleri emredilmiş, mahrem olmayan kadın ve erkeklerin birbirlerine dokunmaktan, şehevi arzuları kabartan söz ve davranışlarda bulunmaktan sakınmaları istenmiştir. Konuyla ilgili ayetlerin üslubundan, bu kuralların hürriyetleri kısıtlama amacına değil, toplum ahlakını koruma gayesine yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Toplumda fuhşu önleyebilmek için fertlerin eğitimi, ahlaki yetişkinliği, fuhşu kolaylaştıran ve özendiren yolların kapatılması kadar, bu yönde gerekli içtimai ve hukuki tedbirlerin alınması da önemlidir. İslam'da ferdin cinsi ihtiyaçlarının tabii bir ihtiyaç olarak görülüp evliliğin kolaylaştırılması, evlilik yoluyla cinsel tatminin temel bir hak olarak karşılanması böyle bir anlam taşır. Kehanet, büyü, sihir ve fala itibar etmemek. Ona Rabbinden bir işaret gelse ya diyorlar. De ki, gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Bekleyiniz, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Yunus Suresi 20. Ayet. De ki, Allah'tan başka göklerde olsun, yerde olsun, hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilemezler. Neml Suresi 65. Ayet. İslam'dan önce kehanet yaygın olup, kâhinlerin cin ve şeytanlarla irtibatlı oldukları kabul edilirdi. Bu nedenle kâhinlerin fert ve toplum hayatında önemli bir yeri vardı. İnanışa göre onlar ihtilafları çözer, rüyaları tabir eder, kayıpları bulur, zina olaylarını belirler, hırsızlık ve adam öldürme gibi cürümleri aydınlatır, hastalıklara şifa bulurlardı. Bu devirde büyü ve sihir de yaygındı. Cincilik, fal okları, yıldızlara bakmak, küçük kareler çizip içlerine harf veya sayı yazmak, düğüm atmak ve üflemek gibi yollarla büyü yapmak son derece yaygındı. Bütün bu işler putperestlikle birlikte yürütülüyordu. Araplar büyücülerden çekinir ve onlara saygı duyarlardı. Hazreti Peygamber kendisine kâhinlerin gaipten haber verme iddiasında bulundukları söylendiği zaman bu tür bilgilerin bir değerinin olmadığını bildirmiştir. Ayet ve hadislerdeki tavra dikkat edildiğinde tevhid ilkesine aykırılığı ve nübüvvete alternatif olma ilkesi sebebiyle İslam dininde kehanetin şiddetle yasaklanmış olduğu görülür. Kur'an'da gayb bilgisinin sadece Allah'a ait olduğu, cinlerin gaybı bilmeyip yaldızlı sözlerle kahinlerin bilgi kaynaklarının güvenilir olmadığına işaret edilmiştir. Bunlar hile ve sahtekarlık gibi ahlak dışı davranışlardan ibarettir. Bunun yanında sihir ve büyünün sosyal hayatın bir olgusu gibi görülerek onun daha çok iman ve ahlak açısından doğuracağı sonuçlar üzerinde durulmuştur. Nitekim Hazreti Peygamber bir gün ashabına helak edici 7 şeyden kaçınınız buyurmuş, onların ya Resulallah bu 7 şey nedir diye sormaları üzerine Allah'a şirk koşmak, sihir yapmak, hukukun gerektirdiği dışında Allah'ın zarar vermeyi yasakladığı bir cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, düşmanla karşılaşınca savaştan kaçmak, zinadan uzak duran ve hiçbir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara zina iftirasında bulunmak cevabını vermiş, burada sihri helak edici 7 büyük günahtan biri kabul ettiğini belirtmiş, fal ve kehanet gibi sihri de yasaklamıştır. Gasp, hırsızlık ve dolandırıcılık yapmamak. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak, insanların mallarından bir kısmını yemeniz için, onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Bakara Suresi 188. Ayet. Hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadının yaptıklarına karşılık bir ceza, Allah'tan bir ibret olarak ellerini kesin. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Maide Suresi 38. Ayet. Bir kişinin malına alenen ve zorla el koymak gasp, koruma altındayken gizlice almak hırsızlıktır. Kandırarak almaksa dolandırıcılıktır. Zulüm ve haksızlığa yol açan,
şerefli yaşama, alın teri dökerek hayatı kazanma gücünü kıran, meşru kazanma yollarını tıkayan, mal ve can emniyetini tehlikeye düşüren, din ve ahlak prensiplerini yıkan, toplumda korku ve dehşet havasını hakim kılan, sosyal düzeni alt üst eden, zorbanın vicdanını körelten, ruhunu karartan, imanı zaafa uğratan, ibadetin zevk ve lezzetini yok eden, duanın kabulüne engel olan ve sosyal güveni sarsan bütün bu eylemlerin her biri haksız kazanç elde etme yoludur. İslamiyet'ten önce Hicaz Arap toplumunda hırsızlık kural olarak ayıp ve suç sayılmakla birlikte merkezi bir siyasi otorite bulunmadığından suçun düzenli bir şekilde takibi ve cezalandırılması söz konusu değildi. Örneğin göçebe Araplar kabile fertlerine, dost kabilelere, mabetlere ve kamuya ait malın çalınmasını suç sayarken diğer kabilelerden çalınan malı, ki bunlar genelde deve ve giyeceklerdi, ganimet sayar, bu tür eylemleri de cesaret ve beceriyi simgeleyen davranışlar olarak görürlerdi. Öte yandan hırsızın sosyal konumu ve kabilesinin gücü de cezalandırılmasında önemli farklılıklar doğuruyordu. Oysa Hazreti Peygamber'in tebliğ ettiği son din İslam, meşru kazançtan doğan malın korunmasını dinin temel hedeflerinden saydı ve telef olmaması için her türlü tedbiri aldı. Bu kapsamda kişinin haksız olarak başkasının malına el uzatmasını da, kendi malını saçıp savurmasını ve israf etmesini de yasakladı. Her ne yolda olursa olsun, başkasının malını ele geçirene verilen ceza, sadece hukuk düzenini korumayı değil, aynı zamanda ilahi emirlerin, yani din ve ahlak kurallarının yaşatılmasını amaçladı. Hazreti Peygamber'in, "Kim bir malı yağmalarsa bizden değildir" ve "Ey insanlar! Sizden önceki milletler ancak şu sebepten dolayı sapmışlardır. Onlar, ileri gelenlerden biri hırsızlık yaptığında ceza vermezler, güçsüz biri hırsızlık yaptığında ise ona ceza uygularlardı. Allah'a yemin ediyorum ki eğer kızım Fatıma çalmış olsaydı, muhakkak onun elini de keserdim" sözleri de konuya ilişkin net tavrı göstermesi bakımından önemlidir. Yetim malı yememek. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına, onun iyiliğine olmadıkça el sürmeyin. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız hakkında bile olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü eksiksiz yerine getirin. İşte düşünüp öğüt alasınız diye Allah size bunları emretti. En'am suresi 152. ayet. Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler, şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir. Nisa suresi 10. ayet. Cahiliye döneminde kabileler arası savaşlarda ve yıllarca süren kan davalarında ölenler, arkalarında çok sayıda yetim bırakıyordu. Arap Yarımadası'nda kızlara, eli silah tutmayan çocuklara, yaşlılara ve kadınlara genellikle miras hakkı tanınmaz, yetimlere de babalarından kalan mal verilmezdi. Bazı yetim kızlar vasileri tarafından evlendirilerek mehirlerine el konur, bazen de vasileri sırf mallarına sahip olmak için onlarla evlenirlerdi. Kur'an'da 22 ayette yetimlerle ilgili meselelere temas edilmiş ve yetimlere karşı iyi davranılması emredilmiştir. Bu husus Allah'a iman ve ibadetle birlikte anılmış, yetimlerin itilip kakılmaması ve onlara karşı ilgisiz davranılması kınanmış, yetimlerin küçümsenip kendilerine kötü muamelede bulunulması yasaklanmıştır. Müminler muhtaç durumdaki yetimleri doyurmaya, onları mali yönden desteklemeye, yaşam şartlarını düzeltmeye, velisi oldukları varlıklı yetimlerin mallarının eriyip gitmesini engellemek için ticaret yoluyla işletmeye teşvik edilmiştir. Medine döneminde devlet gelirlerinden ganimet ve gayrimüslim tebaadan alınan vergilerin içinde yetimlerin hakkı olduğu bildirilmiş, bu hakkın ödenmesine gelirlerin harcama kalemleri arasında yer verilmiştir. Yetimlere adaletle davranılması, özellikle mallarını ele geçirmek amacıyla yetim kızlarla evlenip haksızlık yapılmaması, evlendirilen yetim kızların mehirlerine el konulmaması, yetimlerin mallarının en güzel şekilde korunup yönetilmesi, büyüdüklerinde mallarının geciktirilmeden kendilerine teslim edilmesi ve teslim sırasında şahit bulundurulması hususu
Kur'an'da yetim haklarına dair temel prensiplerdir. Yetim malı yemek büyük günahlardan sayılmış, haksız yere yetim malı yiyenlerin şiddetli azap görecekleri bildirilmiş, yetimin veli ve vasilerine ancak fakir olmaları durumunda onun malından belli ölçüde faydalanma izni verilmiştir. Yetimliği bizzat yaşamış olan Hazreti Peygamber, yetimlerin hukuku üzerinde hassasiyetle durmuştur. Bu doğrultuda onun, "Allah'ım, ben yetimin ve kadının bu iki zayıf insanın hakkını ihlal etmekten insanları şiddetle sakındırıyorum" dediği, bir defasında şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirerek yetimi koruyup gözetenle cennette böyle yan yana olacağız buyurduğu nakledilir.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ukbe bin Amir'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: misafir ağırlamayan kimsede hayır yoktur. Peygamberimiz asasına dayanarak yanına gelen ihtiyarın, "Ey Allah'ın Resulü, bazı hata ve günahlarım oldu. Affolunur muyum?" sorusuna şöyle karşılık vermiştir: "Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmedin mi?" Bunun üzerine ihtiyar, "Elbette şahitlik ettim ve yine şahitlik ederim ki sen Allah'ın Resulüsün" deyince Peygamberimiz, "O halde önceki bütün aldatma ve kötülüklerin affolundu" buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'nin yanına girdi. O son nefesini vermiş, gözleri açık kalmıştı. Gözlerini kapattı, sonra da ruh kabzolununca göz onu takip eder buyurdu. Bunun üzerine ailesinden bazıları çığlık kopardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendinize sadece hayırla dua edin. Çünkü melekler duanıza amin derler buyurdu ve Allah'ım Ebu Seleme'ye mağfiret et. Derecesini hidayete erenlerin katına yükselt. Geride kalanlar için de izinden yürüyecek hayırlı nesil bırak. Ey alemlerin Rabbi, bizi de onu da bağışla, kabrini genişlet ve aydınlat diye dua etti. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız, başı içinde, sonu içinde Bismillah deyin."

Sahabi Atiye bin Urve es-Sa'di'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça müttakilerden olamaz.

Bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadr bin Haris, Ebul Bahteri, Velid bin Mugire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Hazreti Muhammed'le konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona, kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, "Biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır," dediler. "Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımızı hakaret ettin ve insanları böldün. Olabilecek en kötü şeyleri yaptın," diye onu suçladılar. Ardından da, "Şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan sana malımızdan verelim, en zenginimiz ol. Şeref istiyorsan seni başımıza geçirelim. İktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana cin musallat olduysa seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim," diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Allah Resulü şu açıklamayı yaptı: "Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi. Bana kitabı indirdi. Müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim." Hazreti Peygamber'in bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. "Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketimizi genişletsin, orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın, büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı da diriltsin. Zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz." Peygamberimiz onlara şöyle cevap verdi: "Ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından gönderildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu dünya ve ahirette sizin yararınızadır. Şayet reddederseniz ben Allah'ın rızası için sabrederim," buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, "Madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste. Ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun," diyerek ona sataştılar. Peygamberimiz, "Ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi," dedi.

Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri gittiler ve "Öyleyse iddia ettiğin gibi gökten bir parça üzerimize düşür. Rabbin isterse bunu yapar," dediler. Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye el-Mahzumi son sözü söyledi. "Sen göğe merdiven dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, oradan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğiz." Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Allah Resulü, üzüntülü bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak onlarla ilgili şu gerçekleri bildirdi. Dediler ki, "Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup aralarında şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, bugün iki cihan serveri Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbetimizi derinleştiren, onu bütünüyle tanımamızı sağlamaya vesile olacak müstesna bir ilimden, Şemail-i Şerif'ten bahsedeceğiz. Şemail, lügatta huy, yaratılış, tabiat, hal ve hareket, tavır ve davranış gibi anlamlara gelir. Hazreti Peygamber'in beşer yönünü kendisine konu alan ilim dalına şemail denir. Peygamber Efendimiz, peygamber olmasının yanında aynı zamanda bir beşerdir. Bizim gibi yiyen, içen, gülen, üzülen, uyuyan bir beşer. Ancak o, Allah tarafından eğitilmiş müstesna bir beşerdir. Beşer, hiç eğitilip özellik kazandırılmamış kimselerin halidir. Esasında bu, herkesin insanlık yolculuğuna çıktığı hareket noktasıdır.

beşer olmak ayıp da değildir, kusur da değildir. Ayıp ve kusur olan beşer kalmaktır. Beşer olarak doğup da insan olma çabası gösteren kimselerin modeli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresi 21. ayette içinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır buyurulmaktadır. Allah'ın Resulü insanlar için bir insanlık modelidir. Ona bakarak kendini eğitir, davranışlarını şekillendirir ve diğerlerinden farklı bir beşer olma çabası içine girer. Ayette dilimize güzel örnek olarak çevrilen üsve-i hasene tabirindeki üsve kelimesi bir fikri değil bir hareketi ifade eder. Fikirler kitaplardan okunup anlaşılabilir fakat davranışların kitaptan okunarak aynen anlaşılması ve uygulanması pek kolay değildir. Güzel davranışlar güzel görülen canlı bir örnekten uzun eğitimler sonunda kazanılabilir. Peygamber Efendimizin davranışları ashab neslinden itibaren nesilden nesile aktarılarak görgü yoluyla yaşanıp gelmektedir. Bu bir peygamber mayasıdır ki yok olması mümkün değildir. Bu maya Allah'ın koruması altındadır. Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu üzere Allah'a ve ahiret gününe ümit besleyip de Allah'ı çokça anan kimseler olma azmiyle yola çıkanlar güzel örneklerini bulacak ve güzel insan olacaklardır. Şemail'in hedefi insana güzel bir davranış biçimi kazandırmaktır. Ve bu şekillenmede model Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Efendimiz'i anlatmak tıpkı bir çiçeğin kokusunu tarif etmeye benzer. Kolay değildir. Eşsiz bir raya hangi kelimelerle hissedilebilir? Şemail elbette ki sadece bir güzellik anlatısı değildir. Şemail ahlakın vücut bulmuş halini gözler önüne sermektir. Çünkü Efendimizin güzelliği sadece yüzünde değil, o yüzün ardındaki mümtaz ahlakındadır. İnanan bir mümin için peygamberiniz sadece sözleriyle, getirdiği hükümlerle değil, tümüyle tanımak bir ihtiyaçtır. Aynı zamanda bir sevgi ve bağlılık ifadesidir. Çünkü Yüce Allah Kur'an'da Âl-i İmran suresi 31. ayette bize de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın buyurarak Efendimiz'e ittibanın yani ona uymanın Allah sevgisinin bir göstergesi olduğunu ilan etmiştir. Ona tam manasıyla uyabilmek içinse onu her yönüyle tanımak gerekmektedir. Hazreti Peygamber'de üstün vasıflar olmakla birlikte onu zihnimizde sadece soyut bir figür olarak değil, canlı, nefes alan, yeryüzünü şereflendirmiş bir insanı kamil olarak tasavvur edebilmek için okuruz Şemail'i. Bu, ona olan sevgimizi ve özlemimizi somutlaştırır. Şemail aslında bir sevgi biçimidir. Bir insanı tanıdıkça sevmek, sevdikçe ona benzemek isteriz. İşte Şemail, bizi onun ahlakına yaklaştıran yoldur. Onu tanıdıkça gönlümüz incelir, dilimiz güzelleşir, kalbimiz sükunet bulur. Şemail okumak sevgiyi ilmi bir çizgiye taşır. Sevgisiz bilgi kuru kalır, bilgiden uzak sevgi ise yoldan şaşar. O yüzden Şemail okumak peygambere olan sevgimizi ölçülü, derin ve saygılı kılar. Ne sadece duygusallığa teslim oluruz ne de kuru bir bilgiye. Bir taraftan kalbimizi ısıtır, bir taraftan davranışlarımızı güzelleştirir. Şemail okumanın en büyük faydası bize sadece tarihi bir tasvir sunmak değil, aynı zamanda bir ahlak ve edep eğitimi vermesidir. Onu zihnimizde canlı bir şahsiyet olarak tasavvur etmemiz, ona olan muhabbetimizi derinleştirir. Şemail okumak bizlere sünneti daha iyi anlama imkanı verir. Onun bir sözü söylerken ki halini, tavrını, bakışını bilmek, o sözün manasını ve hikmetini derinlemesine kavramamıza yardımcı olur. Aynı zamanda onun üstün ahlakını öğrenmek bizim için en güzel örnektir. Rabbimiz Kur'an'da Kalem Suresi 4. ayette buyuruyor, "Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin." İşte Şemail bu ayetin yeryüzündeki tasviridir.
Bu yüce maksatla sahabe, Peygamber Efendimizin hayatında bizzat şahit oldukları yaşanmışlıkları en ince detaylarıyla kayıt altına almışlardır. İmam-ı Tirmizi'nin Eş-Şemâilün Nebevviye isimli kitabı bu sahada yazılmış en meşhur eserlerin başında gelir. Bugün hala evlerimizin duvarlarında asılı duran Hilye-i Şerifler işte bu şemail geleneğinin meyvesidir. O yazılarda Efendimizin siması kelimelerle resmedilir. Yüzünü görmeyiz ama kelimelerin içinden bir huzur çıkar. Bu da bizim kültürümüzde peygamber sevgisinin en zarif ifadelerinden biridir. Sevgili dinleyenler, şemail ilmi gönlümüzde peygamber sevgisini yeşerten, ona olan bağlılığımızı pekiştiren ve bize en güzel örneği tüm canlılığıyla sunan bir manevi mirastır. İşte bu yüzden Efendimizin şemailine dair o mübarek kesitleri birincil kaynaklardan anlamaya ve sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Bu kutlu yolculuk bitmeyen bir hasret ve tükenmeyen bir muhabbet yolculuğudur. Biz onu hakkıyla tanımak ve onun gibi yaşamak için çıkılan bu manevi yolculukta siz sevgili dinleyenlerimizi de daima yanımızda görmekten mutluluk duyacağız. Ona ve ailine binlerce salat ve selam olsun.

0: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruçsa benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde mis kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu gündür. Enes bin Malik'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi. Ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, kurdun kaptığı çocuk senindi dedi. O da hayır, senin oğlunu kaptı dedi. Bunun üzerine Davud aleyhisselamın huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud aleyhisselamın oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için, bana bir bıçak getirin, şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım deyince, yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a, Allah sana rahmet etsin, aman çocuğu kesme, zira çocuk bu kadının oğludur dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zanla konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinize karşı böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah'ın eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmek kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu. Ebu Katade'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen seneyle gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu.
3: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Men istaaza billahi fa'idu ve men saala billahi fa'tu ve men daaakum fa'cibu ve men sanaa ileykum ma'rufa fakafiu fa'in lam tecidu ma tukafiunahu fad'u lahu hatta teru ennekum kad kafatumu.
2: Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.

0: der. Bu yüzden mazlumun bedduasından sakınmak gerekir. Çünkü onunla Allah arasında bir perde yoktur. Onun duası Allah'a hemen ulaşır. İslam müminlere zalime karşı mazlumun yanında olmayı emreder. Bunun bilincinde olan Müslüman mazlumun sığınağı olur. Ekmeğini paylaşır ve gönlünü ona açar. Yüce Allah iman ettikleri için yurtlarından zorla çıkarılan muhacirleri ve onları en güzel şekilde ağırlayan ensarı bizlere örnek göstermiştir. Ensar muhacir kardeşliği İslam tarihinde önemli hadiselerden biridir. Peygamber Efendimizin kurduğu bu kardeşlik kurumunun temeli iman, takva, yardımlaşma ve fedakarlık esasına dayanmıştır. Bu uygulama Müslümanların birbiriyle kaynaşmasına, aralarında uyumun oluşmasına öncelik teşkil etmiştir. Öte taraftan karakter zayıflığı, cimrilik, fedakarlıktan kaçınma gibi çirkin ahlakın toplumdan atılmasına vesile olmuştur. Rabbimizin buyurduğu "güzellikle onlara uyanlar" ifadesiyle muhacir ve ensar kavramlarının aslında bütün zamanlara hitap ettiği anlaşılmaktadır. Buna göre zulüm ve kötülüğün yaygın olduğu her dönemde imanlarını muhafaza ederek yurdundan göç etmek zorunda kalan muhacir, maddi ve manevi olarak sıkıntıda bulunan insanlara ellerinden gelen yardımı yapanlara ensar denir. Sevgili Peygamberimiz, günlük insani ilişkilerimize bilinenden farklı bir anlam kazandırmıştır. İhtiyaç sahibi olanlara yardım etmeyi sadaka olarak nitelendirmiş ve her Müslümanın sadaka vermesi gerektiğini vurgulamıştır. Kendisine yapılan iyiliğin karşılığında verecek bir şeyi olmayan Müslümanın, ibadetin özü olan duasıyla iyiliğe karşılık vermesi tavsiye edilmiştir.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve "Besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi," buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim. Anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke.

ve etûbü ileyke duasını okursa, o mecliste yaptığı hataları bağışlanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.''

Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi "Bu oturuş da ne?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba inatçı biri değil." cevabını verdi ve arkasından "Yemek kabının kenarından yiyin. Ortasını bırakın ki bereketlensin." buyurdu.

Ebu Said el-Hasan el-Basri anlatıyor. Aiz bin Amr radıyallahu anh, Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına girdi ve "Oğlum, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem yöneticilerin en kötüsü zorba olanlardır" dediğini işittim. "Sen sakın onlardan olma" dedi. İbn Ziyad Aize, "Sen otur. Zira sen Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarının döküntülerindensin" dedi. Aiz bin Amr, ashab içinde değerli değersiz ayrımı yapılamayacağından şöyle dedi: "Onların döküntüleri mi olur? Döküntüler onlardan sonrakiler veya onlardan başkaları arasında olur" dedi.

Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir gece Allah Resulü yanımdan kalktı ve dışarı çıktı. Onu kıskanmıştım. Az sonra geldiğinde benim tavrımı gördü ve "Ne oldu Ayşe, kıskandın mı yoksa?" diye sordu. "Benim gibi biri senin gibi birini nasıl olur da kıskanmaz?" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Şeytanın mı geldi yoksa?" dedi. Ben de "Ey Allah'ın elçisi, benimle birlikte bir şeytan mı var ki?" diye sordum. "Evet," dedi. "Peki her insanla birlikte bir şeytan var mıdır?" diye sordum. "Evet," cevabını verdi. "Seninle de mi ya Resulallah?" dedim. "Evet, fakat Rabbim ona karşı bana yardım etti ve o bana teslim oldu," dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda da Abbasi Devleti'ni anlatmaya bir önceki programımızda kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Değerli dostlar, 750 ile 1258 yılları arasında 508 yıl süreyle hüküm süren Abbasiler, İslam tarihinde Osmanlılardan sonra en uzun ömürlü hanedandır. İslam medeniyeti en parlak devrini bu hanedan zamanında yaşamıştır. Abbasiler uzun müddet siyasi sahada hakimiyeti ellerinde tutmuş, bir iki fasıla hariç son günlerine kadar İslam dünyasının manevi liderliğini de sürdürmüşlerdir. Abbasi hilafetinin İslam tarihinde olduğu kadar dünya tarihinde de büyük bir yeri vardır. Bilindiği gibi İslam eğitim tarihinde mescit ve camilerin büyük bir yeri vardır. Zengin kitap koleksiyonlarına sahip olan camiler bu önemli fonksiyonlarını Abbasilerin ilk devirlerinde de devam ettirmiştir. Camilerin dışında yüksek öğretim alanında ilk meşhur müessese Halife Me'mun tarafından Bağdat'ta kurulan Beytül Hikme'dir. Cündişapur Akademisi örnek alınarak kurulan bu müessese bir tercüme merkezi olarak faaliyette bulunmasının yanı sıra akademi ve halka açık kütüphane olarak da hizmet vermiştir. Söz konusu bu tercüme faaliyetlerinde Müslümanlar sadece antik dünyanın eserlerini tercüme etmekle kalmamış, ayrıca hem dini hem de pozitif ilimler sahasında değerli eserler yazmışlardır. Bu eserler Suriye, İspanya ve Sicilya yoluyla Avrupa'ya geçerek Orta Çağ Avrupa dünyasını etkilemiştir. Abbasi

Devrinin ilk zamanları İslam kültür ve medeniyetine damgasını vuran çok önemli bir çağdır. İslam dünyasında birçok müessese bu devirde şekillenmiş, zamanla gelişerek modern Avrupa medeniyetinin doğmasında da etkili olmuştur. İslam dünyasında filolojik, dini, sosyal ve tabii ilimler sahasındaki çalışmaların sistemli bir şekilde ele alınarak müstakil birer ilim dalı haline gelmesi Abbasiler devrinde olmuştur. Değerli dinleyicilerimiz, özellikle altını çizmekte yarar vardır ki Abbasiler devri tefsir, hadis, fıkıh ve kelam gibi dini ilimler başta olmak üzere birçok alanda İslam tarihinin zirve dönemidir. Devletin kuruluş yılı 750'den başlayıp yaklaşık 100 yıl süren tercüme faaliyetleri sonunda müspet ilimler sahasında İslam dünyasında büyük alimler yetişmiştir. Bu bilginlerin yetişmesinde kütüphaneler de önemli rol oynamıştır. Bu dönemde cami, kütüphaneleri yanında muhtelif ilim dallarına ait eserleri ihtiva eden kütüphaneler de mevcuttu. İlk kütüphane Bağdat'ta kurulmuş, bunu Basra ve diğer şehirlerde kurulan kütüphaneler takip etmiştir. Bunlar arasında 1059 yılında 100 bin cilt kitap ihtiva ettiği söylenen Kerh Kütüphanesi'ni ve Halife Müstansır'ın yaptırdığı Müstansırriye Medresesi Kütüphanesi'ni özellikle zikretmeliyiz. Halifelerin desteğiyle kurulan saray kütüphaneleri de zengin kitap koleksiyonlarına sahipti. Diğer alanlarda olduğu gibi bu dönemde tıbbın gelişmesi için de önemli çalışmalar yapılmış, tıp fakülteleri ve hastaneler açılarak tabipler teşvik ve himaye edilmiştir. Halife Mansur, Bağdat'ta görme engelliler için bir hastane, ihtiyarlar için bir darül ceze yaptırmıştı. Harun-ür Reşit ise pratik tıp eğitimi için büyük bir hastane inşa ettirmiş, buraya değerli tıbbi eserler temin etmiştir. Bu hastanede hastalar din farkı gözetilmeksizin tedavi edilir, kendilerine parasız ilaç ve yemek verilirdi. Bu dönemde tıp alanında eser veren başlıca tabipler Ali bin Rabben et-Taberi, Ebu Bekir er-Razi ve İbn-i Sina'dır. Müslüman tabiplerin en büyüğü sayılan Ebu Bekir er-Razi, Kitab-ı Tıbbil Mansuri adlı 10 ciltlik değerli eserinden başka, İslam dünyasındaki ilk tıp ansiklopedisi sayılan ve 15 yılda tamamlanan El-Havi isimli eseri kaleme almıştır. Ayrıca İbn-i Sina'nın yazdığı El-Kanun Fit-Tıb adlı kitapta uzun yıllar batıda ders kitabı olarak okutulmuştur. Abbasiler dönemi ve döneme ait bilimsel faaliyetler anlat anlat bitmeyecek kadar sayısız ve değerlidir. İşte bu bilim dallarından biri de kimyadır. Müslümanların ilme olan en büyük katkılarından biri de kimya alanında olmuştur. İslam kimya ilminin kurucusu Cabir bin Hayyan'dır. Cabir, teorik alanda olduğu gibi laboratuvar deneyleriyle de kimya ilmine büyük hizmetler yapmıştır. Daha sonra gelen kimyacılar onu üstad olarak kabul ederler. Eczacılık sahasında ise Yahudi Kuhinül Attar meşhur olup Sinaatüs Saydale adlı eserinde bitkilerden nasıl ilaç yapıldığını ve ilaçların hangi dozajda kullanılacağını anlatmaktadır. Emeviler devrinde başlayan İslam tarihçiliği de Abbasilerin ilk zamanlarında şekillenmiştir. Önce Hazreti Peygamber ve sahabenin hayatlarını tespit etmek maksadıyla başlayan İslam tarihçiliği, eskiden beri Araplardan mevcut olan ensab ilminin de yardımıyla toplumun bütün unsurlarını kapsamış ve aynı zamanda rical ilminin gelişmesine de yardım etmiştir. İlk devir tarihçileri naklettikleri haberlerin başında genellikle onu nakleden kimselere ait rivayet senedini de verirlerdi. Böylece tarihi olaylara dair haberler, hadisler gibi senet ve metin kısımları olmak üzere iki ana unsurdan

meydana geliyordu. İslam dünyasındaki ilk büyük tarihçilerden sadece Zühri, Abbasiler devrinden önce yaşamıştır. Süleyman bin Tahran, Musa bin Ukbe, siret ve tarih ilminin babası sayılan İbni İshak, Kitabül Megazi'nin ve daha birçok eserin müellifi olan Vakidi gibi büyük tarihçilerin hepsi Abbasilerin ilk devirlerinde yaşamışlardır. Bugünkü siret ve megazi bilgilerimizin temelini İbni İshak'la Vakidi gibi Abbasi halifelerinin himaye ettiği alimlerin eserleri oluşturmaktadır. İbni İshak'ın eserini ele alarak yeniden düzenleyen İbni Hişam'la Vakıdî'nin katibi İbni Sa'd da bu devrin diğer önemli iki simasıdır. İslam siyasi tarihinin ilk müelliflerinden Cahiz, İbni Kuteybe, Yakubi, Taberi, İbni Miskeveh, Biruni, İbnül Esir yine bu dönemin ünlü simalarıdır. Değerli dinleyicilerimiz, Abbasilerin iktidara gelmesiyle meydana gelen değişiklikleri İslam devletinin iktisadi hayatında da görmek mümkündür. Abbasiler, iktisadi hayatın her alanında üretimin ve buna bağlı olarak refahın arttırılması hususunda büyük gayretler sarf etmiştir. Abbasiler de iktisadi hayatın temelini ziraat teşkil ediyordu. Devlet gelirlerinin büyük bir kısmı tarıma bağlı olduğu için ilk Abbasi halifeleri geniş sulama faaliyetlerine girişmiş, ülkenin muhtelif yerlerinde sulama ve kanal işlerinde uzman kişileri çalıştırmıştı. Mutasım Samera şehri için Çin'den çok sayıda su işleri mühendisi getirtmişti. Bu dönemde Merv'de sadece sulama işleriyle görevli bir divan vardı ve emrinde binlerce kişi çalışmaktaydı. Bataklıklar kurutularak tarım alanları genişletildiği gibi ziraat okulları açılarak modern usullerle tarım yapılması, toprak ve bitkinin cinsine göre gübre kullanılması sağlandı. Bitkilerle ilgili çok sayıda eserin tercüme ve telif edilmiş olması da tarıma duyulan ilginin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Ülke zengin maden kaynaklarına sahipti. Halifeler maden ocaklarının işletilmesine büyük önem veriyordu. Çalıştırılan işçi sayısı ve üretim hacmi bakımından en önemli endüstri kolu dokumacılıktı. İç tüketim ve ihracat için her türlü mal üretiliyordu. Elbiselik ve döşemelik kumaşlar, halı, yatak takımları, keten kumaşlar, timyat, Dabık ve İskenderiye gibi önemli merkezlerde dokunuyordu. Hemen her yerde halı dokunmakla birlikte en iyileri Taberistan ve Azerbaycan'dan geliyordu. Bunlardan başka gül suyu ve ıtriyat sanayi, cam, kağıt ve sabun sanayi, maden işletme ve silah atölyeleriyle tuğla ocakları da başlıca endüstri kollarını teşkil ediyordu. Abbasiler döneminde kültür ve medeniyet seviyesinin yükselmesi milletler arası ticaretin de gelişmesine sebep oldu. Başlangıçta ticaret Yahudi, Hristiyan ve Mecusi tüccarların elindeyken zamanla Müslümanlar da ticaret hayatına atıldı. Çok geçmeden zamanın dünya ticaretinde söz sahibi oldular. Abbasi halifeleri ticarete gereken önemi vermiş, yol emniyetini sağladıkları gibi kervan yolları üzerinde kuyular ve kervansaraylar yaptırarak ticaretin gelişmesine yardımcı olmuşlardır. Arap tacirler genellikle Basra limanından yola çıkıyor ve Hindistan şehirlerindeki önemli merkezlere uğruyorlardı. Çin'le deniz ticareti daha çok Çin gemileriyle yapılırdı. Dünya eşya fiyatlarının tespitinde Bağdat ve İskenderiye borsaları esas alınırdı. Bağdat'ta her şehir için bir pazar yeri ayrılmıştı. Akdeniz kıyısındaki bazı sahil şehirleri de ticari alanda önem kazanmıştı. Özellikle Antakya, doğuyla batı arasında önemli bir köprü vazifesi görmekteydi. Abbasiler zamanında iç ve dış ticaret çok gelişti. Müslüman tüccarlar Basra, hatta Kızıldeniz ve Aden limanlarından Hindistan, Seylan ve Çin'e ticari mallar sevk ediyor, ithal ettikleri malları

0: bir kısmını Akdeniz limanları vasıtasıyla Avrupa'ya sevk ediyorlardı. Bu ticaretin gelişmesi ve büyük teşebbüslere girişilmesi bir çeşit bankacılık müessesesinin doğmasına zemin hazırladı. Sarraf, bütün Müslüman pazarlarında vazgeçilmez bir unsur olmuştu. 9. yüzyılda sarraflar, sermaye sahibi zengin tüccarlarla dayanışma içine girerek bankacılık hizmetlerini verir hale geldiler. Bunlar bazı tüccarlara belirli bir yüzdeyle para verdikleri gibi zaman zaman hükümete de borç para veriyorlardı. O dönemde merkezi Bağdat'ta, şubeleri ülkenin diğer şehirlerinde bulunan bu müessese çek ve kredi mektupları gibi gelişmiş bir sistemin varlığını göstermektedir. Bağdat'ta yazılan bir çek Fas'ta ödenebiliyordu. Devlet gelirlerinin büyük meblağlara ulaşmış olması aynı zamanda halkın yüksek refah seviyesine eriştiğini de göstermektedir. Abbasiler döneminde demir ve çelik sanayi de oldukça ileriydi. Dericilikte Bağdat ve Basra öndeydi. Iraklı marangozlar, halifelerin saraylarını süsleyen nadide kutular, sandıklar, divan ve sandalye yapımında şöhret kazanmışlardı. Dokuma sanayinde perdecilik önemli bir yer tutmaktaydı. Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinde önemli değişikliklerin başladığı Abbasiler devrinde hilafet merkezinin Şam'dan Bağdat'a geçmesi yalnız siyasi bakımdan değil, sanat ve kültür bakımından da büyük değişikliklere zemin hazırlamıştır. Abbasi halifeliğinin yükseliş devrinde Mezopotamya'da muhteşem şehirler kurulmuştur. İkinci halife Mansur'un planını bizzat çizerek kurdurduğu Bağdat şehrinden bugüne geçmişinin parlak devrini hatırlatan maalesef hiçbir şey kalmamıştır. Moğol istilası sırasında şehrin tamamen harap olması, sonra da üstüne yeni Bağdat'ın inşa edilmesi ilk Bağdat şehrini efsane diyarı haline getirmiştir. Sözlerimizin başında İslam medeniyetinin en parlak devirlerinden birini Abbasi Hanedanı zamanında yaşadığını ifade etmiştik. Programımızın başından bu yana söylediklerimize ilaveten sözlerimizi medeniyetin olmazsa olmaz unsuru kağıt örneğiyle sonlandırmak istiyoruz. Kağıdın ilk defa Çin'de imaline başlandığı kabul edilmektedir. 751'de Çinlilere karşı yapılan Talas Savaşı'nda ele geçen Çinli esirler arasında İslam dünyasında kağıt yapımını başlatacak ustalar da bulunuyordu. İşte bu ustalar vasıtasıyla 756 yılında Semerkant'ta kağıt imalathanesi kurulmasıyla kağıt, papürüs ve parşömenin yerini aldı. 795 yılında Bağdat'ta, daha sonraki yıllarda da Mısır, Kuzey Afrika ve Endülüs'te kağıt imalathaneleri kuruldu. Avrupa kağıt ihtiyacını Müslümanlardan ithal yoluyla karşılıyordu. Avrupa'da kağıt imaline ancak 13. yüzyılda, yani asırlarca sonra başlandığı düşünüldüğünde Abbasilerin ilim ve kültür alanında hangi seviyede olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin el-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir.

0: her ay 3 gün oruç tutmak, bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir.
1: Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem, Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine, ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi diye sordu. Ben de vallahi bilmiyorum dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben geleceğini vaat etmiştin. Oturup bekledim ama gelmedin deyince Cebrail aleyhisselam evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler İçinde köpek ve resim, heykel bulunan bir eve girmeyiz demiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı. Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şeyle kendini öldüren kimseye kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek adeta onu öldürmek gibidir.
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi. Bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hudeybiye Antlaşması imzalandıktan sonra Ömer bin Hattab geldi ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına giderek "Ey Allah'ın Resulü, biz hak üzereyiz, onlar da batıl üzere değil mi?" dedi. Resulullah "Evet" buyurdu. Sonra Hazreti Ömer "Bizim ölenlerimiz cennette, onların ölenleri ise cehennemde değil mi?" diye sordu. Resulullah yine "Evet" diye buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Öyleyse neden dinimiz hususunda bu acizliği gösteriyoruz da Allah henüz onlarla bizim aramızda bir hüküm vermeden geri dönüyoruz?" dedi. Resulullah şöyle cevap verdi. "Ey Hattab'ın oğlu, ben gerçekten Allah'ın Resulüyüm. Allah ebediyen benim emeğimi boşa çıkarmaz." Sonrasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Fetih suresi nazil oldu. Allah Resulü hemen Hazreti Ömer'e birini gönderip sureyi ona okuttu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, bu Hudeybiye antlaşması gerçekten bir fetih midir?" diye sordu. Hazreti Peygamber de "Evet" cevabını verdi. Artık Ömer'in gönlü oldu ve döndü.

Allah mahlukatı yarattıktan sonra rahim dile gelerek, "Burası akrabalık ilişkilerini kesmekten sana sığınanların makamıdır," der. Allah, "Evet öyledir. Sen seninle bağ kuranlarla benim bağ kurmama, seninle ilgiyi kesenlerden de ilgiyi kesmeme razı olmaz mısın?" diye sorar. Rahim, "Evet razıyım Rabbim," deyince Yüce Allah, "Öyleyse bu sana verilmiştir," buyurur. Bundan sonra Resulullah, "İsterseniz şu ayetleri okuyun," der. Demek siz İslam'dan yüz çevirip de yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık ilişkilerini koparacaksınız, öyle mi? İşte Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır ve gözlerini kör ettiği kimseler bunlardır. Bunlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var?

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz? Çocukların

0: Hayatınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
1: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Fiyat artışı ve nar uygulaması. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de halk, "Ya Resulallah, fiyatlar yükseldi. Bize nar koysanız," dedi. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. "Nar koyan, darlık ve bolluk getiren, rızıklandıran yalnız Allah'tır. Sizden hiçbir kimse mal ve canına yönelik bir zulüm sebebiyle benden davacı olmayarak Allah'a kavuşmayı istemekteyim." Ebu Hureyre anlatıyor. Bir adam gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, bizler için eşyalara fiyat tespit ediver," diye müracaatta bulundu. Hazreti Peygamber, "Hayır, fiyat koymayayım. Rızka bolluk vermesi için Allah'a dua edeyim," cevabını verdi.

0: rızkı bol kılan ve daraltan Allah'tır. Ben hiçbir kimseye zulmetmemiş olarak Allah'a kavuşmak istiyorum cevabını verdi. Nar koy, nar koysan şeklinde tercüme edilen ifadenin aslı hadisin orijinal metninde tes'ir diye geçer. Tes'ir, fiyatları ayarlamak ve sınırlamak demektir. Medine şehir devletinde fiyatların yükselmesi üzerine Resul-i Ekrem'in piyasaya müdahale etmesini isteyen bazı sahabilerin aldığı cevap, İslam iktisat sisteminde prensip olarak serbest piyasa rekabet şartlarının geçerli olması gerektiğini göstermektedir. Resul-i Ekrem'in fiyatlara gereksiz müdahale edilmesine karşı çıkması ve piyasanın ilahi tabi kanunlara göre oluşmasını istemesi bu prensibin göstergesidir. Ayrıca o dönemde fiyatların tespit edilmesi istenen malların zorunlu ithal malları olduğu bilinmektedir. Böyle bir durumda piyasaya müdahale edilmesi, iktisadi hayatın zayıflaması, ithalatın durması, darlık ve kara borsacılığın meydana getirilmesi demektir. Bundan dolayı Resul-i Ekrem, dışarıdan mal getiren rızıklanmış, kara borsacıysa lanetlenmiştir buyurarak iç piyasanın istikrar kazanması gerektiğini vurgulamıştır. Kar oranına müdahale edilmemesi ekonomiye bir canlılık kazandıracak, insanların zevk ve iştiyakla çalışmalarını sağlayacak, iş ve kabiliyetlerinin gelişmesine katkıda bulunacaktır. Ancak devlet otoritesi savaş, kıtlık gibi olağanüstü hallerde kara borsacılık gibi suistimalleri önlemek için kamu yararı gereği nar koyabilmektedir. İmam Malik gibi bazı alimlere göre piyasa fiyatından ne aşağı ve ne de yukarı bir fiyatla satış yapılmamalıdır. Piyasa fiyatı ise çoğunluk esnafın serbest rekabet sonucu oluşturduğu satış bedelleridir. Onların bu sonuca ulaşmalarında özellikle Hazreti Ömer'in şu icraatı rol oynamıştır. Halife Hazreti Ömer yaptığı piyasa kontrollerinde Hatib bin Ebi Belta'nın fiyatlarını ucuz bulur. Çünkü Taif'ten üzüm yüklü bir kervanın gelmekte olduğu haberi yayılmıştı. Fiyatları ucuz bulan kervan Suriye tarafına yoluna devam etmeliydi. Esnafın bu düşüncesini sezen halife, Hatib'a fiyatlarını normal seviyeye yükseltmesini bildirmiştir. Ancak daha sonra konu üzerinde düşünen ve müzakere eden Hazreti Ömer, onu rekabet şartları içinde serbest bırakmıştır. İlk Müslümanlardan olan Hatib bin Ebi Belta aslen Yemenlidir. Güzel bir görünüme ve kıvrak bir zekaya sahiptir. Onun Mısır ve diğer beldelere yaptığı ticari seferler dolayısıyla bol kazanç sağladığı, vefat ettiğinde 4000 dinardan fazla para, bir ev ve birçok mal bıraktığı rivayet edilir. Hadisin son cümlesinden normal şartlarda nar koymanın insanların mallarında izinsiz bir tasarruf ve dolayısıyla bunun bir zulüm olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda yetkililerin piyasaya müdahale ederek fiyatları dondurma veya onlara sınır getirme yerine esnaf ve tüccara öğüt vererek onların insaflı olmalarını ve halka şefkat göstermelerini emretmesi gerekmektedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben sizi kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın. Sizden önceki milletler ancak peygamberlerine çok soru sormaları ve onlara muhalefet etmeleri yüzünden helak oldular. Sizi herhangi bir şeyden men edersem ondan sakının. Bir şeyi yapmanızı istediğimde de onu elinizden geldiği kadar yapın."

Ebu Derda Üveymir'in radıyallahu anh Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. Fakirleri arayın, görüp gözetin. Size ancak fakirleriniz sayesinde yardım edilir ve rızık verilir.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Kötülüklerini ifşa edenler hariç, ümmetimin bütün fertleri Allah tarafından er geç affedilecektir. Bir adamın geceliğin bir kötülük yapması ve Allah onu örtmüş iken sabahleyin, "Ey filanca, ben dün gece şöyle şöyle yaptım," demesi kendi kabahatini teşhirdir. Halbuki onun gece işlediği kabahat Rabbi ile kendisi arasındaydı. Öyle yapmakla o Allah'ın örttüğü kabahati sabahleyin teşhir etmiş, açıklamış oluyor.

İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah bize kafidir. Ne güzel vekildir. Mealindeki ayetteki ifadeleri İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu ifadeyi "İnsanlar sizin üzerinize yürümek için toplandılar, onlardan korunun" dediklerinde söylemiştir. Ayet şöyle devam etmektedir: Bu söz Müslümanların imanlarını arttırdı ve "Allah bize kafidir, ne güzel vekildir" dediler.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçlu ise davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme rabben nas, mudhibel ba's, işfi ente şafi la şafiye illa ent, şifaen la yugadiru sakama.
2: Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver, sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle askerleri tepelere çıkarken tekbir getirirler, inerken de Allah'ı tesbih ederlerdi.

0: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten, Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala yeri ve gökleri yarattığı gün 100 rahmet yarattı. Her bir rahmet yerle gök arasını dolduracak kadardır. Bu 100 rahmetten yeryüzüne bir tek rahmet indirdi ki, bu sayede anne yavrusuna, yabani hayvanlar ve kuşlar da birbirine merhamet ederler. Kıyamette ise o, bu rahmetin tamamıyla kullarına merhamet eder.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescit mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Gece ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn-i Şümase anlatıyor. Amr bin As radıyallahu anh ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu müjdeyi vermedi mi diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda üç devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam'ın sevgisini kalbime koyunca peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve uzat elini, sana biat edeceğim dedim. Elini uzattı. Ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Amr, ne yapıyorsun dedi. Şart koşmak istiyorum dedim. Neyi şart koşacaksın diye sordu. Bağışlanmamı dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslamiyet'i kabul etmenin kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor.

Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim.''

Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde "Ey Adem oğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin." buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun." diyecek. Sonra, "Ey Adem oğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın." buyuracak. Adem oğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun." diyecek. Sonra da, "Ey Adem oğlu, senden su istedim de vermedin." diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin." dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun." cevabını verecek. Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirler arasında koşuşturan bir kadın gördü. Kadın rast geldiği bir çocuğu hemen kucağına aldı ve emzirmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına, "Bu kadın çocuğunu hiç ateşe atar mı? Ne dersiniz?" dedi. Onlar, "Hayır, asla atmaz." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O halde bilin ki Allah'ın kullarına merhameti, bu kadının çocuğuna olan merhametinden çok daha fazladır." buyurdu.

Dinar, Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anhüma şöyle rivayet ediyor. Bir bedevi Mekke yolunda Abdullah bin Ömer'le karşılaşmıştı. Abdullah bin Ömer bedeviye selam vermiş ve onu kendi bindiği merkebine bindirmiş ve başındaki sarığı da ona vermişti. Hadisi rivayet eden İbn Dinar diyor ki, biz Abdullah bin Ömer'e Allah hayrını versin, bunlar bedevidir, bedeviler az bir şeye razı olurlar dedik. Abdullah bin Ömer, bu kişinin babası Ömer bin Hattab'ın dostu idi. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en güzel iyilik bir adamın baba dostunun ailesini görüp gözetmesidir buyurduğunu işittim diye cevap verdi. İbn-i Dinar'ın İbn-i Ömer'den bir rivayetinde ise şöyle denilmiştir. İbn-i Ömer Mekke'ye doğru yolculuğa çıktığında, deveye binmekten usandığında daha rahat binebileceği bir de merkep bulundururdu. Başına sardığı bir de sarığı vardı. Bir gün böyle merkep üzerinde giderken ona bir bedevi rastladı. İbn Ömer, sen filanın oğlu filan değil misin dedi. O, evet cevabını verdi. Abdullah bin Ömer merkebini ve sarığını bedeviye verip, buna bin, şu sarığı da başına sar dedi. Bunun üzerine dostları, ey İbn Ömer, Allah iyiliğini versin, rahat rahat bineceğin merkebi tuttum bu adama verdin. Üstelik başına sardığın sarığı da ona verdin diye hayret ettiklerinde, ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en güzel iyilik insanın babası öldükten sonra baba dostunu görüp gözetmesidir buyurduğunu işittim. Bu bedevinin babası da babam Ömer'in radıyallahu anh dostu idi diyerek karşılık verdi.

Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem omzumdan tuttu ve şöyle buyurdu. Dünyada kimsesiz bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Hayatını Resulullah'a hizmete adayan Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Rahmet peygamberiyle insanlığa ilettiği mesajlar vesilesiyle tanışan Abdullah bin Mesud, Mekke ulularının tehditlerine rağmen şehadet getirerek teslim olur Yüce Resul'e. Akabinde yanında çalıştığı Ukbe bin Ebi Muayit'ten ayrılıp Hazreti Peygamber'in yanına gelir ve kendisini gece gündüz onun hizmetine adar. Öyle ki Peygamber'in evindeki hallerini, herhangi bir yere gittiği zamanki tavır ve hareketlerini, uyuduğunda veya uyandığı zamanki durumlarını sahabe içinde en iyi bilen kişi odur artık. Nitekim Hazreti Peygamber, "Ey Abdullah, ben seni nehyetmedikçe sen perdeyi kaldırıp benim gizli konuşmalarımı da dinleyebilirsin" diyerek kendisine olan güvenini ifade eder. Mekke'de Hazreti Peygamber'den sonra ilk defa Kur'an'ı açıktan okuyarak müşriklerin saldırı ve tepkilerine maruz kalandır İbni Mesud. Hazreti Peygamber'in ashabı bir gün, "Kureyş şimdiye kadar bu Kur'an'ın sesli olarak okunduğunu duymadı. Kim bunu onlara duyuracak?" diye konuşurken o, "Ben" diye öne atılınca ashab, "Senin bunu yapman konusunda tediriginiz. Biz kendisini Kureyş'in tavrına karşı koruyacak bir aşirete sahip birinin bunu yapmasını istiyoruz" cevabını verirler. Ancak İbni Mesud isteğinde ısrar edip, "Beni bırakın, muhakkak ki Allah beni koruyacaktır" cevabını verir ve ertesi gün kuşluk vakti Kabe'de Kureyş'in ileri gelenlerinin yanında yüksek sesle Rahman suresini okumaya başlar. Bedeli olacaktır bu tutumunun ve İbni Mesud hunharca darp edilerek bu bedeli öder. Sahabe-i kiram onun halini görünce, "İşte biz de senin için bundan korkuyorduk" dediklerinde, tüm yaralarına rağmen gönlü ferah bir şekilde, "Allah'ın düşmanları bana hiçbir zaman şimdiki kadar basit görünmemişlerdi. Eğer isterseniz onlara yarın yine aynısını yapayım" cevabıyla mukabelede bulunacak derecede merttir o. Önce Habeşistan'a hicret eden ilk grubun içinde yer alandır Hazreti Abdullah. Daha sonra Medine'ye hicret eden sahabe arasında yer alarak ikinci hicrete de katılma faziletini elde edendir. Medine'de İbni Mesud ve annesi için Mescid-i Nebevi'nin arka taraflarında oturacakları bir ev ayrılır ve peygamberin evine rahatça girip çıkmaları için kendilerine izin verilir. Hatta bu yakınlık sebebiyle dışarıdan gelen birçok kişi onu Hazreti Peygamber'in ailesinden zanneder. Bu derece yakındır Resulullah'a. Ondan zaruri durumlar haricinde ayrılmayan, bütün ömrünü Kur'an'a adayan İbni Mesud'un ilmi vukufiyeti de emsalsizdir. Bilhassa tefsir ilminde müstesna bir yere sahiptir o. Kendisi bu hususta şöyle der: "Allah'a yemin ederim ki Allah'ın kitabından hiçbir sure yoktur ki onun nerede indiğini en iyi bilen ben olmayayım. Hiçbir ayet yoktur ki niçin indiğini en iyi bilen ben olmayayım. Develerin ulaşabileceği yerde Allah'ın kitabını benden daha iyi bilen birinin olduğunu bilsem mutlaka deveye binip ona giderdim." Hazreti Peygamber zamanında yapılan hemen hemen bütün savaşlara katılandır Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Bedir Savaşı'nda savaştan önceki gece keşif kolunda görev alan ve savaş sonunda yaralı olarak bulduğu Ebu Cehil'e hak ettiği dersi verendir ki, Hazreti Peygamber savaştan sonra Ebu Cehil'in kılıcını kendisine hibe eder. Ve Uhud Savaşı'nda ortaya çıkan panik esnasında Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmayan dört sahabiden biridir o. Bütün hayatını peygambere hizmete adayıp onun yanından bir an olsun ayrılmak istemeyen İbni Mesud, sahabe arasında gerek ahlak gerekse dini tutum ve davranış itibarıyla Hazreti Peygamber'e en çok benzeyenlerdendir. Nitekim Huzeyfe bin Yemana, Resulullah'ın davranışlarına en yakın olan kimseyi tanıtın da kendisinden istediklerimizi alalım denildiğinde o, bütün bu hususlarda Resulullah'a en yakın olarak İbn-i Mesud'dan başkasını bilmiyorum cevabını vermiştir. Hazreti Ömer de İbn-i Mesud'u muallim ve vezir olarak Küfe'de görevlendirdiğinde oranın halkına hitaben yazdığı meşhur mektubunda ''Ben size Abdullah bin Mesud'u göndermekle sizi nefsime tercih ettim.'' diyerek onun kendi katındaki kıymetine işaret etmiştir. Hicretin 32. yılında 64 yaşında Medine'de vefat eder Abdullah bin Mesud. Resulullah'ın rahmet pınarından bizlere pek çok hadis-i şerif nakledilir kendisinden. Kainatın efendisinden aktardığı şu ifadeler, Müslüman kimliğinin vazgeçilmesi olarak vasıflandırılabilecek bir ilkeyi koyar önümüze. Doğruluğa sarılınız. Şüphesiz ki doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğruyu söyleye söyleye, neticede Allah indinde sıddık, pek doğru sözlü mertebesine yazılır. Yalan söylemekten kaçının. Çünkü kişi yalan söyleye söyleye neticede Allah katında kezzap, çok yalancı olarak yazılır.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar. Rifa bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir savaşında Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedre katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendir dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Siddik radıyallahu anh Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ey Allah'ın Resulü bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan dedi. Peygamber Efendimiz göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki, yöneticisi olan Allah'ım. Şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu. Mesruk'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilmindendir, edebindendir. Yüce Allah, peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed, de ki, bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûya varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûya varır dedim. Fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûya vardı. Rükûyu aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp secdeyi de kıyam kadar uzattı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Medine'ye hicretin üzerinden birkaç yıl geçmişti. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Çölden bir bedevinin gelip Allah Resulüne soru sorması hoşumuza giderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kalktı ve halka vaaz ve nasihat ediyordu. O esnada bir bedevi çıka geldi. Hiç beklemeden gür sesiyle zihnini günlerdir meşgul eden sorusunu sordu. Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak? Bu soruyu işiten Allah Resulü'nün yüzü asıldı. Biz ona, otur bak Allah'ın Resulü'ne hoşlanmadığı bir şey sordun dedik. Adam aynı soruyu tekrar sordu. Peygamberimizin yüz ifadesi daha da değişti. Bunun üzerine biz adamı oturttuk. Adam üçüncü defa kalktı ve soruyu bir kez daha tekrarladı. Tam o sırada namaz vakti geldi ve namaz için kâmet getirildi. Allah Resulü namazı kıldırdıktan sonra döndü ve "Kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi nerede?" dedi. Adam "Benim ey Allah'ın Resulü buradayım." dedi. Allah Resulü "Peki sen onun için ne hazırladın?" diyerek soruya soruyla karşılık verdi. Adam "Ben onun için pek fazla nafile namaz, oruç ve zekat hazırlayamadım. Fakat ben Allah ve Resulünü çok seviyorum." dedi. Bu cevap üzerine rahmet peygamberi, "Kişi sevdiğiyle beraberdir ve sen de sevdiklerinle beraber olacaksın." buyurdu. Enes sözlerine şöyle devam eder. "Biz İslam'a girişimizden sonra Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünden daha fazla hiçbir şeye sevinmemiştik. Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onların amelleri gibi amel edemediysem de onlarla beraber olmayı ümit ediyorum."

İnsanları teravih namazı için tek bir imamın arkasında ilk toplayan Hazreti Ömer'in ilk defa böyle bir kararı nasıl aldığını, Hazreti Peygamber döneminde doğduğunu bildiğimiz Abdurrahman bin Abdelkari şöyle anlatır. Bir Ramazan gecesi Ömer'le birlikte mescide çıktık. Bir de baktık ki insanların kimi kendi başına namaz kılıyor, kimi de başkalarının namazına uyarak kılıyordu. Hazreti Ömer dağınık şekilde namaz kılan bu insanları tek bir imamın arkasında toplarsam sanırım daha iyi olacak dedi. Sonra buna kesin kararını verdi ve ertesi gece onları Übey bin Kab'ın imamlığı arkasında topladı. Ve böylece teravih namazı cemaatle kılınmaya başlandı. Sonra bir başka gece yine Hazreti Ömer'le beraber mescide çıktık. İnsanlar imamlarına uyup namaz kılıyorlardı. Hazreti Ömer bu manzarayı görünce ''Nimetil bid'atü hazihi, teravihin böyle cemaatle kılınması ne güzel bir yenilik, bid'at oldu. Fakat şimdi uyuyup gecenin sonunda kalkıp kılanlarınki şu anda kılanlarınkinden daha faziletlidir.'' dedi. Çünkü o cemaatle kılan insanlar bu namazı gecenin evvelinde kılıyorlardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber'in hizmetçisi, Es-Suffe ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır. Abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, başka bir şey istesen dedi. Ben de, benim isteğim budur dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, o halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu.
2: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.
1: Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güneş batıdan doğmadan, kıyamet kopmadan evvel tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun.

0: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur. Şerik bin Süveyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

karar anları vardır. İnsan durur, düşünür, tartar. Gönlü bir yandan ister, aklı başka bir yandan çekiştirir. Ne yapsam diye içinden defalarca sorar ama cevabı kendi içinde bulamaz. İşte tam o anlarda insanın bir şeye ihtiyacı olur. Danışmaya, yani istişareye. Fakat bazen sormaya çekiniriz. Yanlış anlaşılır mıyım, acaba zayıf mı görünürüm diye düşünürüz. Bazen de hiç sormamayı seçeriz. Kendi kendimize karar veririz. Ya sonra? Sonra yol ağır gelir, yük omuzlarımızda büyür, sonuçlar içimize sinmez. Günlük hayatta ne kadar çok böyle yapıyoruz aslında. Evde bir mesele oluyor, konuşmadan karar alıyoruz. İş yerinde bir adım atıyoruz, kimseye danışmıyoruz. Gönlümüzde, aklımızda soru işaretleri varken, olur herhalde deyip geçiyoruz. Sonra işler yolunda gitmeyince, keşke birine danışsaydım diyoruz. Ah keşkeler. Peki biz danışmayı ne zaman unuttuk? Ne zaman tek başına karar almayı birlikte düşünmenin önüne koyduk? Belki bu yüzden cevabı yalnızca bugünde değil, hatırlamamız gereken bir geçmişte arıyoruz. Belki de aradığımız cevap bize zamanın ötesinden sesleniyor. Şimdi gelin zamanı yavaşça geriye saralım. Derin bir nefes alalım. Bu gürültülü çağdan, aceleden, ben merkezli bakıştan birkaç dakika uzaklaşalım. Akılların birleştiği, kalplerin birbirine açıldığı saadetin çağına doğru yol alalım. En zor anlarda bile ashabına danışan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hatırlayalım. Vahiy alan bir peygamber olduğu halde insanların fikrine değer veren, birlikte düşünelim diyen o hikmetli duruşu. Kapatalım şimdi gözlerimizi. Zamanı geriye sarıyoruz. Asırlar öncesine. Bugünün sesini biraz kısalım. Zaman yavaş yavaş geri akıyor. Takvimler değişti, mekan değişti. Artık Medine'deyiz. Karşımızda vahiy alan bir peygamber var. Ama o, vahiy gelmeyen konularda bile tek başına karar vermedi. Ashabını topladı, dinledi, sordu. Her konuda böyle yaptı. İşte böyle bir günde Medine'den bir yolculuk başladı. Medine'den çıkılacaktı ve niyet belliydi. Amaç Ebu Sufyan'ın Şam'dan dönen kervanını karşılamaktı. Kimse büyük bir savaş ihtimaliyle yola çıkmamıştı. Fakat yolda bir haber geldi. Kureyş ordusu silahlı halde Mekke'den çıkmıştı. Kervanı korumak için geliyorlardı. Bu haber üzerine Peygamberimiz yürüyüşü durdurdu. Sahabeyi topladı. Konu açıktı. Ya kervan takip edilecek ya da Kureyş ordusuyla karşı karşıya gelinecekti. Bu mesele hakkında henüz bir vahiy yoktu. Bunun üzerine Resulullah ashabıyla istişare etmeye karar verdi. Önce muhacirlerin görüşü alındı. Hazreti Ebu Bekir söz aldı. Kısa ve net konuştu. Kureyş ordusunun karşısına çıkılması gerektiğini söyledi. Ardından Hazreti Ömer konuştu. O da aynı yönde görüş bildirdi. Her ikisi de Mekke ordusunun durdurulmasının gerekli olduğunu ifade ediyordu. Rahmet elçisi bu sözleri dinledi. Ancak yüz ifadesinden henüz bütün görüşlerin alınmadığı anlaşılıyordu. Çünkü ordunun önemli bir kısmı ensardan oluşuyordu. Ve Medine'den yapılan akabe biatlarında ensarın sorumluluğu Medine'yi savunmakla sınırlıydı. Bu yüzden Resulullah onların da açıkça ne düşündüğünü duymak istiyordu. Bu sırada Sa'd bin Ubade ayağa kalktı. Ensar adına konuştuğunu biliyordu Allah Resulü. Sözleri son derece açıktı. Resulullah'a dönerek, "Bizi kastediyorsunuz ey Allah'ın elçisi," dedi ve ardından şunu ekledi. "Allah'a yemin ederim ki sen bize denize girmemizi emretseydin girerdik. Nereye gitmemizi istersen giderdik. Seninle beraberiz." Bu sözlerle Ensar'ın tereddütsüz desteği ortaya konmuş oldu.
Artık herkes neyin içinde olduğunu biliyordu. Hazreti Peygamber bu istişareden sonra kararını açıkladı. Kureyş ordusuyla karşılaşacaktı. Ordu bu kararla yoluna devam etti ve Bedir'e ulaştı. Bir süre sonra Kureyş ordusunun su taşıyan develeriyle karşılaşıldı. Bu düşmanın çok yakın olduğunu gösteriyordu. Artık geri dönüş yoktu. Bedir'de alınan bu karar tek başına verilmiş bir karar değildi. Resulullah vahiy gelmeyen bir konuda ashabının görüşünü almış, herkesin fikrini dinlemiş ve kararını istişareyle vermişti. Bu onun hayatı boyunca uyguladığı bir yöntemdi. Bu yöntemi savaşlarda, devlet işlerinde, toplumu ilgilendiren meselelerde, zor ve kritik zamanlarda ve aile hayatında titizlikle uygulamıştı. Şimdi dönelim, gelelim bugüne. Asırlar öncesinde Bedir'de duran o istişare halkasını yavaşça geride bırakalım. Gözlerimizi açtığımızda yine kendi hayatımızın tam ortasındayız. Herkes konuşuyor, herkes fikir beyan ediyor. Sosyal medya var, yorumlar var, hızlı kararlar var ama istişare giderek azalıyor. İnsanlar ya hiç kimseye danışmadan karar veriyor ya da ehil olmayan pek çok sesin arasında kayboluyor. Bugünün insanı çoğu zaman yanlış ve yalnız karar alıyor. Öyleyse ders önemli. İstişare herkese sormak değil. İstişare işi bilenle konuşmaktır. Sözü tartabilecek, emanet bilinci taşıyan, doğruyu söylemekten çekinmeyen kişiyle konuşmaktır. Efendimiz kendisiyle istişare edilen kimsenin güvenilir olması gerektiğini özellikle vurgulamıştır. Çünkü yanlış kişiye danışılan bir mesele doğru bir karara bile zarar verebilir. Bu yüzden istişare rastgele yapılan bir paylaşım olmamalı, aksine bilinçli bir tercih olmalı. Belki de bugün yeniden hatırlamamız gereken şey tam olarak budur. Büyüklerimiz ne güzel söylemiş. Danışan dağları aşar. Danışmayan dümdüz yolda bile takılıp kalır.

Zamanın Ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

0: Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet." "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi?" "Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olan şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden. Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şart olduğunu, Makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkarda onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın.

0: Ebu Musa'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Naam. اِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ
2: Kadınlar, erkeklerin bir bütünü tamamlayan diğer yarısıdır. Rabbimiz, yeryüzünde pek çok şeyi kendisine emanet edeceği halife olarak insanı seçti. Kadını ve erkeği birbirlerine üstün ya da rakip değil, dost kıldı. Birbirlerini uyararak, dostluğun gereğini ve diğer sorumluluklarını yerine getirdiklerinde onları merhametiyle kuşatacağı müjdesini verdi. İslam kadına hayattaki tüm rollerini yerine getirirken değerli olduğunu hissettirdi. Rabbimiz açlık ya da ailelerini utandıracağı korkusuyla öldürülen kız çocuklarının hakkının hesap günü öncelikli olarak sorulacağını bildirdi. Sevgili Peygamberimiz, her kim şu kız çocuklarını yetiştirirken bir takım zorluklara katlanırsa, bu kızlar onun için cehennem ateşine siper olur sözleriyle, kız çocuk sahibi olmayı ebedi kurtuluşun anahtarlarından biri olarak nitelendirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, biliniz ki sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi, hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır buyurarak, aile birliği içinde hak ve sorumlulukların karşılıklı olduğunu ifade etti. Evlilikte ilişkilerin sevgi ve merhamet ekseninde yürümesinin bu birlikteliği huzur veren bir yuvaya dönüştüreceğini Rabbimiz haber vermiştir. Peygamber Efendimiz bu gerçeği veda haccında müminlere tekrar hatırlattı. Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet ediniz. Onlara şefkat ve sevgiyle muamele ediniz. Eşlere güzel muamele etmenin, dünya mutluluğu yanında, kişiye Allah rızasını kazandıran bir davranış olduğunu, insanların en hayırlısı müjdeledi. Sizin en hayırlınız,

0: grevi üstlenen kadının saygıyı ve özel bir ilgiyi hak ettiğini belirtti. Kendisine sorulan, insanlar arasında iyi davranmama en çok layık olan kimdir sorusuna, 3 defa üst üste annendir cevabını verdi.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip, "Zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ne yaptılar da götürdüler?" deyince, "Onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak da sadaka veriyorlar. Biz ise veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size?" buyurdu. Onlar da, "Evet, öğretin ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her namazın sonunda 33'er kere "Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyin," buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, "Zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler, onlar da bizim gibi yapmaya başladılar," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir," buyurdu.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zemzem verdim, onu ayakta içti. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan razı olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin.

0: Huylar Allah'ın elindedir. O onlardan güzel olan huyları dilediği kullarına bağışlamıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, bir kirat sevapla döner.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.
2: Evs bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur.

Ebu Abdullah Osman bin Ebu'l-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu.

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Asıl konumuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Teala katındaki değeri. Geçen dersimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Teala'nın Habibi, sevgilisi olması ve Halili, dostu olması konusunu ele almıştık. Şurada kalmıştık. Habibullah ile Halilullah arasındaki farkı müellifimiz bize çeşitli ayeti kerimelerle izah etmeye çalışacak. Allah'ın sevgilisiyle Allah'ın dostu olmanın arasındaki farkı. Yani Habibullah olmanın, Allah'ın sevgilisi olmanın, Halilullah olmaktan, Allah'ın dostu olmaktan daha üstün olduğunu izah etmeye başlayacak müellifimiz. Önce diyor ki, وَقَدْ نَقَلَ الْاِمَامِ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ فُورَكْ اَنْ بَعْضِ الْمُتَكَلِّم۪ينَ كَلَامًا فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَحَبَّةِ وَالْخُلَّةِ يَتُولُ cümletü işaretihi ila tafdili meqamil muhabbeti alel hulleti ve nahnu nezkuru minhu tarafen yehdi ila ma ba'dahu. Hicri 5. yüzyılda yaşayan bir alim var, Ebu Bekir İbni Furek, kelam alimi. İmam Ebul Hasan el-Eş'ari'nin görüşlerini sistemleştiren bir Eş'ari alimi, kelam alimi. Bu alim bazı kelam alimlerinden sevgi ile dostluğun farkına dair uzun nakiller yapmıştır. Yani Allah dostu olmakla Allah sevgilisi olmanın farkına dair uzun nakiller yapmıştır. Bu bilgilerde sevginin dostluktan daha üstün olduğu belirtiliyor. Sevgi dostluktan daha üstün. Şimdi müellifimiz diyor ki, biz burada bu nakillerin hepsini değil, onlardan kısa bir özet vereceğiz. Habibullah olmakla Halilullah olmanın arasındaki farkı kısaca anlatacağız. Ayetlerle. فَمِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ الْخَلِيلُ يَسُلُ بِالْوَاسُطَةِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ. Dost, kiminle dost olacağını bir kimsenin aracılığıyla bulur. Bir aracıyla bulur. Şu ayeti kerime bunu gösterir. Okuduğumuz ayet-i kerime. Böylece biz İbrahim'e imanı sağlam olsun diye, yani Allah Teala'yı sevsin, onu dost edinsin diye göklerin ve yerin muhteşem saltanatını gösteriyordu. İbrahim'e gösteriyordu ki Allah Teala'yı sevsin, onu dost edinsin diye. Yani göklerin ve yerin muhteşem saltanatına baksın da kimi dost edineceğini öğrensin, kimi seveceğini öğrensin diye biz İbrahim'e gösteriyoruz. Kainata bak, yere bak, kainattaki güzelliklere, gökteki güzelliklere bak, yerdeki güzelliklere bak dedik, buyuruyor Allah Teala Hazretleri. Vel habibu yasulu ileyhi min kavlihi mesela fekane kabe kavseyne evedna. Demek ki dost bir aracı ile bulunur. Peki sevgili nasıl bulunur? Allah Teala'nın şu ayetinden öğreniyoruz. Sevgili, önce şunu söyleyeyim. Sevgili sevdiğini arada bir aracı bulunmadan bulur. Kendisi bulur. Bunun en açık misali Necim suresinin şu 9. ayeti kerimesidir. İki yay kadar oldu. Hatta daha yakın ayeti kerimesidir. Yani Fahri Alem Efendimiz Cenab-ı Hakk'ı aracısız bulmuştur manasına. İki yay kadar oldu. Onlar birbirine o kadar yaklaştılar ayeti kerimesi diyor. Bize bunu anlatır. Allah Teala ona bu imkanı verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu imkanı verdi. Onu sevdi. O da kimi seveceğini öğrendi.
Vakil ikinci olarak şöyle bir şey naklediyor. Dostla sevgili arasındaki farkı göstermek için. El halil ellezî tekûnü mağfiretuhu fî haddi tama. Şöyle denmiştir diyor müellifimiz. Şöyle derler. Dost kabul ettiği kimsenin kendisini bağışlayacağını ümit eder. Dost şunu ümit eder. Dostum beni bağışlar diye düşünür. Dostunun kendisini bağışlamasını bekler. Bunu nereden biliyoruz? Dostum dostunu bağışlayacağını Şuara suresinin 82. ayeti kerimesinden öğreniyoruz. Hazreti İbrahim'in şu sözünde biliyoruz. Resulullah. Vellezî etmâu en yâgfire lî hatîeti yevmettî. Evet. Allah Teala buyuruyor ki Hazreti İbrahim'in dilinde Hazreti İbrahim'in ne söylediğini ifade buyuruyor. Hesap gününde, kıyamet gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğum yine odur. Allah Teala'dır. Yani Allah Teala kastederek böyle söylüyor. Bu ayet-i kerimenin baş tarafında Hazreti İbrahim diyor ki beni yaratan ve bana doğruyu gösteren odur, Allah'tır. Beni o yarattı, bana doğruyu da o gösterdi. Beni yedirip içiren odur. Kafirlere böyle anlatıyor Allah Teala'yı. Hastalandığımda bana şifa veren odur. Beni öldürecek, sonra diriltecek olan da odur. Ve beni bağışlayacağını da umarım diyor yani. Hesap gününde beni bağışlayacağını umduğumda odur. Dost böyledir. Peki sevgili nasılmış? Vel habibul lezi mağfiretuhu fi haddil yakin. Ya dost neydi? Dost dostunun kendisini bağışlayacağını uman kimseydi dedik. Peki sevgili kim? Sevgili de sevdiğinin kendisini bağışlayacağından emin olan kimse. Ümit eden değil, emin. Bunu nereden anlıyoruz? Şu ayeti kerimeden anlıyoruz. Ayet-i kerimeleri konuşturuyor ya müellifimiz. Ve min kavli yestevle. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Fetih suresinin ikinci ayeti kerimesi bu. Sevenin sevdiğini bağışlayacağının misalidir bu ayeti kerime. Allah Teala Efendimiz'e hitaben buyuruyor ki böylece ey Resulü Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlayacaktır. Allah Teala böyle bildiriyor. Şimdi Hazreti İbrahim ne diyordu? Allah Teala'nın benim günahlarımı bağışlayacağını ümit ederim diyordu. Allah Teala Peygamber Efendimiz'e ne buyuruyor? O konuda günahlarını bağışlama konusunda. Ey Resulü Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlayacaktır. Üzerindeki nimetlerini tamamlayacaktır ve seni dosdoğru bir yola iletecektir. Dost ile sevgili arasındaki farkı ayet-i kerimelerden öğreniyoruz böyle. Hazreti İbrahim umarım beni bağışlar derken Allah Teala onu ben seni bağışlayacağım diyor. Dolayısıyla Resul-i Ekrem Efendimiz de kendisinin bağışlayacağından emin. Bir üçüncü misal okuyalım. Dostla sevgili arasındaki fark. El halilu kâle Resulullah ve lâ tuhzini yevme yubâsûn. Şuara suresinin bu 87. ayeti kerimesi. Bu ayeti kerimeden öğrendiğimize göre dost dostuna insanların diriltildiği günde beni rezil etme der. Ya Rabbi insanların diriltildiği günde beni rezil etme der. Resul-i Ekrem Efendimiz'den öğrendiğimize göre sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim kıyamet gününde yüzü toz toprak içinde olan babasını görecek. O zaman Allah Teala'ya diyecek ki ya Rabbi, yani babasını affetmesi için diyecek ki ya Rabbi, insanların diriltileceği günde beni utandırmayacağını vaat buyurmuştu. Ne olur babamı da bağışla diyecek.
babamı affet diyecek. O zaman Allah Teala buyuracak ki, ben cenneti kafirlere haram kıldım. Senin baban kafirdir, puta tapardı, put yapardı, kafir olarak öldü, ben cenneti kafirlere haram kıldım, onun için senin babanı alamam diyecek. Vel habibu kile lehu, sevgiliye ise Tahrim suresinin 8. ayeti kerimesinde belirtildiği üzere şöyle denir. Yevme la yuhzillahun nebiyye. O gün Allah'ın peygamberi, o gün Allah Teala'nın Muhammed aleyhisselamı utandırmayacağı gündür. Hazreti İbrahim ne demişti? Ya Rabbi, beni utandırmayacağını bana vaat etmiştin. Evet, Allah Teala ona vaat etti ama ben seni kıyamet gününde perişan etmeyeceğim diye vaat buyurdu. Hazreti İbrahim bundan babasının da affedilebileceği manasını çıkarttı ve Allah Teala'ya yalvardı, babamı bağışla ya Rabbi diye. O da hayır dedi. O kafirdir, onu bağışlama. Ama bir başka ayeti kerimede, yani Tahrim suresinin 8. ayeti kerimesinde Allah Teala ne buyuruyor? O gün Allah Teala'nın Muhammed aleyhisselamı utandırmayacağı gündür. Fark bu. Sevgiliyle dost arasındaki fark bu. فَبْتُتِئَ بِالْبِشَارَةِ قَبْلَ السُّعَارِ. Habibullah, Allah Teala'ya ya Rabbi kıyamet günü beni utandırma diye yalvarmadan utandırılmayacağı kendisine müjdelenmiştir. Yani kıyamet günü Allah'ın Resulünü utandırmayacağı gündür ayeti kerimesinin manası budur. O gün Allah Teala Resulünü utandırmayacaktır. Peygamber aleyhissalatü vesselam ya Rabbi kıyamet günü beni utandırma demeden Allah Teala ona ben seni utandırmayacağım demiştir. Dördüncü bir misal okuyalım. Halil ile Habib arasındaki farkı görmek için. Dostla sevgili arasındaki farkı görmek için. Vel halilu kâle fil mihne hasbiyallah. Allah'ın dostu olan Hazreti İbrahim mancına konup da ateşe atılacağı vakit ne demişti? Allah bana yeter demişti. Vel habibu kile lehu ya eyyühen nebiyyü hasbükallah. Hazreti İbrahim Allah bana yeter demişti. Allah'ın Habibi olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ise Enfal suresinin 64. ayeti kerimesinde belirtildiği üzere sana Allah yeter buyuruyor Allah Teala. Evet, Hazreti İbrahim Allah bana yeter derken Allah Teala Peygamber Efendimiz'e Allah sana yeter diyor. Hazreti İbrahim böyle bir ümit besliyor Allah Teala'dan. Allah Teala Peygamberimize ise Allah sana yeter, üzülme, merak etme buyuruyor. Beşinci fark, Habib'le Halil arasındaki, dostla sevgili arasındaki fark. Vel halilu kal ve cealli lisane sıdkın fil ahiri. Dost olan Hazreti İbrahim, Şuara suresinin 84. ayeti kerimesinde belirtildiğine göre şöyle dua etmişti. Ne demişti? Ya Rabbi demişti. Gelecek nesiller arasında bana hayırla anılmayı nasip eyle. Böyle dua etmişti Hazreti İbrahim. Vec'alli lisane sıdkın fil ahiri. Ya Rabbi, gelecek nesiller arasında beni hayırla yad edilmeyi, anılmayı nasip eyle. Vel habibu kile lehu. İnşirah suresinin 4. ayeti kerimesinde belirtildiği üzere Habibullah, yani Allah'ın sevgilisi olan Peygamberi Alişan Efendimiz'e daha o hayırla anılmayı istemeden kendisine Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve refa'na leke zikrek. Biz senin şanını yükseltmedik mi? Buyurmuş. Hazreti İbrahim gelecek nesiller arasında beni hayırla anılmayı bana nasip eyle derken Allah Teala Peygamber Efendimiz'e elem neşrah leke dediğimiz İnşirah suresinde belirtildiği üzere ve refa'na leke zikrek.
biz senin şanını yücelttik, yükselttik buyuruluyor. Böylece Peygamber Efendimiz'in hayırla anılmasını Allah Teala sağlamıştır. Nitekim işte ümmeti de onu hep hayırla yad ediyor. Ve bir sonuncu, altıncı misal, Habib'le Halil, sevgiliyle dost arasındaki fark. Vel Halilu kâle, Estağfirullah ve cünübni ve beniyye ennâbudel esnâ. Allah'ın dostu olan Hazreti İbrahim, İbrahim suresinin 35. ayeti kerimesinde belirtildiği üzere şöyle dua etmişti. Ve cünübni ve beniyye ennâbudel esnâ. Ya Rabbi beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Böyle niyaz etmişti. Ya Rabbi beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Vel habibu kile lehu. Allah'ın sevgilisi olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ise Ahzab suresinin 33. ayeti kerimesinde belirtildiği üzere şöyle buyuruldu. İnnemâ yuridullâhu liyüzhibe ankumur rikse ehlel beyt. Ey ehl-i beyt, ey Muhammed aleyhisselamın ailesi. Allah sizden her türlü kirliliği gidermek ister ve sizi tertemiz yapmak ister. Sizden, aile olarak hepinizden Allah Teala kirliliği gidermek ister ve sizi tertemiz yapmak ister. İbrahim aleyhisselam ne demişti? Ya Rabbi beni ve neslimi putlara tapınmaktan uzak tut demişti. Allah Teala ise her türlü kir dediğimiz zaten işte putperestlik vesaire gibi şeyler. Peygamber Efendimiz'e hem senin aileni bu tür kötülüklerden ben uzak tutmak istiyorum buyuruyor. Ve son cümlemizi okuyalım. Bu bahisteki son cümlemiz. Ve fîmâ zekernâhu tenbihun alâ maksıdı ashabi hâzel mekâl min taftîlil mekâmâti vel ahval ve kullun ya'melu alâ şâkileti ve rabbukum a'lemu bimen huve ehdâ sebîlâ. Sevgili kardeşlerim, bu bahiste neler zikrettik? Sevgi mi daha üstündür yoksa dostluk mu daha üstündür? Bu konuda bilgi verdik ve ilgili ayeti kerimeleri zikrettik. Peygamberlerin ve velilerin kulluğun en aşağı seviyesinden en yüce mertebesine varıncaya kadar çeşitli derecelere yükseltildikleri gösterildi. İsra suresinin 84. ayeti kerimesi bize şu hakikati öğretiyor diyor müellifimiz. Herkes kendi yapısına göre davranır. Kullun ya'melu ala şakileti bu demek. Herkes kendi yapısına göre davranır. Yani herkes gideceği yolu kendisi seçer. Ya iyi ise iyi, kötü ise kötü. İyi veya kötü yolu herkes kendisi seçer. Herkes

0: tabiatına göre davranır bu demek. Ama kimin yaşayışının daha doğru olduğunu, yani hangi yolun Allah'a daha isabetli bir şekilde ulaştıracağını Rabbiniz herkesten iyi bilir. Herkes kendisi doğru yolu bulmaya çalışır ama kimin yaşayışının Allah'ın muradına, arzu ettiğine daha uygun olduğunu, daha doğru olduğunu Rabbiniz herkesten daha iyi bilir, buyuruyor. Yüce Rabbim hepimize doğru yolu göster. Hepimize hayırlar ve afiyetler ihsan eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ahirette hepimize şefaatçi eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü, misafir ağırlamayan kimsede hayır yoktur demiştir. Resulullah evine misafir olduğu Sa'd bin Ubade'ye şöyle dua etmiştir. Yanınızda oruçlular iftar etsin, yemeğinizi iyi insanlar yesin, melekler de size dua etsin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Meryem el-Ezdi'den radıyallahu anha nakledildiğine göre o Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafat alırlar. Ravi, sanıyorum o kimseler bıkmadan gece ibadet eden, ara vermeksizin oruç tutan kimse gibidir buyurdu dedi.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetlerini yürüten Ebu Hamza Enes bin Malik el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın sevinci, sizden birinizin çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğu andaki sevincinden daha fazladır. Müslim'in diğer bir rivayeti şöyledir. Kulunun tövbesinden dolayı Allah'ın sevinci, sizden birinizin çölde devesiyle giderken onu üzerindeki yiyecek ve içecekle birlikte elinden kaçırmasının ardından bir ağaç altına gelerek ümitsiz bir halde yaslanıp yattığında devesini yanı başında görüvermesi üzerine devenin dizginini tutarak "Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum" diyecek yerde yanlışlıkla "Allah'ım, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim" dediği andaki sevincinden daha çoktur.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk, "Ey Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi?" diye sordu. Ali radıyallahu anh, "Hamdolsun, iyi geçirdi." cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
8: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mastata'at. A'udu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike aley. Ve abu'u bi zenbi. Faghfir li. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.
2: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla, zira günahları senden başka kimse affedemez.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hüsnü hal.
4: Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi. Her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Ebu Talha Zeyd bin Sehil'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Ashab Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir diye tarif etti. Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin denilmesi üzerine? Eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira etmiş olursun dedi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar, kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek, şunu hatırla bunu hatırla diyerek, daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da, insan kaç rekat namaz kıldığını bilmez hale gelir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden kimi bir işte görevlendirirsek ve o da bizden bir iğneyi yahut daha küçük bir şeyi gizlerse bu kamu malına bir ihanet olur ve kıyamet günü onu kendi elleriyle

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Söz verdiği zaman sözünde durmaz.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde, yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey evvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir haç günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey Müslüman kadınlar, hiçbir komşu kadın

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri, ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu.

Ebu Şüreyh el-Huzai'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna iyi davransın. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun.

Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Ömer'e "Haydi Allah Resulü'nün ziyaret ettiği gibi biz de Ümmü Eymen'i ziyaret edelim" dedi. Yanına vardığımızda Ümmü Eymen ağlamaya başladı. "Niye ağlıyorsun? Allah katındakiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için daha hayırlıdır" dediler.

0: ben Allah'ın katındakilerin Resulü için daha hayırlı olduğunu bilmediğimden ağlamıyorum. Asıl gökten inen vahyin kesilmiş olmasına ağlıyorum, dedi. Ümmü Eymen bu sözüyle Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Ömer'i de duygulandırdı. Onlar da birlikte ağlamaya başladılar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, necidli bir adam Resulullah'a geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resulullah, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer buyurdu.

Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namazla sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi. Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bölüm başlığımız Ehl-i Beyt'e saygı göstermek. Bu bölümdeki ilk hadisimiz 345 nolu hadis. وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ Yezid bin Hayyan'dan gelen bir rivayet. قَالَ dedi ki اِنْطَلَقْتُ اَنَا وَحُسَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ Ben ve Hüseyin bin Sebre yola koyulduk. وَعَمْرُ بْنُ مُسْلِمٍ Yanımızda Amr bin Müslim de var. İlâ Zeyd ibn Erkam'a. Zeyd bin Erkam'ın yanına gittik. Radiyallahu anhum. Allah Azze ve Celle kendilerinden razı olsun. فَلَمَّا جَلَسْنَا Biz oturunca ileyhi onun yanında. قَالَ لَهُ حُسَيْنٌ Hüseyin'una dedi ki لَقَدْ لَقِيْتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا Ey Zeyd, sen büyük hayra kavuştun. Yani hayatında çok büyük güzellikler yaşadın. رَأَيْتَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gözlerinle gördün. وَسَمِعْتَ حَد۪يثَهُ Ve onun sözlerini dinledin. وَغَزَوْتَ مَعَهُ Ve onunla beraber gazvelere katıldın. Yani savaşlara. وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ Ve onun ardında namaz kıldın. لَقَدْ لَقِيْتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا Sen çok büyük hayra kavuştun. Ey Zeyd diye bu sahabiye yaşadığı güzellikleri hatırlatmışlar. Tabii bunlar Resulullah'tan sonra olan şeyler. Gelenler de Hazreti Zeyd'i Resulullah ile olan anıları üzerinden konuşturmaya çalışıyorlar. Bir şeyler anlatsın diye Resulullah'la alakalı olarak. O yüzden böyle girişten sonra demişler ki Haddithna ya Zeydu. Ey Zeyd, bize bir şeyler anlat. Ma semi'te min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den neler duydun? Ya da duyduklarını bize anlat ey Zeyd demişler. Tüm bunları dinleyince Zeyd bin Erkam radıyallahu anh demiş ki Kale Yebne ahi ey kardeşimin oğlu Vallahi lekad kebirat sinni Evladım benim yaşım çok ilerledi. Yani yaşlandım. Ve kaduma ahdi. Ve benim o zamanlarım çok geride kaldı. Ve nesitu. Ve unuttum. Ve nesitu ba'dallezî kuntu a'i. O zamanlar Resulullah'tan bellediğim bazı şeyleri artık unuttum. Min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bellediğim nice şeyleri artık unuttum. فَمَا حَدَّثْتُكُمْ Size ne anlatmışsam فَقْبَلُوهُ Onları kabul edin. Onlarla iktifa edin, yetinin. وَمَا لَا فَلَا تُكَفِّلُونِيهِ Yani anlatmadıklarım üzerinden bana sorumluluk yıkmayın. Yani zorlamayın beni. Yeni yeni şeyler anlat, düşün, hatırla diye. Hatırlayabildiklerimi zaten anlatıyorum size. Demek ki sahabe-i kiramı böyle iştiyakla çepeçevre kuşatıyor ve onlarda bilgi kırıntısına dair ne varsa yeter ki Resulullah'la ilgili olsun. Onun hatırasıyla ilgili olsun almak istiyorlardı. Bu gerek büyük tabiin de böyle, gerek orta kuşak tabiin de böyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir şeyler duymak, özellikle bu ilmin peşine düşen, bu bilginin peşine düşen, daha sonra bunu bir tutku haline getiren ehli hadiste, muhaddislerde, ravilerde öne çıkan bir yaklaşım bu. İstiyorlar ki Resulullah ile alakalı her ne varsa duyalım, öğrenelim. Sahabeyle birlikte bunlar kabre gitmesin bu bilgiler. Bu sahnede de buna tanık oluyoruz. Böyle övgüde bulunarak, güzel cümlelerle onu harekete geçirmeye çalışarak Resulullah'tan bir şeyler anlatmasını istemişler. Neticede buna muvaffak olmuşlar. Zeyd bin Arkam anlatmaya başlamış. Kale dedi ki, Kâme Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yevmen. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı. Fînâ hatîben, bize hutbe vermek üzere. Bimâ en yudâ hummen. Hum adındaki bir suyun olduğu yerde, beyne Mekke'te vel Medine'ti, Mekke ile Medine'nin arasında, fehamidallaha, Allah'a hamd etti, ve ethna aleyhi, ve Cenab-ı Hakk'a övgüde bulundu, ve va'aza, ve bize de öğütte bulundu, ve zekkara, ve Allah Azze ve Celle'yi hatırlattı, ona karşı sorumluluğumuzu, kulluğumuzu, yani vaaz-ı nasihatte bulundu, thumma kâle, sonra dedi ki, emme ba'du, sonrasına gelince, ela eyyuhannas, ey insanlar, fe inneme ene beşerun, ben de ancak bir beşerim, yuşiku en ye'tiye rasulu rabbi, neredeyse, yani yakındır zamanı, Rabbimin elçisi gelir, yani ölüm meleğini kastediyor, fe ucibe, ben de ona icabet etmek durumunda kalırım. Herkes için bu böyle. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذ۪ي وُكِّلَ بِكُمْ Cenab-ı Hak buyurdu ki, sizin için görevlendirilmiş olan ölüm meleği canınıza alır. Resulullah da buyuruyor ki, Allah'ın bu meleğinin bana gelmesi yakındır. Çünkü ben de bir beşerim. Gelince de icabet ederim. Dolayısıyla dünyadan ayrılırım. وَاَنَ تَارِكُنْ ف۪يكُمْ ثَقَلَيْنِ Ve ben size iki ağırlık bırakmaktayım. Yani kelime anlamı böyle. Yani iki önemli şey, iki ağırlık merkezi gibi diyebiliriz ehemmiyeti itibariyle. اَوَّلُهُمَا Bunlardan ilki كِتَابُ اللّٰهِ Allah'ın kitabıdır. ف۪يهِ الْهُدَى وَالنُّورُ Onda hidayet vardır, nur vardır. فَخُذُوا بِكِتَابِ اللّٰهِ Dolayısıyla Allah'ın kitabını alıverin. Sımsıkı sarılın. وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ Ona sıkıca tutunun. فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللّٰهِ Dolayısıyla böyle Allah'ın kitabına dair güçlü vurgularda bulundu. وَرَغَّبَ ف۪يهِ Ve ona olan rağbeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artırdı. Kitabullah etrafında bize güçlü şekilde teşvikte bulundu. Thumma kâle, sonra dedi ki, ve ehlu beyti, ve ehli beytim, yani evveluhuma kitabullahi, ilki Allah'ın kitabı dediğine göre, diğeri de ve ehlu beyti, ve ehli beytim, bu es-sekaleyn dediği iki ağırlıktan diğeri, uzekkirukumullaha fi ehli beyti, ben ehli beytim, yani hane halkım hususunda size

Allah'ı hatırlatıyorum. Ve bunu tekrar etmiş. Uzekkirukumullaha fi ehli beyti. Size hane halkım hususunda Allah'ı hatırlatıyorum. Bir hususta Allah'ı hatırlatmak demek, hani bizim Türkçemizde var ya, Allah'tan kork, bak Allah var biçiminde, Arapçada da Cenab-ı Hakk'ın hatırlatılması, o konuda hak üzere, adalet üzere bulunmak için, haksızlığa meyletmemek için, hakkına girmemek için. O bakımdan İmam Nevevi Ehl-i Beyt'e saygı göstermek başlığı altında bu hadis-i şerifi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan ayrıla yazdığım bir haldeyken Ehl-i Beyt'i hakkında ashabını uyardı. Aman ha Ehl-i Beyt'ime kötü muamele etmeyesiniz. Onlara saygıda, hürmette kusur etmeyesiniz şeklinde daha önceki sohbetimizde de vurguladık. İmam Nevevi bu bölümü açarken zaten Ehl-i Beyt'e saygı, yani annelerimize saygı hususunun altını kalın kalın çizdi. Ümmetin bir kesimi içerisinden bazılarının bu husustaki hürmetsiz yaklaşımlarına gönderme yaptı adeta. Bu rivayetle de bunu pekiştiriyor. Resulullah, Ehl-i Beyt'im hakkında sizi uyarıyorum. Allah'ı hatırlatırım size Ehl-i Beyt'im hakkında şeklinde uyarıda bulundu. فَقَالَ لَهُ حُسَيْنٌ Hüseyin ona dedi ki وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ Peki ey Zeyd, Ehl-i Beyt'i kim? Resulullah'ın اَلَيْسَ نِسَاءُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ Onun kadınları, yani annelerimiz değil mi onun Ehl-i Beyt'i? Hazreti Zeyd de demiş ki قَالَ نِسَاءُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ Elbette onun kadınları, yani annelerimiz Resulullah'ın eşleri onun ehli beytindendir. وَلَكِنْ اَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ Yanı sıra demiş ki ehli beyti aynı şekilde sadakadan mahrum bırakılan veya kendilerine sadakanın haram olduğu diğerleri de kim bunlar? قَالَ وَمَنْ هُمْ Demişler ki kim onlar? Demiş ki اَهُمْ اَلُ عَلِيِّنْ Ali'nin ailesi, çocukları ve âlu Akil'in, yine aynı şekilde diğer bir kuzeni, amcasının oğlu Akil'in, Ebu Talib'in diğer oğlu Akil'in ailesi, onun çocukları ve âlu Cafer'in, aynı şekilde Cafer'in ailesi, onun çocukları ve âlu Abbas'in ve aynı şekilde amcası Abbas'ın çocukları قَالَ كُلُّ هَاُولَٰئِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ Tüm bunlar sadakadan yasaklandılar veya sadakadan uzak tuttu Resulullah bunları. Dedi ki sizler benim yakın akrabalarımsınız. Dolayısıyla da Beytül Mal'e gelen, biriken, toplanan sadakalardan oluşan paralara el sürmeyiniz. Resulullah'ın hayatı boyunca kendi yakın çevresini bu türden kamu imkanlarından uzak tuttuğuna tanık oluyoruz. Buna dair elimizde pek çok bilgiler var. Onları özellikle uzak tutmuş. Böylece Resulullah'a yakın bulunmanın avantajlarını onlara yansıtmamış. Allah'ın Resulü'nün yaklaşımı böyle ve kendisinden sonraki yöneticilere de buradan güçlü bir mesaj veriyor. Nitekim önceki hadis sohbetimizde hatırlarsınız, annelerimiz, Ehl-i Beyt'inin odağı, Resulullah'ın eşleri, onlar bile Resulullah'ın biraz eli bollayınca bazı şeyler istemişler. Allah'ın Resulü onlara bunları vermemiş. Onlar ısrar edince Allah'ın Resulü işi ayrılma noktasına getiriyor gelen ayet-i kerimeler ile birlikte. Yani bu kadar Allah'ın Resulü bu hususta titiz. Eline geçen devlet imkanını, bu sadaka paraları ve diğer halktan toplanan bu imkanlar Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eliyle yine insanlara harcanıyor. Savaş teçhizatı bulunmayanlara, gelen yolculara, ilim ehli olan kimselere, fakirlere, miskinlere, hepsine Allah'ın Resulü harcayabiliyor.
Ama özbeöz kızı Hazreti Fatıma'nın bir talebi

ne karşılamıyor. Onun yerine ben sana kızım 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber bunları öğreteyim diye geri çeviriyor. O bakımdan Resulullah'ın daha hayattayken kendilerine çok fazla devlet imkanını yaşatmadığı, hatta tattırmadığı bu kimseleri öldükten sonra da bunlara iyi davranın, ilgisiz ve hürmetsiz bırakmayın diye başta annelerimiz olmak üzere ümmetine emanet etmiş. Diğerlerine de kötü davranılmaması hususunda hatırlatmada bulunuyor. Nitekim Hazreti Abbas'tan gelen bir rivayette ki bunu İmam Buhari sahihinde rivayet ediyor. Resulullah'ın hastalandığı, ölüm hastalığına yakalandığı o dönemde yani son zamanları Hazreti Ali radıyallahu anh haraca min indin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın yanından çıkmış. Tabi insanlar etrafta nasıl Resulullah'ın durumu diye Hazreti Ali'ye soruyorlar. Ya Ebel Hasan keyfe asbaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah bugün nasıl sabahladı? Ey Hasan'ın babası diye Hazreti Ali'ye soruyorlar. O da diyor ki asbaha bihamdillahi bari'an. Elhamdülillah iyi sabahladı, afiyette. Millet de seviniyorlar bu duyduklarına. Tabi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani öleceği günün iyiliği gibi yoksa tamamen iyileşmiş değil. Hazreti Abbas diyor ki ben onun elinden tuttum. Yani Hazreti Ali'nin. Hazreti Abbas da Resulullah'ın amcası. Ve ona dedim ki ey Ali ela tarahu. Yahu sen olaylar nereye gidiyor görmüyor musun? Yani Resulullah bir vakit sonra vefat edecek. İnni le a'rifu fi vucuhi beni Abdülmuttalib el mevta. Ben Abdülmuttalib'in oğullarında ölecekleri zaman yüzlerindeki ifadeyi tanıyorum. Dolayısıyla da inni le ara Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme seyutevaffa fi vecahi yada. Ben artık görüyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hastalığında vefat edecek. Sen de şunu çok iyi bil ki Hazreti Abbas diyor bunu. Ente vallahi ba'de selâfi abdül asa. Resulullah vefat etmeye görsün. Üç gün geçmez sen abdül asasın. Yani sopanın kulusun. Ne demek? Yani normal herhangi bir kimse gibi olursun. Eğer önden tedbir almazsak, eğer Resulullah vefat etmeden onun ağzından kendimizle alakalı bir söz almazsak, başa geçecek olanlar herkesi yönettikleri gibi bizi de yönetirler. Ne emrederlerse yapmak zorunda kalırız. Bunu iyice bellemen lazım. Ela tarahu görmüyor musun? Diye Hazreti Abbas, Resulullah'ın amcası, Hazreti Ali'yi uyarıyor. E ne yapalım? Fezheb bina ila Resulillahi. Hadi kalkalım Resulullah'a gidelim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın yanına gidelim. Feneselehu ve ona soralım. Fîmen yekûnul emru. Kendisinden sonra yönetim işi kimde olacak? Fe in kâne fînâ, eğer bizde olacaksa. Dolayısıyla böyle bir şey bilmiyor yani Hazreti Abbas. Hazreti Ali de böyle bir şey bilmiyor. Öyle Şia'nın iddia ettiği gibi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yönetimi Hazreti Ali'ye devrederek bu dünyadan ayrılmış ve hatta ve hatta onun zürriyetini kıyamete kadar bu işle sorumlu tutmuş. Ehl-i Beyt dediğin aslında onun zürriyeti, onlar İslam'ın efendim yönetim erkine ve insanlar üstündeki bir egemenliğe bu anlamda, dini anlamda bir önderliğe Resulullah tarafından görevlendirilmiş durumdalar. Dolayısıyla bu dini yaşamak ve bu dinin neticesinde kurtuluşa ermek istiyorsanız kurtuluşun gemisi Ehl-i Beyt gemisidir tarzında Allah'ın dinini yaşamanın yolunu bir zürriyet üzerinden gören ve bunu bir akide, inanç sistematiği haline getiren bir tavırla karşı karşıyayız. Halbuki ne böyle bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından verilmiş bir görev söz konusu, ne de onlar üzerinden gelecek bütün zürriyetinin dinde böyle bir önderliğe, dini yahut siyasi, görevlendirilmiş olmaları söz konusu. Ne diyor Hazreti Abbas? Üç gün geçti mi
ente ibnul asa, sen ibnul asa olursun. Yani kimin sana gelip nasıl kötülük edeceğinden emin olamazsın. Şimdiden bir güvence alalım kendimize. Gidelim Resulullah'a, soralım. Bu iş bizde olacaksa öğrenmiş oluruz. وَاِنْ كَانَ ف۪ي غَيْرِنَا Yok eğer bizde değil de başkalarında olacaksa اَمَرْنَاهُ فَاَوْصَى بِنَا Deriz ki ya Resulallah, bizim hakkımızda bir vasiyette bulun. Yani bizi koruyup gözetsinler. Hadi bunu yapalım, Resulullah'a gidelim, bu durumu netleştirelim. Demiş Hazreti Abbas radıyallahu anh. Peki Hazreti Ali radıyallahu anh, bu teklifine Hazreti Abbas'ın ne diyor? Kale Aliyun. Hazreti Ali dedi ki, Vallahi le'in se'elnâhe. Eğer gidip Resulullah'tan bunu istersek, yani yönetimi bizim için tahsis et, insanlara söyle, senden sonra biz insanların yöneticisi olalım diye talep edersek, feyemnauna, o da bize bunu vermez de hayır derse, la yu'tînehâ ennâsu ebeden. Ondan sonra insanlar bize yönetimi ebediyen vermezler. Derler ki bunu siz Resulullah'tan istediniz, Resulullah vermedi. Şimdi biz size niye yönetimi verelim? Dolayısıyla kendi ellerimizle kendi önümüzü kapatmış oluruz. وَاِنِّي لَا أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا O yüzden gelip Resulullah'tan bunu asla istemem, demiş Hazreti Ali radıyallahu anh. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu hal üzere vefat etti ve kendisinden sonra başta Medineli Ensar olmak üzere toplandılar. Aralarından bir yönetici seçmek üzere içtima eylediler. Şayet Şia'nın iddia ettiği gibi olsaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önderlik bakımından Hazreti Ali'yi bırakmış olsaydı, Resulullah'ı Mekke'den çağırıp canları pahasına onu Bedir'de koruyan, Uhud'da koruyan, ölünceye dek onun etrafında onunla olan biatlerini canları pahasına yaşayan bu kimseler bir günde cennetten vazgeçip, ahiretten vazgeçip sırf aralarından birini Resulullah'tan sonra yönetici seçecekler diye bu heyecana girmezlerdi. Halbuki Resulullah'ın vefatı sonrası Beni Sakife'de toplandılar ve kendi içlerinden, yani Ensar'dan, yani Medinelilerden birini seçmek üzere konuyu müzakere ediyorlardı ki haberi Hazreti Ömer'e geldi. Hazreti Ömer bu haberi duyunca yanına Hazreti Ebubekir'i de alarak onlar da bu toplantıya iştirak etmek üzere yola koyuldular. Dolayısıyla muhacirler de benzer şekilde bu hususu, yani Resulullah'tan sonra kim yönetici olsun mevzuunu serin kanlı bir şekilde ele aldılar. Ümmetin neredeyse tamamının Resulullah'tan sonra Resulullah'ın tayin ettiyse şayet veli ahdını göz ardı ederek ona hıyanet etmesi akla ziyan bir durumdur, makul değildir. Bu açıdan bakıldığında Resulullah'tan sonra yaşananlar da tıpkı Hazreti Abbas ve Hazreti Ali rivayetinde olduğu gibi Allah'ın Resulü'nün değil Hazreti Ali'yi hiç kimseyi sarahaten işaret etmeksizin, yerine bir veliaht bırakmaksızın bu dünyadan ayrılıp Refik-i Ala'ya göçtüğünü gösteriyor. Dolayısıyla Şia'nın yaptığı Ehl-i Beyt kavramını esası itibariyle annelerimiz odağındayken buradan kaydırıp o gün yaşayan Resulullah'ın etrafındaki annelerimiz başta olmak üzere kızı Hazreti Fatıma, aynı şekilde torunları, bunlar Resulullah'ın hane halkı, Ehl-i Beyti en geniş şekliyle ve hatta Hazreti Ali, bunlarla olan ilişkimizi bir saygı ilişkisinden, bir sevgi ilişkisinden öteye taşıyıp daha farklı mecralara ve özellikle Hazreti Ali'nin artık zürriyeti üzerinden, yani o günkülerle de sınırlı değil, artık Ehl-i Beyt kavramı zürriyet gibi bir kavrama dönüştürülmek suretiyle bunlar hep yönetimde olmalıydı, Hazreti Ali yönetimde olmalıydı. Resulullah'ın zürriyeti ister siyasi ister dini bakımdan hep önderlik konumunda olmalılar şeklinde bambaşka bir

biçime sokuldu. Halbuki Hazreti Ali bile Hazreti Abbas'ın ifadesiyle şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölecek olsa 3 gün sonra İbnül Asa durumunda olacak. Nitekim de öyle oldu. Hazreti Ebu Bekir Resulullah'tan sonra müminlerin geniş katılımıyla tamamına yakını bilahale Hazreti Ali de biat ederek Resulullah'ın halifesi oldu. O bakımdan bu son okuduğumuz rivayeti tanık tutarak bu rivayetteki ifadeden, sakaleyn ifadesinden Resulullah'ın Allah'ın kitabı yanı sıra ailesini dini önderlik ve hatta yönetimsel önderlik konumunda bıraktığını ve onlara bu anlamda ismet öngörmemiz gerektiğini, yani ne söylerlerse doğrudur anlamında bir masumiyet ile onları böyle algılamamız gerektiğine dair bir düşünce çıkarmaya çalışıyorlar. Halbuki bu rivayete sadece tek başına bakarak değil, genel manada bütün rivayetlere baktığımızda ve yaşananları birlikte ele aldığımızda böyle bir şeyin anlaşılması mümkün değildir. Başta Ehl-i Beyt'i Resulullah'ın aslında annelerimiz ve o gün için hane halkının diğer unsurlarıyla, yani kızı ve torunlarıyla birlikte bunlarla sınırlıdır. Bunların devamında bir zürriyet, bir soy ağacı şeklinde olması gerektiğine ve olacağına dair Resulullah'ın söylediği, bildirdiği ve yönlendirdiği herhangi bir şey söz konusu değildir. Bunların yönetimde, onların deyimiyle imamette hak sahibi olduklarına ve müminlerin onlara itaat edip ancak kurtuluşun yolunu onların izlerinde aramaları gerektiğine dair düşüncelerin tamamı isabetsiz, yersiz düşüncelerdir. Din Allah'ın dinidir, şahıs temelli bir din değildir. Kim ki Allah Azze ve Celle'ye yönelir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzere, yani yaşadığı dini pratikler üzere Cenab-ı Hakk'a kulluğunu sergilerse Allah Azze ve Celle katında karşılığını bulur. Müminlerin kimi yönetime getireceklerine dair hususu da elbette ki müminlerin kendileri bilirler. Çünkü Allah Azze ve Celle onların bu işlerini وَاَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ onların işleri kendi aralarında istişareyledir buyurdu. Nitekim sahabe-i kiram toplandılar, serin kanlı bir şekilde istişare ettiler. Her taraf kendi fikrini savunmaya çalıştı. Ensar kendi fikirlerini savurdular. Muhacirler kendi tezlerini ortaya koydular ve neticede kolektif bir yaklaşım ortaya çıktı. Hazreti Ebu Bekir etrafında sahabe-i kiram toplanıp ona biat ettiler. Tam da Cenab-ı Hakk'ın ayette bahsettiği şekilde istişarenin sonucunda bu seçim gerçekleşti. Resulullah'tan sonraki ilk yönetici belirlenmiş oldu. Ravahu Muslimun, bu rivayeti İmam Müslim rivayet etti. Belli ki bu rivayet İmam Buhari'nin de sıhhat koşullarını yeterince sağlamadığından İmam Buhari bu rivayeti ve bunun benzerlerini sahihine almadı. Yanılmıyorsam aynı rivayetin benzerine İmam Tirmizi de kitabında yer verdi. Fakat İmam Tirmizi o rivayete orada Hasan Garip rivayet diyor. Yani sıhhat koşullarını yeterince sağlamayan garip bir rivayet şeklinde tanımlıyor. Aynı hadisin şöyle varyantları da vardır. Size Allah'ın kitabı iki şey bıraktım. Biri Allah'ın kitabı, diğeri de benim sünnetim. Maalesef o versiyonlarının da hadis ilmi açısından ve usulü açısından sıhhat durumları sıkıntılıdır. Dolayısıyla onları da İmam Buhari sahihine almamış gözüküyor. Vafi rivayetin, İmam Nevevi hadisin sonunda bir rivayetinde de Ela ve inni tarikun fikum thakaleyn, bilesiniz ben size iki thakaleyn, yani iki ağırlık bırakıyorum. Ehaduhuma kitabullahi, biri Allah'ın kitabı. Ve huve hablullahi, ve o Allah'ın ipidir. Men ittaba'ahu kana ala huda, kim ona tabi olursa hidayet üzere demektir. Ve men terakahu kana ala dalaletin, kim Allah'ın kitabını bırakırsa dalalette kalır. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, Cenab-ı Hakk'ın Resulullah'a

0: erkek evlat bile vermediği bir hayatın sonunda ümmetinin içerisinden birilerinin konuyu böyle bir yere taşırmış olmaları oldukça dikkat çekicidir. Değil mi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nice evlilikler yaptı, başta Hazreti Hatice olmak üzere Resulullah'ın 15 ayrı nikahı var, evliliği var. O çocuğu olmayan biri de değil, Hazreti Hatice'den çocukları var. Hep kız çocukları olup da hiç erkek evladı olmayan biri de değil, erkek evladının da dünyaya gelmişliği var. Ve Hazreti Hatice'den sonra evlendiği sağlıklı hanımefendiler, önceki evliliklerinden çocuk sahibi olmuş kadınlar bunlar. Buna rağmen bu ondan fazla evlilikte Cenab-ı Hakk'ın Resulullah'a erkek evladı bahşetmemiş olması son derece çarpıcıdır. Adeta bir mucize gibi. Yıllar sonra Mısırlı Kıpti Mariye'den Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir erkek evladı dünyaya gelir, İbrahim, ama Cenab-ı Hak onu da bir vakit sonra vefat ettirmek suretiyle Resulullah'tan alır. Hazreti Hatice'den de olan Kasım vaktiyle yine o da bir süre yaşamış ve sonra vefat etmiştir. Sanki Cenab-ı Hak bize diyor ki, bakın size özellikle gösteriyorum, Resulullah'ın çocuğu olmayan biri değil, hanımları kısır değiller ama ben özellikle vermiyorum. Hatta verip bir süre yaşatıp sonra alıyorum. Göresiniz ve bilesiniz ki Allah'ın Resulü'nün ardında onun evladı bir adam bırakmak istemiyorum. Burada çok önemli bir mesaj var. Nitekim bu konuyu Cenab-ı Hak Kur'an'da da ele aldı ve dedi ki مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aranızdan hiçbir adamın babası değildir. Evet, çocuk yaşta erkek evlatları oldu, vefat ettiler. Onlar adam olacak yaşa gelmeden Cenab-ı Hak onları aldı. Geriye büyük bir adam olarak Allah'ın Resulü'nün evladını Cenab-ı Hakk'ın bırakmayışını ayetle tespit ettiği bir ifadeyle karşı karşıyayız. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ Muhammed adanı aranızdan hiçbir adamın babası değildir. Kimdir o? وَلَاكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ O ancak Allah'ın Resulü وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ Ve peygamberlerin sonuncusudur. Dolayısıyla onunla süreç tamamlanmış ve bitmiştir. Ondan sonra bir veliaht, ondan sonra dinin başına geçecek, onun rolünü, sürecini devam ettirecek bir erkek evladı vesaire dahi söz konusu değildir diye Cenab-ı Hak Resulullah'ı Allah'ın Resulü ve Hatemul Enbiya tanıttığı ayette aranızdan hiçbir adamın babası değil diye vurguda bulunuyor. Hal böyleyken yaşadığı onca evlilikten Cenab-ı Hakk'ın erkek evladı vermişken bile, iki erkek evladı vermişken bile alarak bu durumu bize bu netlikte gösterdiği halde kızı üzerinden, damadı üzerinden, torunları üzerinden bir zürriyet inşa ederek ve bu zürriyeti de imamette, yönetimde yahut dini liderlikte dinin sahipleri olarak telakki etmek, Şia ve benzeri zihniyetlerin dinimize verdiği en büyük zararlardan olmuştur. Kurtuluşun yolu bir zürriyet değil, Allah'ın dini ve Allah'ın hidayetidir. Resulullah'ın sünneti, bu yolculuğu nasıl yaşayacağımıza dair söz, fiil ve takririn oluşturduğu bir bütündür. Bundan ayrı bir yol aramak, İslam'ın bütünlüğünü, nizamını ve yaklaşımını bozmak olur. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbetinde buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Arafat vakfesindeyken ridasını yani ihramının üst parçasını kaba bir şekilde isteyen bir bedeviye istediğini verdikten sonra şöyle buyurmuştur. Dilenmek zengin, güçlü, kuvvetli, sağlam kimseye helal değildir. Ancak aşırı derecede fakir veya borç altında ezilen kimse için helaldir. Malını artırıp zenginleşmek için insanlardan dilenen kimsenin kıyamet günü yüzünde tırmalama izi ve cehennemden alıp yiyeceği kızgın bir taş olacaktır. Artık dileyen az, dileyen çok istesin. Enes bin Malik şöyle demiştir. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe verdiği zaman mutlaka şöyle buyururdu. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yarhamükümullah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Vefatından 3 gün evvel Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Ölürken Allah'a bağışlayacağını umarak hüsnü zan besleyerek ölün.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahları temizler.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerinde uyumuştu. Uykudan kalktı. Hasır vücudunda iz yapmıştı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, sizin için bir yatak temin etsek olmaz mı?" dediler. "Benim dünya ile ne işim var? Ben dünyada bir ağaç altında gölgelenip de sonra onu bırakıp giden bir yolcu gibiyim." buyurdu.

Hazreti Ömer. Ashabın Resulullah Aleyhisselam'a sevgisinin tezahürlerinin en çarpıcı örneği Hazreti Ömer'dir. İslam'ın ilk yıllarında peygamberimize düşmanlığıyla tanınan Ömer, herkesin kendisinden çekindiği sert mizaçlı bir insandı. Peygamberimizi etkisiz hale getirmek için Mekke müşriklerinin girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Son çare olarak Resul-i Ekrem'i öldürmeyi planladılar. Fakat onun öldürülmesi demek, Haşimoğullarıyla kanlı bıçaklı olmayı göze almak demekti. Kimse buna cesaret edemezken Ömer bu işe talip oldu. Ebu Cehil bile onun cesaretine hayran kalmıştı. Kureyş eşrafı Ömer'i yüreklendirerek onu peygamberimizi öldürmek üzere gönderdiler. Ömer'in niyeti atalarının dinine dil uzatan birini cezalandırmaktı. Bunu onurunu ve şerefini korumak için yapacaktı. Üstelik açıktan, kimseden korkmadan üstüne yürüyecek ve Hazreti Muhammed'i öldürecekti. Ama işler hiç de planladığı gibi gitmedi. Yolda önünü kesen bir Müslüman, niyetini sezince onun yolunu değiştirerek vakit kazanmak istedi ve kız kardeşinin Müslüman olduğunu söyledi. Ömer, öz be öz kardeşinin Müslüman olduğunu duyunca beyninden vurulmuşa döndü ve yönünü kız kardeşinin evine çevirdi. Öfkeyle gittiği bu evden Müslüman olarak çıktı Ömer. Peygamberimizin huzuruna gittiğinde hala üstünde silahları vardı. Çok değil, birkaç saat önce Resulullah'ı öldürmek üzere yola çıkmıştı. Şimdi ise onun Allah'ın gönderdiği bir peygamber olduğuna emindi. Kalbindeki bu değişikliği aklı almıyordu. Ama bütün varlığıyla Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmişti. O günden sonra Ömer çok değişti. Yine hiddetli, yine kabına sığmaz, yine cesaretliydi ama tüm bu duygularını Allah uğrunda kullanmayı öğrenmişti. Yüreği Allah ve Resulünün sevgisiyle doluydu. Onun için tüm dünya bir yana, Resulullah bir yanaydı. Bir gün bu duygularını peygamberimize ifade etmek istedi. Samimi bir itirafta bulunarak şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, muhakkak ki seni canımdan başka her şeyden daha çok seviyorum." Haklıydı. İnsan en çok kendi canını severdi. Gerçekleri söylüyordu. Fakat ummadığı bir cevap aldı peygamberimizden. Resulullah şöyle diyordu: "Olmaz ey Ömer, canımı elinde bulundurana yemin ederim ki beni canından da çok sevmedikçe olmaz." Hazreti Ömer kalbini yokladı. Olmayan bir şeyi söylemezdi. Bunun böyle olması gerektiğini bugüne kadar bilmiyordu. Kendini yokladı ve bu sefer kendinden emin bir şekilde cevap verdi: "Vallahi şu andan itibaren seni canımdan daha çok seviyorum ya Resulallah." Bu söz üzerine sevgili peygamberimiz, "İşte şimdi oldu ey Ömer," buyurdu. Ashab-ı kiram peygamberimizi canlarından çok severlerdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimse kimseyi fasıklık veya kafirlikle suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikaf eder, ibadet için mescide çekilirdi.

0: Şeddad bin Evs'ten radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü, kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup, akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder ve Allah'ım sen dirlik, esenlik sahibisin, esenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim, sen çok kutlusun derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Estağfirullah, estağfirullah. Allah'tan bağışlanma dilerim. Allah'tan bağışlanma dilerim dersin cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Kâne tâcirun yudâyinun nâs. Feizâ râ'a mu'siran kâle li fityânih. Tecâvezû an. Leallallâhe en yetecâveze annâ. Fetecâveze Allahu an.
2: İnsanlara devamlı olarak borç veren bir tüccar vardı. Borçlu fakirse alacaklarını toplayan görevlilere, ona esenlik tanıyın. Allah da umulur ki bizim hesabımızı kolaylaştırır derdi. Böylece Allah onu affetti. Ona mağfiret etti. Rabbimiz insanları topluluklar içinde yaratmıştır. Çünkü insanlar birbirlerinin desteğine muhtaçtır. İnsanlar hayatlarının belli dönemlerinde dünya imtihanının bir parçası olarak bazı zorluklar yaşayabilir. Böyle zamanlarda toplumdaki dayanışma bu sürecin daha kolay geçirilmesine yardım eder. İslam'ın teşvik ettiği sosyal yardımlaşma yollarından biri de ihtiyacı olup bu yönde talepte bulunan kişiye borç verilmesidir. Allah Teala ihtiyaç sahiplerine borçla destek olanları müjdeler. Tegabun suresi 17. ayette mealen şöyle buyrulur. Allah'a güzel bir borç verirseniz, o da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezadaysa acele etmez. Sevgili Peygamberimiz, borç vermenin sadaka vermekten daha faziletli bir davranış olduğunu ifade etmiş, sebebi sorulduğunda, şüphesiz dilenci çoğu zaman yanında para olduğu halde ister. Ödünç, borç isteyense ancak ihtiyacı sebebiyle borç ister buyurmuştur. İnsanların harcamalarını imkanları ölçüsünde yapıp kimseye borçlanmamaları en güzel davranıştır. Çünkü borç ağır bir yüktür. Borç alan, borcunu ödeyene kadar huzur bulamaz. Borçlu alacaklı ilişkisinde iki tarafında sorumluluğu vardır. Borçlu, ödeme imkanına kavuştuğu ilk fırsatta ödeme görevini yerine getirmelidir. Çünkü

0: borcunu ödeyebilecek durumda olan zengin kimsenin ödemeyi geciktirmesi zulümdür. Borcu ödememek, sakınılması gereken bir davranıştır. Peygamber Efendimiz, borcunu ödemeden vefat eden bir kişinin cenaze namazını kıldırmak istememiş, ancak Ebu Katade borcu ödeyeceğine dair söz verince namazı kıldırmıştır. Toplumda bu konuda güveni sarsmamak, imkanı olanları borç verdiğine pişman etmemek, borçlunun sorumluluğundadır. Alacaklının borçluyu sıkıştırmaması, ecrinin artmasını sağlayan bir davranıştır. Peygamberimiz, zor durumda olan borçluya karşı anlayışlı olan kimse için şu müjdeyi vermiştir. Ödeme güçlüğü olan borçluya zaman tanıyan ya da alacağını bağışlayan kimseyi, Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelendirecektir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Şüreyh Hüveylid bin Amr el-Huzai'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, ben iki zayıfın yani yetimin ve kadının haklarını hatırlatıyorum. Onların haklarını çiğnemenin haram olduğunu üzerine basarak bildiriyorum.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Bunlar selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yarhamüke Allah, Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demektir.

Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbiseyi ancak nasibi olmayanlar giyer dediğini işittim. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Benden önce Allah tarafından bir topluma gönderilen her peygamberin sünnetine sarılan ve emirlerine uyan sadık ashabı ve havarileri vardı. Sonra bunların ardından yapmadıkları işleri dile getiren, emredilmedikleri işleri yapan kimseler geldi. Böyleleriyle, eliyle mücadele eden kimse mü'mindir. Diliyle mücadele eden mü'mindir. Kalbiyle mücadele eden de mü'mindir. Bunun ötesinde ise artık hardal tanesi kadar bile iman yoktur.

0: Amr bin Şuayb'ın radıyallahu an babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Nasreddin Hoca gençlerle sohbetine devam ediyor. Nasreddin Hoca'nın anlattıklarından çok etkilenen Cemil sordu. Hocam, Peygamber Efendimiz'e de eziyet ediyorlar mıydı?
4: Maalesef yavrum, Mekkeli kafirlerin ileri gelenleri Peygamber Efendimiz'e de eziyet ediyorlardı. İslam'ı anlatmasına, Müslümanlarla bir araya gelmesine engel oluyorlardı. İbadet yapmalarına sınır getiriyor, Kabe'de namaz kılmalarına izin vermiyorlardı. Bir defasında Peygamber Efendimiz Kabe'de namaz kılıyordu. Azgın bir İslam düşmanı olan Ebu Cehil, bir deve işkembesini alarak Allah'ın Resulü'nün yanına geldi. Peygamberimiz tam secdedeyken devenin bütün pisliklerini üzerine attı. Onu boğmak için boynuna doladı. Peygamberimiz kendini zor kurtardı. Bununla yetinmeyen Ebu Cehil tehditler savurdu. Bir daha burada asla namaz kılamayacaksın yoksa seni öldürürüm. Durumu son anda gören küçük Fatıma hemen babasının yanına giderek üstünü temizledi. Tabii Peygamber Efendimiz onun saldırısından korkmadı. Yine namaz kılmaya devam etti. Bu olaydan bir müddet sonra arkadaşlarıyla oturmakta olan Ebu Cehil Peygamberimizi yine namaz kılarken gördü. Büyükçe bir taş alarak doğruca yanına gitti. Amacı onu öldürmekti. Ancak tam yanına yaklaşmışken birden durdu. Elindeki taşı yere attı ve korku içinde geriye döndü. Arkadaşlarının yanına geldiğinde rengi sapsarıydı ve konuşacak hali yoktu. Zorlukla mırıldandı. "Dün size söylediğim gibi cezasını vermek için Muhammed'e doğru gittim. Yanına yaklaştığım zaman önüme iri bir vahşi deve çıkıverdi. Hayır, vallahi o devenin ne başı ve boyun kökü ne de dişleri gibi vahşi ve korkunç olanını daha önce görmemiştim. Beni hemen yutacak gibiydi. Bu yüzden geri geldim. Korkunç develeri siz de görmediniz mi?" "Hiç kimse görmemişti. Cenab-ı Allah peygamberini bir tehlikeden korumuş, kafir perişan olmuştu." Cemil'in söz almak istediğini gören Nasreddin Hoca ona söz verdi. "Cemil, bir şey mi söyleyeceksin?"
5: "Evet hocam. Ben dedemden duymuştum. Bilal-i Habeşi'yi de çok işkence görmüş."
3: Nasreddin Hoca başıyla onayladı.
4: "Evet, doğru söylemiş. Bilal-i Habeşi, Ümeyye adında birinin kölesiydi. Adam ona çok kötü davranıyordu. Hele de Bilal'in Müslüman olduğunu öğrendikten sonra tam bir zalim oldu. Bilal'i en ağır işlerde çalıştırıyor, hiç merhamet göstermiyordu. Bir gün ona seslendi. "Bilal, eğer sen İslam dininden vazgeçersen çok rahat edersin, sana hiç karışmam." Ancak Bilal-i Habeşi dininden dönmedi. Böylece Bilal için çile dönemi başlamış oldu. Ümeyye yardımcılarıyla birlikte elbiselerini çıkararak kızgın çöl kumlarının üzerine yatırdı onu. Karnına ağır taşlar koydu. Eline de kamçısını alarak vurmaya başladı. "Eğer Muhammed'in dinini inkar edersen seni serbest bırakırım. Putlarımıza ibadet edersen kurtulursun. Yoksa seni her gün bu şekilde cezalandırırım." Bilal-i Habeşi'den sadece şu ses duyuluyordu. "Ehad, ehad, Allah bir, Allah bir." Boynuna tekmeler indikçe, sırtında kamçılar şakladıkça, ağzından burnundan kanlar geldikçe Bilal'den sadece bu sözler duyuluyordu. "Allah bir." Bilal-i Habeşi ehad dedikçe Ümeyye saldırıyor, köpürüyor, vahşileşiyordu. Vura vura yorulan Ümeyye gençleri çağırıyordu. Onlar da Bilal'in boynuna kalın ip bağlayarak sokaklarda sürüklüyordu. Çoluk çocuk, büyük küçük herkes Bilal'e tekmeler savuruyor, hakaret ediyordu. Ve bu durum uzun müddet devam etti. Bilal'e yapılanları öğrenen Hazreti Ebu Bekir sonunda dayanamadı, Ümeyye ile görüşerek Bilal'i satın aldı, sonra da onu özgürlüğüne kavuşturdu.
5: İşkencelerin yoğun olarak yaşandığı bu dönemde Müslümanlar ilk iki şehidini verdiler. Peygamberimizin arkadaşlarından cennete ilk gidenler onlar oldu. Yasir, Sümeyye ve oğulları Ammar Müslüman olmuştu. Bunların İslam'a girmesini kabullenemeyenler işkenceyle sonuç almaya çalıştılar. Bir gün Yasir ve hanımı Sümeyye'ye işkence yapılıyordu. Dayanılmaz baskı ve acılara rağmen dinlerinden dönmüyorlardı. O sırada Peygamber Efendimiz oradan geçiyordu. Onları gördü, çok üzüldü. Teselli verdi. Sabredin ey Yasir ailesi. Sabredin ey Yasir ailesi, sabredin. Tam üç defa bu tavsiyede bulunduktan sonra şu müjdeyi verdi. Sizin ödülünüz cennettir. Gerçekten de kısa bir müddet sonra Yasir gördüğü işkencelerden dolayı vefat etti. Ve Mekke toprakları bir şehitle bir kez daha mübarek oldu. Zalimler bu defa Sümeyye'ye yöneldiler. Konuşan Ebu Cehil'di. Sen böyle kalamazsın. En sonunda Muhammed'in dinini bırakıp bize döneceksin. Sümeyye haykırdı. Sana ve inandığın putlara yazıklar olsun. Ey Allah'ın düşmanı, seni görmektense ölüm benim için daha iyidir. Şunu bil ki Rabbimiz Allah'tır ve Hazreti Muhammed Allah'ın peygamberidir. Hazreti Sümeyye'nin bu açık sözü karşısında Ebu Cehil mızrağını kaldırdığı gibi Hazreti Sümeyye'ye sapladı. O da ruhunu Allah'a teslim etti ve ilk hanım şehit oldu. Onlar Allah yolunda canlarını feda ettiler çocuklar. Dinlerinden dönmediler. Tarih boyunca hep rahmetle anıldılar. Onları öldüren zalimlerse Allah'ın cezasına uğradılar. Dünya ve ahirette perişan oldular. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
2: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin genç komutanlarından Üsame bin Zeyd şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem askeri bir birlik içinde bizi Huraka kabilesi üzerine gönderdi. Geldiğimizi haber alan kabile mensupları korkup kaçtı. Ancak onlardan birine yetişip yakalayınca hemen "La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok" dediyse de onu öldürdük. Daha sonra bu olayı Resulullah'a anlatınca buyurdular ki, "Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın?" Ben, "Ama ya Resulallah, sırf silah korkusundan dolayı böyle söyledi" deyince, "Kalbini yarıp baktın da mı korktuğu için böyle söylediğini anladın? Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın?" buyurdu. Bu sözü o kadar çok tekrarladı ki içimden "Keşke şimdi Müslüman olmuş olsaydım da ve bu hadiseyi hiç yaşamasaydım" dedim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı.

Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbni Ömer, bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah canlı hayvanı hedef yapana lanet etti demiştir.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, suyla taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir. Onuncusunu unuttum ama mazmaza yani ağza su verme olabilir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar. Bırakıverirse kaçar gider demiştir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek ateş yani humma cehennem ateşinden bir parçadır. Onu suyla soğutun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ezd kabilesine mensup İbnül Lutbiye isimli bir adam, Süleymoğullarının zekatlarını toplamak üzere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından görevlendirilmişti. Toplama işini bitirip geldiğinde zekat için verilen malları Resulullah'a teslim etmiş, ancak bir kısmını kenara ayırıp, ''Ya Resulallah, bu size aittir, bu da bana hediye edilendir.'' demişti. Bunun üzerine Resulullah, ''Gerçekten öyleyse, sen ana babanın evinde otursaydın, bu hediye sana gelir miydi?'' demiş. Ardından bir hutbe vererek, insanların haksızlıkla elde ettiği malların kıyamette ağır bir ceza olarak karşılarına çıkacağını ifade etmiştir. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre bir kadın hacca gitmeyi adamış fakat gidemeden ölmüştü. Bunun üzerine kardeşi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip bu durumda ne yapılacağını sordu. Allah Resulü de ona kardeşinin bir borcu olsaydı onu öder miydin diye sordu. O evet diye cevapladı. Bunun üzerine Allah Resulü o halde Allah'a borcunuzu ödeyin. Çünkü Allah vefa gösterilmeye daha layıktır buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Katade el-Haris bin Rib'i el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ben uzun kılmak niyetiyle namaza dururum. Arkadan bir çocuğun ağladığını duyunca annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazı kısa keserim.

Müstevrit bin Şeddat'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahiretin yanında dünyanın değeri ancak sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağı ile denizden alabildiği suya bir baksın.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın eğe kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. Eğe kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

O an Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Sizden kim kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu imanın asgari gereğidir.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki kötü bir iş yapmayı bile düşündüm dedi. Ne yapmayı düşündün denilince peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamda bırakıp oturmayı düşündüm dedi.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanakallahumma ve bihamdik estagfiruka ve etubu ileyk.
2: Allah'ım, seni tenzih eder, sana hamd ederim. Senden bağışlanma dilerim, sana tövbe ederim.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi dedi. Ben, evet ya Resulallah dedim. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımıyladır sözüdür buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayın. Alıcıyla satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini artırmaya çalışmayın buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a hamdla başlanmayan önemli her iş bereketsizdir.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendisinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır.

Süreka bilmiyordu peşine düştüğü servetin kıymetini. Birkaç darıya incisini satan horoz gibi birkaç deveye verecekti güneşini. Bineği yürümedi. Çöl geçit vermedi. Dönüp gittiğinde neyi bildiğini hala bilmiyordu. Arkadaşına üzülme. Çünkü Allah bizimle deyişini işittim. Sana ulaşmamı engellediği için Ebu Bekir'e eziyet veren o yılan bendim. Gel ey Mekke'de çoban, Medine'de komutan, cennette sultan, dünyada elçi, sevgili.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Uyuyor musun?
1: Nasıl uyuyabilirim ki?
0: Duyuyorsun değil mi şu sesi?
1: Duymaz olur muyum? Kafamın içinde ötüyor sanki.
0: Kim olduğunu da biliyorsun o halde.
1: Evet, biliyorum. Babam bu. Bu onun sesi.
0: Daha ne kadar sürecek bu böyle? Ben dayanamıyorum artık. Ne zaman alacaksın babanın intikamını?
1: En kısa zamanda.
0: En kısa zamandaymış. Ne zaman peki? Söylesene, ne zaman?
1: Ben istemiyor muyum sanıyorsun babamın intikamını almayı? Geceleri mezarından baykuş olarak çıkıp buraya gelmesi, gece boyunca burada feryat ederek ötmesi benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsun?
0: Yap o halde. Al intikamını bir an önce. Al da o da biz de rahat uyuyalım artık.
1: Alacağım, alacağım ama katilin kim olduğunu bilmiyorum. Her yerde arıyorum, herkese soruyorum ama bir türlü bulamadım babamın katilini. Bulduğum yerde ben de onun canını alacağım. O zaman babam mezarından bir baykuş olarak çıkmak zorunda kalmayacak. Geceleri gelip burada feryat etmeyecek. Mezarında rahat uyuyabilecek. O zaman sen de rahat uyuyabileceksin, ben de.
0: Yeter artık, dayanamıyorum. Bitsin bu işkence. Gitsin şu uğursuz baykuş.

0: Öyle dalmış bir halde neye bakıyorsun?
1: Şu kargaya.
0: Karga mı? Hani nerede?
1: Bak, bizim evin solundaki tepeyi görüyor musun? O tepedeki kayalıkların orada.
0: Ha, tamam, gördüm.
1: Hiç hoşuma gitmedi bu. Gece baykuş, şimdi de bu karga. Kim bilir ne tür bir uğursuzluk gelecek başıma. Neyse. Bir haber var mı? Bulabildin mi kim olduğunu?
0: Bulamadım henüz.
1: Bir an önce bulmamız lazım. Bulup cezasını vermem lazım.
0: Şimdilik bulamadım ama yaklaşmış olabiliriz. Babana borcu olanların adlarını almıştım ya senden.
1: Evet.
0: Onlardan birinin kölesi 7 gündür ortalıkta yokmuş.
1: Yani?
0: Babanın öldürüldüğü gecenin üzerinden 7 gün geçti. Ve o köleyi 7 gündür ne duyan ne de gören olmuş. Aynı gece o da kaybolmuş.
1: Babamı bir köle mi öldürmüş?
0: Dediğim gibi henüz emin değiliz ama olabilir.
1: Bir kölenin babamla ne alıp veremediği olabilir ki?
0: Kölenin olmayabilir ama sahibinin olabilir.
1: O halde bütün kabilesi savaşı ve ölümü göze almış demektir. Bizden kolayca kurtulabileceklerini mi sanmışlar? Bir kölenin canını almakla babamın diyetinin ödeneceğine mi inanmışlar? Eğer öyleyse çok yanılmışlar. Hem de çok.
0: Belki biz de çok yanılmışızdır.
1: Ne dedin, duymadım.
0: Diyorum ki biz de yanılıyor olabilir miyiz acaba?
1: Nasıl? Cinayet konusunda mı? Yok, bu apaçık ortada. Bunda şüphe yok. Ama katil konusunda şimdilik emin değiliz tabii. Tek emin olduğun şey bir an önce onu bulmam gerektiği. Yoksa başıma nasıl bir uğursuzluk gelecek bilemiyorum.
0: Bundan nasıl bu kadar emin olabilirsin ki? Neden başına bir uğursuzluk gelsin?
1: Neden mi? Anlattıklarımı dinlemiyorsun herhalde. Baykuş diyorum, karga diyorum, daha ne olsun?
0: Ben de bundan bahsediyorum işte. Neden bir baykuş sesi duyunca uğursuzluk, bir karga görünce ayrılık olsun ki? Neden sabah ilk gördüğün kuş sağdan sola doğru uçunca işinin rast gitmeyeceğini düşünesin ki? Neden sırf bir kahin söyledi diye savaşa giresin ya da yapacağın işten vazgeçesin? Bunlar sana da garip gelmiyor mu?
1: Hayır, gelmiyor. Çünkü babası öldürülen benim. Baykuşu duyan, kargayı gören benim. Ve ben biliyorum ki bunlar uğursuzluk işaretleridir.
0: Böyle düşünmenin, böyle yapmanın seni ne hale getirdiğini görmüyor musun? Aklını tükettiğini, bir şey yapamaz hale geldiğini fark edemiyor musun? Bir bak kendine, bu sen misin?
1: Evet, benim. Ben buyum. Atalarımdan böyle gördüm, böyle öğrendim. Bundan sonra da böyle yapacak, böyle yaşayacak, böyle öleceğim.
2: Cahiliye devri insanı İslam'la müşerref olmadan evvel böyle inanıyor ve böyle yaşıyordu. Allah Resulü içinde büyüdüğü, akıldan vareste aşırılıklarına tanıklık ettiği bu toplumun marazlarını çok iyi biliyordu. Onları neyin hasta ettiğini ve onlara neyin iyi geleceğini de biliyordu. Çünkü onları bu hastalıktan kurtaracak ilahi vahye mazhar olmuştu. Uğursuzluk fikrinin içten içe kemirip çürüttüğü bu toplum, bu bataklıktan kurtulmadıkça zihinleri berrak bir hale gelemeyecekti. Çünkü uğursuzluk fikri zihinlerden kalplere akıyor, gözlere doluyor ve etraflarındaki hayvanlara kadar sirayet ediyordu. Hatta ölülerini bile mezarlarında rahat bırakmıyordu. Allah Resulü hiçbir şeyde uğursuzluğun bulunmadığını söylüyordu. Hiçbir kudrete sahip olmayan varlıklara nispet edilen uğursuzluk düşüncesi, dinin temeli olan tevhid inancıyla asla bağdaşmıyordu. Nurlu Nebi 3 defa uğursuzluğa inanmak şirktir buyurduktan sonra, insanların kalbine bu tür düşüncelerin gelebileceğini, ancak Allah'ın bunları kendisine dayanıp tevekkül eden kullarından giderdiğini söyledi. Resulullah, kuşların uçuşundan anlam çıkarmayı, onların isimlerine, seslerine ve uçuş güzergahlarına dayanarak bir işin uğurlu veya uğursuz olacağına inanmayı kehanet olarak görüyor ve baykuşta uğursuzluk yoktur diyerek bu tür inançları reddediyordu. Hazreti Peygamber aynı şekilde köpek uluması ve eşek anırması durumlarını da uğursuz gören cahiliye zihniyetini reddederek bu tür vesveselere ve korkulara karşı Allah'a sığınmayı tavsiye ediyordu.

0: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Orada bulunanlar evet söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la

Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo

Ebu Cühayfe Vehb bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman ile Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Hanımı Ümmü Derda'yı pecmurde bir halde gördü ve "Bu ne hal?" dedi. Ümmü Derda, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünya ile işi yok ki" cevabını verdi. Sonra Ebu Derda gelip Selman için yemek hazırladı ve "Ben oruçluyum, sen buyur" dedi. Selman, "Sen yemezsen ben de yemem" dedi. Bunun üzerine Ebu Derda da yedi. Gece olunca Ebu Derda namaz için hazırlandı. Selman ona "Uyu" dedi. Ebu Derda da uyudu ve bir müddet geçtikten sonra yine kalkacak oldu. Selman ona yine "Uyu" dedi. Gecenin sonu olunca Selman Ebu Derda'ya "İşte şimdi kalk" dedi. Ve ikisi kalkıp birlikte namaz kıldılar. Sonra Selman Ebu Derda'ya dedi ki, "Senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var, ailenin hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver" dedi. Ebu Derda peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip olanları aktardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Selman doğru söylemiş" buyurdu.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Ebu Musa verecek bir şey bulamazsa ne yapsın dedi. Çalışsın, hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur buyurdu. Ebu Musa yapamazsa dedi. Sıkıntıya düşmüş, muhtaç birine yardım etsin buyurdu. Ebu Musa, bu da elinden gelmezse dedi. İyi yahut hayırlı olan şeyleri emretsin buyurdu. Ebu Musa, bunu da yapamazsa deyince, kötülük yapmaktan uzak dursun. Çünkü o da bir sadakadır buyurdu.

Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar hakkında şöyle buyurmuştur. Ensarı ancak mümin olan sever ve onlara münafıktan başkası kin gütmez. Onları seveni Allah da sever. Onlara kin güdenlere Allah da buğz eder.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah müttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever.''

Ebu Bekir es-Sıddık'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ey insanlar, siz, ey iman edenler, siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız, yoldan sapan kimseler size zarar veremez. Ayetini okuyorsunuz. Halbuki ben, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar zalimi görürler de zulmetmesine mani olmazlarsa, bilin ki Allah onların hepsini kısa bir süre sonra cezalandırır buyurduğunu işittim.

İbni Abbas anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bineye oturmuş gidiyordum. Bana şöyle buyurdu: "Evladım, sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki o da seni korusun. Allah'ın hakkını koru ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum, varlık alemi bir konuda senin yararına bir şey

0: çağırı.
1: Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey insanlar, nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç, namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır." Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım." Ebu Abdurrahman Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buzla yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim." Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun." Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın."
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Ömer'in rivayet ettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e gelerek sorar: "Ey Allah'ın Resulü, ben büyük bir günah işledim. Bana tevbe imkanı var mı?" Hazreti Peygamber, "Annen var mı?" diye sorar. Adam hayır deyince, "Teyzen var mı?" diye sorar. Adam evet diye cevap verir. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Öyleyse git, ona iyilik yap." buyurur ve ekler: "Teyze, anne konumundadır." Bir seferinde rahmet elçisi Hecer bölgesinden gelen yeni Müslüman olmuş bir heyetle ilgilenip ashabından onlara ikramda bulunmalarını istemişti. Bir gün Allah'a inanmayan bir kişi Allah Resulüne misafir olmuştu. Hazreti Peygamber onun için koyundan süt sağılmasını istedi. İnançsız adam bir tas sütü içti, doymayınca bir tas süt daha verildi. Bu sütü de içti, bir daha istedi. O sütü de içti. Böylece tam 7 tas süt içti. Ertesi gün Allah hidayet nasip etti ve adam Müslüman oldu. Peygamber Efendimiz bir koyundan yeni sağdırdığı sütü ona ikram etti. Adam sütü içti. Peygamberimiz bir tas süt daha getirtti. Fakat adam bu sütü bitiremedi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Mümin bir mide dolduracak kadar içer. Kafir ise 7 mide doldurana kadar" buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hasedin zararları. Ez-Zühri diyor ki, Enes radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle dediğini bana haber verdi. Birbirinize kin ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun. Bir Müslümanın 3 günden fazla kardeşine küs durması helal değildir. Haset

kelimesi kıskanma, kıskançlık ve çekememek manasına gelir. Bir terim olarak haset, başkasının sahip olduğu maddi manevi imkan ve nimetin yok olmasını istemek demektir. İmrenme ve hayırda rekabet anlamındaki gıpta ise, başkasının sahip olduğu maddi veya manevi imkanın bekası yanında ona kendisinin de ulaşmasını arzulamak demektir. Gıpta meşru, hasetse haramdır. Yüce Kur'an'ın beyanlarından iblisin Adem'e secde etmesiyle Allah'a yapılan ilk isyan hareketinin temelinde hasedin olduğu, Kabil'in Habil'i katletmesiyle insanlık tarihinde işlenen ilk cinayetin arka planında hasedin yattığı anlaşılır. Haset kaynaklı söz konusu ilk isyan hareketinin gökte, ilk cinayetin ise yerde işlenmesi dikkat çekicidir. Hazreti Yusuf'un bizzat kardeşleri tarafından kuyuya atılmasının arkasında da haset vardır. Ayrıca birçok dedikodu, yalan ve iftiranın altında haset duygusunun yattığı bilinir. Çünkü hasetçi kendisiyle barışık değildir. Bu yüzden Hazreti Peygamber, haset ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi iyilikleri yer bitirir buyurur. Şu ayeti kerime, hasedin ilahi taksim ve takdire rıza göstermeme, cimrilik, bencillik ve ihtirastan doğan düşük bir karaktere sahip olma duygu ve düşüncesi olduğunu ortaya koyar. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların maişetlerini aralarında biz taksim ettik ve biri diğerine iş gördürebilsin diye onlardan kimini kimine derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Halbuki haset eden mahrum kalır ve cizesi gereği hasetçi yaptığından hiçbir kazanç sağlayacak değildir. Zenginlerle oturup kalkmayı azaltın, zira bu Allah'ın nimetlerini azımsamamanız için daha uygundur. Hadisi mutlak anlamda zenginlere mesafeli durmak tarzında anlaşılmamalıdır. Meşhur hadis alimi Münabi'nin açıkladığı gibi hadisteki azaltın emrinin hikmetleri arasında dünyevileşme, temayülü ve endişesi yanında tabiatı itibariyle kıskanç olan insanın kendinden daha varlıklı insanın imkanlarını kıskanma ve kendi elindeki nimetlere nankörlük etme riski bulunmaktadır. Tabii ki mümin böyle bir riske duçar olmamak için elinden gelen tedbiri almalı ve haset illetinden kurtulmaya bakmalıdır. Ne var ki dışa vuran bir tehlike, bir düşünce ve davranış bozukluğu olarak hasedin tedavisi o kadar da kolay değildir. Zarara rıza gösteren kimseye acınmaz. Er-râdî bid-darâr lâ yunzarû leh kaidesi gereği, belki haset illetiyle kendini tüketen ve çevresine zarar veren insana acınmaması gerektiği düşünülebilir. Ziya Paşa'nın ifadesiyle, erbab-ı kemali çekemez nakıs olanlar, rencide olur dide-i huffaş ziyadan. Ancak ne olursa olsun, haset hastalığına tutulmuş bir insanın tedavisi de tevazu, nezaket, ikram gibi görgü kuralları etkili olacağından önemsenmelidir. Ayrıca maddi manevi varlığımızı hasetçinin kötülüğünden, hile ve tuzağından uzak tutabilmek için aktif sabır gösterilmeli, kıskançlık duygusunda haset edenin şerrinden şafağın Rabbine sığınırım diyerek Allah'a iltica edilmeli, kıskançlık duygusunu kamçılayacak davranıştan kaçınılmalı ve karşılığında iyi muamele edilmelidir. Yüce Kur'an'ın şu beyanı bu noktaya ışık tutar. İyilikle kötülük bir değildir. Sen kötülüğü daha güzel olanla sav. İşte o zaman seninle arasında düşmanlık olan kimse bir dost ve samimi bir arkadaş gibi davranır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse, ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyüttü.

Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Cabir'e radıyallahu anh ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık, dedi.

Ebu Safvan Abdullah bin Büsrel Eslemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dilenmek sizi o dereceye getirir ki kıyamet gününde yüz etleri dökülmüş halde yüzsüz olarak Allah'ın huzuruna çıkarır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam yolda giderken aşırı derecede susar derken bir kuyu bulur. Oraya iner ve suyunu içip çıkar. O esnada bir köpek dilini çıkarıp soluyarak susuzluktan nemli toprağı yalar. Bunun üzerine adam, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış der ve tekrar kuyuya iner, pabucuna su doldurur ve onu ağzı ile tutarak kuyudan çıkar, köpeği sular. Bundan dolayı Allah ondan razı olur ve onu bağışlar. Sahabiler, ya Resulallah, hayvanlardan dolayı da bize sevap var mı ki? Diye sorar. Evet, can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı sevap vardır buyurdu.

Maden. Alemlerin efendisi ömrünün son yılında hacca niyet etmişti. Onun hacca gideceğini duyan tüm müminler Medine'ye akın etmeye başladı. Günler süren hazırlıklar bitti ve Mekke'ye doğru hareket edildi. Yolda katılanlarla birlikte Müslümanların sayısı 100 bine yaklaşmıştı. Mekke daha önce böyle bir kalabalık görmemişti. Günler süren yolculuk esnasında hacılar yanlarında taşıdıkları azıklarından başka bir yiyeceğe sahip değillerdi. Peygamberimizin ve ailesinin azığını da Hazreti Ebubekir kendine ait bir deveye yüklemiş ve bir hizmetçisini bu devenin bakımıyla görevlendirmişti. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Peygamberimizin yol boyu yiyeceği azık kaybolmuş, Hazreti Ebubekir mahcup olmuş, bunu nasıl telafi edebileceğini düşünerek

0: Deveyi kaybeden hizmetçiye son derece hiddetlenmişti. Peygamberimiz onu sakinleştirdi. Durumdan haberdar olan Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Sa'd bin Ubade, Medine'nin iki büyük kabilesinden biri olan Hazreç'in lideriydi. Medine'ye geldiklerinden beri Müslümanlara kol kanat geren ve onları destekleyen Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Resulullah onu, o da Resulullah'ı çok severdi. Sa'd bin Ubade olanları duyduğunu söyleyerek yularını tuttuğu deveyi peygamberimize sundu. Allah Resulünden kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmesini rica etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulanarak, "Ey Sa'd, Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd bin Ubade, canından çok sevdiği Allah'ın elçisine muhabbet dolu gözlerle bakarak, "Minnet Allah ve Resulü nedir? Vallahi malımızdan aldıkların bizim için almadıklarından daha hayırlıdır," diye cevap verdi. Bu samimi sözlerden sonra Peygamberimiz şöyle dedi, "Sana müjdeler olsun Sa'd, kurtuluşu hak ettin, insanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sa'd bin Ubade kavmi arasında çok sevilen bir zattı. Peygamberimizin bu iltifatına mazhar olduğunu duyan Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays araya girdi ve Sa'd bin Ubade hakkında şöyle dedi. "Ey Allah'ın elçisi, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "İnsanlar madenler gibidirler. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurdu.

Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürüyüp yok etmeyi haram kıldı buyurdu. Ebu Şaşa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Ebu Hureyre ile birlikte mecliste oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebu Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir adam

0: küçük tatlı bir su kaynağı bulunan bir boğazdan geçiyordu. Bu Pınar hoşuna gitti. Keşke insanlardan uzaklaşıp şurada yaşasam. Fakat peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem izin almadıkça bunu yapamam dedi. Sonra bunu Resulullah'a söyledi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Bunu yapma. Çünkü birinizin Allah yolunda çalışması, evinde 70 sene namaz kılmasından daha faziletlidir. Allah'ın sizi bağışlamasını ve cennete koymasını istemez misiniz? Öyleyse Allah yolunda cihad edin. Bir deve sağımı kadar kısa bir süre dahi olsa, Allah yolunda savaşan kimse cenneti hak etmiş olur. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zamansa Ramazan'da Cebrail'le buluştuğundaydı. Cebrail peygamberle Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an okurlardı. İşte böylece Cebrail'le buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Efdalul fedail en tesile men kata'ak ve tu'atiye men mena'ak ve tesfaha ammen şetemek.
3: Faziletlerin en üstünü seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır. Yüce Allah İnsanı sosyal bir varlık olarak yaratmıştır. İnsanı iyi bilen ve onu eksiksiz tanımlayan İslam, birlikte yaşamayı, huzurlu ve mutlu bir toplum oluşturmayı teşvik etmiştir. Bunun için öncelikle kuvvetli bir aile yapısı, akrabalar arasında dayanışma ve uyumlu bir sosyal çevre gerekmektedir. İslam toplumunda birlik ve beraberliği sağlayan öncelikli kavramlardan biri sıla-i rahimdir. Bu kavram, akrabaları tanımak, akrabalarla iletişim kurmak, onlara iyilikte bulunmak anlamına gelmektedir. Mümin, her işinde olduğu gibi yakınlarıyla ilişkilerinde de adalet ve iyilikle hareket etmelidir. Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Adalet, ahlaki kişilik ve sosyal ilişkilerde dirlik ve düzeni sağlayan bir erdem ve hukuk ilkesidir. İhsan, kulun Allah'a karşı hissettiği derin saygıyı, itaati ve iyi davranışları kapsar. İhsan sahibi kimse, başta ana baba olmak üzere başkalarına karşı iyilikle muamele eder. İhsan kavramı, aklın ve sağduyunun çirkin bulduğu, erdemli toplumun yadırgadığı tutum ve davranışları reddeder. Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara yardım etmeyi emretmiştir. Adalet, hakkaniyetli olmak, ihsansa gerektiği zaman haklardan feragat etmek ve verilen sorumluluğu en iyi şekilde yapmaktır. Akrabalık ilişkisini kesenlerse, Allah'a itaat etmemek ve bozgunculuk yapmakla suçlanmış ve şiddetle uyarılmışlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de başta aile ve sosyal çevreyle bağların güçlendirilmesi üzerinde çokça durmuştur. Vermeyene vermek, zulmedene affetmek ve kötülük edene iyilik etmek en faziletli davranışlar arasında sayılmıştır. Affedici ve hoşgörülü olmak İslam'ın en önemli bir özelliğidir. Buna göre ilgi ve alakasını kesenlerle bile ilişkileri devam ettirebilmek büyük bir olgunluktur.
2: 40 hadiste iyilik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece, gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakî'ye gider ve şöyle derdi: Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey, ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım, gargat ağaçlarının bulunduğu Bakî mezarlığındakileri bağışla. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: zulümden, haksızlık etmekten sakının. Zira zulüm kıyamet gününde zulmeden için zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden evvelkileri helak etmiştir. Onları birbirinin kanını dökmeye, Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görmeye sevk etmiştir. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İyi arkadaş da kötü arkadaşın misali, güzel koku satanla demircinin misali gibidir. Güzel koku satan adam ya sana güzel kokusundan bir miktar verir veya sen satın alırsın. Yahut ondan hoş koku koklarsın. Körük üfüren demirciye gelince, ondan sana ya bir kıvılcım isabet eder, elbiseni yakarsın, yahut körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Köle olan kocası Muis'ten boşanmak isteyen Berire'ye, kocasının isteği üzerine Hazreti Peygamber, "Ey Berire, Allah'tan kork. Çünkü o senin eşin ve çocuğunun babasıdır." buyurmuştu. Bunun üzerine Berire, "Ey Allah'ın Resulü, bunu bana emrediyor musun?" diye sormuş. Peygamber Efendimiz de, "Hayır, ben sadece bir aracıyım." diyerek cevap vermişti. Allah Resulü'nden vahiy kaynaklı değil, kendi kanaatine ihtiva eden bir cevap alan Berire, onun tavsiyesine uymamış ve kocasına dönmemişti.

Boşanma. Allah'ı gazaba getiren helal. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'a en sevimsiz gelen meşru işlerden biri boşanmadır. Kadının boşanma yetkisine sahip olabilmesi mümkündür. Kadının nikah esnasında boşanma yetkisini istemesi meşru olduğu gibi, daha sonra bunu elde etmesinde de herhangi bir engel yoktur. Diğer taraftan nikah esnasında veya sonrasında kendisine boşanma yetkisi verilmeyen kadın boşanmak isterse, üzerinde anlaştıkları bir bedeli kocasına ödemesi karşılığında evlilik akdine son verilebilir. Bu yola başvurmanın meşru sebebi nüşuz kavramıyla belirtilen eşler arasındaki geçimsizlik ve uyumsuzluktur. Geçimsizliğin alt sınırı eşlerden birinin diğerinden hoşlanmaması sebebiyle evlilik görevlerini yerine getiremeyeceği endişesi taşıması, üst sınırı ise ailevi görevlerini fiilen yerine getirmemesi şeklinde ifade edilmiştir. Evliliğin devamının mümkün olmadığı durumlarda taraflara uzlaşarak ayrılma imkanı veren bu uygulama Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır. Kadınlara verdiklerinizden boşanma esnasında bir şeyi almanız size helal değildir. Ancak erkek ve kadın Allah'ın sınırlarını, evlilik haklarını yerine getirememekten korkarlarsa durum farklıdır. Ey müminler! Siz de karıyla kocanın Allah'ın sınırlarını hakkıyla muhafaza etmesinden kuşkuya düşerseniz, kadının erkeğe fidye vermesinde, mehir hakkından vazgeçmesinde her iki taraf için de sakınca yoktur. Bu tür boşanma örnekleri Hazreti Peygamber devrinde de görülür. Mesela Cemile veya Habibe binti Sehl isimli Medineli bir hanım, hakkında Allah Resulü'nün ne iyi bir adamdır buyurduğu Sabit bin Kays'la evliyken, şiddetli derecede geçimsizlik yaşar. Kocasını Hazreti Peygamber'e şikayet eder ve bundan böyle evliliklerini sürdürmelerinin mümkün olmadığını söyler. Habibe, ''Ya Resulallah, ben onun dinini veya ahlakını kötüleyerek ondan intikam almaya çalışmıyorum. Bilakis evli kaldığım takdirde onunla geçimsizlik yaşayarak nankörlük etmekten korkuyorum.'' sözleriyle ayrılma talebinin meşru bir mazerete dayandığını da belirtir. Hazreti Peygamber Sabit'i çağırıp mehrinin bir kısmını alarak onu boşa buyurur. Bunun üzerine Sabit, ''Bu uygun olur mu ey Allah'ın Resulü?'' diye sorunca Resul-i Ekrem, ''Evet'' cevabını verir. Sabit, ''Ben ona mehir olarak iki bahçe vermiştim ve şu anda bunlar onun elinde bulunuyor.'' deyince, Peygamber Efendimiz, ''Onları al ve onu boşa buyurur, o da öyle yapar. Ancak bedel üzerinde anlaşarak boşanmanın, muhalaanın, gerek kadın gerekse erkek tarafından menfaat aracı olarak kullanılması dinimizce meşru görülmemiştir. Verdiğiniz bir şeyi geri almak için onlara, kadınlara baskı kurmayın ayeti gereği, erkeğin kendi boşadığı takdirde ödemek zorunda olduğu mehirden kurtulabilmesi için kadını muhalaya zorlaması helal değildir. Aynı şekilde kadının meşru ve somut bir sebep yokken boşanmaya kalkışması da Peygamberimiz tarafından tasvip edilmemiştir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir kadın geçerli bir sebebi olmaksızın kocasından boşanma talep ederse cennetin kokusu ona haram olur. Boşanmanın Kur'an ve sünnete uygun olarak gerçekleşmesi önem arz etmekte olup, bu konudaki emir ve tavsiyeler Kur'an'da ve hadis kitaplarında yer almaktadır. Boşanma, Allah ve Resulünün bildirdiği zamanlamaya göre gerçekleşmelidir. Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınızda onlar için belirlenmiş iddeti gözetecek şekilde boşayın ayetinde, kadınların temizlik halinde ve kendileriyle cinsel ilişkiye girilmeksizin boşanmaları istenmektedir. Temizlik döneminde ilişkiye girildikten sonra boşanmak, kadının hamile kalması ve sonrasında pişmanlık duyulması ihtimalini gündeme getirdiği için yasaklanmıştır. Ayrıca ilişkinin mümkün olduğu temizlik döneminde eşler, aralarındaki yakınlık ve duygusal iletişimi daha sağlıklı bir şekilde gözden geçirebileceklerdir. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, karısını hayızlıyken boşamıştı.
Bunun üzerine babası Ömer bin Hattab bu durumu peygamberimize sormuş ve o da şöyle cevap vermiştir. Ona söyle karısına dönsün. Sonra hayızından temizlenip tekrar bir hayız daha görüp sonra tekrar temizleninceye kadar nikahı altında tutsun. Bundan sonra isterse tutar isterse ilişkiye girmeden önce boşar. İşte Yüce Allah'ın kadınların içinde boşanmasını emrettiği iddet dönemi budur. Diğer bir rivayette, kadın temizlendiği vakit ya onunla cinsel ilişkiye girmeden boşansın yahut nikahı altında tutsun ifadesi geçmektedir. Abdullah bin Mesud ise sünnete uygun boşanmayı şöyle ifade ediyor. Sünnete uygun talak, kişinin hanımını temizken ve ilişkide bulunmaksızın bir talakla boşamasıdır. Kadın tekrar hayız olup temizlenince ikinci talakı verir. Tekrar hayız görüp temizlenince de tekrar üçüncü talakı verir. Sonra da kadın iddet süresini bekler. Böylece boşanma uzun bir zamana yayılarak eşlerin tekrar tekrar düşünmeleri sağlanır. Karı koca daha sağlıklı düşünme imkanı bulacak, hatalarını görebilecek ve kendilerini sorgulama fırsatını yakalayabileceklerdir. Dönüş yapılabilecek boşanma iki defadır. Sonrası ya iyilikle geçinmek ya da güzellikle bırakmaktır ayeti gereği, boşanma bir defada değil aşama aşama gerçekleştirilmelidir. Allah Resulü önüne getirilen ihtilaflı boşanmalarda bu esasa göre hüküm vermiştir. Ashab'tan Rükane bin Abdiyezid bir gün hanımını bir seferde üç talakla boşamış fakat bu yaptığına çok üzülmüştü. Ardından bu durumu Hazreti Peygamber'e bildirmiş ve ''Vallahi bir talaktan fazlasına niyet etmedim.'' demişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Bir talaktan fazlasına niyet etmediğine dair Allah'a yemin ediyorsun öyle mi?'' diye sormuştu. Rükane de ''Evet, vallahi bir talaktan fazlasına niyet etmedim.'' diye yeminini tekrarlayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rükane'ye karısını geri göndermişti. Daha sonra Rükane hanımını Hazreti Ömer zamanında ikinci defa, Hazreti Osman zamanında da üçüncü defa boşadı. Resulullah Rükane'nin yaptığı gibi bir seferde üç talakla boşanmayı uygun görmemiştir. Nitekim bir erkeğin karısını üç talakla bir seferde boşadığı haber verilince Resulullah öfkeyle ayağa kalkmış ve ''Ben aranızdayken Allah'ın kitabıyla mı oynuyorsunuz?'' buyurmuştur. Hazreti Peygamber'den sonra bir seferde üç talakla boşayıp bunu tek talak yerine saymak yaygınlaşınca Hazreti Ömer bu hakkın kötüye kullanıldığı gerekçesiyle tedbir almıştır. Peygamberimizin amcasının oğlu Abdullah bin Abbas konuyla ilgili değişikliği şöyle anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Ebu Bekir devrinde ve Ömer'in halifeliğinin ilk yıllarında bir adam karısıyla münasebette bulunmadan bir defada üç talakla boşarsa bu talakı bir talak sayardı. Fakat Ömer halk arasında bu uygulamanın çoğaldığını ve uzun bir zaman sürecinde yapılması gerekeni aceleye getirdiklerini görünce onların aleyhine olarak bu şekilde verilen üç talakın üçünü de geçerli kıldı. Öte yandan boşanmanın geçerli sayılabilmesi için boşayan kişinin o esnada akli melekelerinin tam, iradesinin hür olması gerekmektedir. Hadislerde akli dengesi yerinde olmayanın, öfkesinden dolayı dengesini kaybeden kimselerin talakının geçersiz olduğu zikredilir. İbn Abbas'ın görüşüne göre ise zor kullanılarak boşayan kişiyle sarhoşun talakı da geçerli değildir. Allah Teala boşanmış kadının bir başkasıyla evlenmeden önce kocasıyla irtibatının tamamen kesilmesi amacıyla beklenmesi gereken belli bir zaman, iddet belirlemiştir. Boşanmış kadınlar kendi kendilerine 3 ay hali hayız veya temizlik müddeti beklerler ayeti gereğince adet gören hanımın iddeti kendi hayız dönemine göre hesaplanır. Adetinden kesilmiş ve hamile kadının iddeti hakkında da kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla henüz adet görmeyenler konusunda tereddüt ederseniz onların bekleme süresi 3 aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise doğum yapmalarıyla sona erer buyurulmuştur. Hamile olan kadının doğum yapması durumunda iddeti biter. Nitekim Sübeyâ binti Harise isimli hanım kocasının vefatından yaklaşık 20 gün sonra doğum yaptı. Sonra lohusalık halinden çıkınca evlenme tekliflerini almaya hazırlandı.
Onun bu durumu kınandı ve peygamberimize de anlatıldı. Bunun üzerine Allah Resulü, eğer isterse evlenebilir çünkü iddet süresi bitmiştir buyurdu. İddetin hikmeti ilk planda kadının önceki kocasından hamile olup olmadığının anlaşılması içindir. Fakat bundan ibaret değildir. Hayızdan kesilmiş olanlar için de iddet süresi belirlenmesi, bunun sadece hamileliğin tespitine yönelik olmadığının bir göstergesidir. İddet, boşanan eşlere yeniden bir araya gelmeleri için düşünme fırsatıdır. Bu yüzden iddet bekleyen kadına evlilik teklifi yapılması da yasaklanmıştır.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir. Ona en yüce övgülerle hamd ederim. Allah'tan beni bağışlamasını diler. Ona tövbe ederim sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir cenaze için namaz kılanların sayısı 100'e ulaşır ve onlardan her biri cenazenin bağışlanmasını dilerse bu dilekleri mutlaka kabul olunur.

Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceleyin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensardan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara ''Ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir.'' buyurdu. Onlar ''Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz?'' dediler. Resul-i Ekrem ''Şeytan İnsan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim.'' dedi.

0: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süreka ismiyle meşhur olan Ümmür Rabi binte Elbera bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim, değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Güzel bir görünüşe sahip olan Abdullah bin Haris el-Bahili isimli sahabi, bir gün Resulullah'ın yanına gelip onunla tanışmış, bir sene sonra görünüşü ve şekli değişmiş olarak, tekrar geldiğinde ise Allah Resulü onu tanıyamamıştır. Abdullah kendisini tanıtınca, "Allah Resulü, seni değiştiren nedir? Halbuki sen güzel görünüşlü biriydin" diyerek şaşkınlığını dile getirmiştir. Bunun üzerine Abdullah, "Senden ayrıldıktan sonra sadece geceleri yedim. Sürekli oruç tuttum" deyince Allah Resulü, "Kendine niçin eziyet ettin?" diyerek yaptığı aşırılığa dikkat çekmiş, ardından da Ramazan ayı ve her ay sadece bir günü oruçlu geçirmesini önermiştir. Abdullah daha fazlasını isteyince Peygamber Efendimiz önce her ay 2 gün, sonra 3 gün oruç tutmasını tavsiye etmiş, sonunda da haram aylarından belli sayıda oruç tutmasına izin vermiştir. Resulullah, "Hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe kamil mümin olamaz" buyurmuş. "Size verdiği nimetlerden ötürü Allah'ı sevin. Allah'ı sevdiğim için beni sevin, beni sevdiğiniz için de ailemi sevin" demiştir.

0: Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Beni rüyasında gören kimse uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez." buyurmuştur.

Tufeyl bin Übey bin Ka'b'dan rivayet edildiğine göre, o Abdullah bin Ömer'e gelir, onunla beraber çarşıya çıkardı. Tufeyl anlatıyor. Biz çarşıya çıkınca Abdullah, değerli ve değersiz her türlü eşya satanlara, çarşıda dolaşan yoksullara, yanından geçtiği herkese selam verirdi. Bir gün Abdullah'ın yanına gelmiştim. Birlikte çarşıya gitmemizi istedi. Ben de kendisine, çarşıda ne yapacaksın? Bir şey alıp satmazsın. Bir şeyin fiyatını sormaz ve pazarlığa girişmezsin. Çarşının oturma yerlerinde oturmazsın. Otur, burada konuşalım dedim. Abdullah, ey Ebu Batn, Göbekli. Tufeyl Göbekli biriydi. Biz selam vermek için çarşıya çıkacağız. Karşılaştıklarımıza selam vereceğiz. Cevabını verdi. Müminlerin annesi, Abdullah'ın da annesi Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir ordu harp etmek için Kabe'ye yürüyecek. Sahra'ya geldiklerinde ise ordudakilerin hepsi yerin dibine geçirilecek. Ayşe der ki, ey Allah'ın Resulü, neden hepsi yerin dibine geçirilsin ki? İçlerinde ticaret için yola çıkanlar olduğu gibi, onlardan olmadığı halde yollarda orduya katılanlar da vardır, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hepsi birden yerin dibine geçirilirler ve kıyamet günü niyetlerine göre haşrolunurlar buyurdu.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclislerin en hayırlısı en genişidir buyurduğunu işittim.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak.
2: Ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Filan filan günler toplanın." buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra "Herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar." dedi. Kadınlardan biri "Ya 2 çocuğu ölürse?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "2 çocuk da böyledir." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Pazartesi ve Perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim. İbn Abbas'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder. Ebu Ümame'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir." buyurmuştur.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir, Allah için engel olursa imanını kemale erdirmiş olur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişinin bulunduğu bir köy veya kırda cemaatle namaz kılınmazsa şeytan onları kuşatır. Aman, cemaatle namaza devam edin. Çünkü sürüden ayrılanı kurt yer.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri beselesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel. Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz, bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Selman bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurma ile açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasaddukta ise iki sevap vardır. Biri sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurdu.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur. Evin erkeği aile efradından sorumludur. Evin hanımı da kocasının evinden ve çocuklarından sorumludur. Hülasa hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.''

Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Rabbimiz, güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ben bir beşerim. Siz bana davalarınızı getiriyorsunuz. Bazılarınız belki delil getirmekte diğerinden daha mahir olabilir ve ben işittiğime göre hüküm veririm. Bu şekilde bir yargı sonucu kime mümin kardeşinin hakkını verirsem, gerçekte ona cehennemden bir parça vermişim demektir.

0: Muaz bin Cebel der ki, Resulullah tavaf yaparken ona yanaştım ve insanların hangisi en şerlidir diye sordum. Allah'ım bizi affet. Muaz, sen şerden değil, hayırdan sor. İnsanların en şerlileri, en şerli alimler, en hayırlıları da en hayırlı alimlerdir, buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir. Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ile Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler. Fadale bin Ubeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda sınırdan nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabahla yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi demiştir. Muaz bin Enes el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek iki elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hizam bin Hişam bin Hubeyş bin Halid bin Huleyd bin Rebiya el-Huzayi'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre, adı Atike binti Halid el-Huzayi'ye olan dedesinin kız kardeşi Ümmü Mabet şöyle anlatmaktadır. Eşim Ebu Mabet bana onu Resulullah'ı tasvir et dedi. Ben de elbette dedim. O tertemiz görünümlü ve latif biriydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağırbaşlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu.

Efendimiz ashabını şu sözlerle uyarmıştır. Yedi şey gelmeden önce salih ameller işlemede acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Allah'ın Resulü Muhammed'den Farsların büyüğü Kisra'ya.
2: Bu adam kim oluyor da benim ismimden önce kendi ismini zikrediyor? Siz benim hepinizin kralı olduğumu bilmiyor musunuz? Hepiniz benim kölemsiniz. Bu ne cüret?
3: Bunlar ne güzel sözler. Ben son bir peygamber geleceğini biliyor ama bunun Şam civarından çıkacağını düşünüyordum. Allah'ın kitabında özelliklerini bulduğumuz peygamberin ortaya çıkma zamanı tam bu zamandır. Anlattığın vasıfların hepsi bizim kitabımızda da bulunuyor.
4: Ayber'in kuşatılacağını biliyor musun?
5: Evet, duydum.
4: Biz de katılalım mı, ne dersin?
5: Bu fırsat kaçırılır mı? Ayber'in sahip olduğu mal varlığı başka kimde var?
4: Sarp kayalıkları ardındaki kaleler, şırıl şırıl akan su kaynakları, hurmalıklar, verimli bir arazi. Burası ele geçirilirse payımıza düşecek ganimetle ömrü billah sıkıntı çekmeyiz.
6: Peygamberimiz sadece ganimet isteğiyle kendilerine katılmak isteyen bu adamları geri çevirerek bizimle ancak cihadı isteyenler gelsin dedi.
7: Dört ana yolun kesiştiği bir bölgeye çıkacağız. Bu şekilde Şam tarafından herhangi bir destek gelmesini engellemiş ve Gatafan'la Hayber'in arasına girmiş olacağız.
3: Güzel. Onların desteğini alamayınca Hayber'in direnişi çabuk kırılacaktır.
7: Evet. Hadi hayvanlarınızı yükleyin. Gün aydınlanmadan yola çıkacağız.
6: Ve bir gece vakti İslam ordusu Hayber'e ulaştı.
0: 114. bölüm.
6: Hayber'in surları önüne gelinmiş, savaş düzeni alınmıştı. Sahabeden Amir bin Ekva, şairlik yeteneğinin etkisiyle şöyle dua ediyordu.
8: Ey Allah'ım! Sen bize hidayet ve rahmet ihsan etmemiş olsaydın, biz muhakkak sapkınlıkta kalırdık. Bizim üzerimize yürüyen kafirlerle karşılaştığımız zaman, kalplerimize sükunet ve metanet indir. Ayaklarımıza sebat ver.
6: Amir daha sonra Araplar tarafından savaşlarda okunan şiirlerinden okudu. Peygamberimiz bunu duyunca okuyanın kim olduğunu sordu ve ona rahmet etmesi için Allah'a dua etti. İslam ordusu Hayber'i kuşattığında geceydi. Peygamberimiz ansızın baskın yapmaktan hoşlanmazdı. Bu sebeple sabah olması beklendi. Sabah Hayber surlarından topraklarını işlemek için çıkan çiftçiler karşılarında İslam ordusunu görünce dehşete kapıldı.
9: Bu düşman ordusu! Kaçın! Kaçın! Muhammed, vallahi Muhammed ve ordusu! Yüce Tanrım, sen bizi koru!
10: Araplar gelmiş! Muhammed'in ordusu burada! Bizi kuşatmışlar! Geri çekilin!
11: Kapıyı açın!
12: Kapıyı açın! Açın şu kapıyı! Açın! Hadi artık içeri alın bizi! İçeri alın!
3: Muhammed! Vallahi Muhammed ve ordusu!
6: Peygamberimiz onların bu halini görünce askerlerini savaşa teşvik etmek için Allahu Ekber diye tekbir getirdi ve şöyle dedi. Harap olup gitti Hayber. Biz bir kavmin topraklarına girdiğimiz zaman önceden uyarılmış olan o kimselerin sabahı çok kötü olur. Hayber'e yaklaşırken öncü kuvvet olarak gönderilen süvarilerin komutanı olan Abbad bin Bişr, Yahudiler için casusluk yapan bir bedevi yakalamıştı.
13: Hayber hakkında ne bildiğini anlat bana.
14: Dedim ya, ben gariban bir çobanım. Hayber hakkında ne bilebilirim?
13: Şimdi bana Hayber Yahudilerinin ne yaptığını anlatacaksın.
14: Tamam, sakin ol. Kulağıma çalınmış bazı şeyler vardı. Onları söylerim sana.
13: Dinliyorum.
14: Duyduğuma göre Hayber'in liderlerinden Kinane ile Hevze, Gatafan'dan yardım talebinde bulunmuşlar.
13: Onu biz de biliyoruz. Başka?
14: Hayber'in bir yıllık hurma mahsulü karşılığında Gatafan bu teklifi kabul etmiş.
13: Evet, devam et.
14: Gatafanlılar büyük bir orduyla gelip Hayber kalelerine girmişler. Yahudilerle birlikte sayıları 10.000'i geçiyormuş. Sizinle çarpışmak için bekliyorlarmış. Onlar çok iyi okçudurlar. Başa çıkabileceğinizi sanmıyorum. Hem Yahudiler hazırlıklı adamlardır. Yanlarında pek çok silah ve yiyecekleri vardır. Kalelerinin içinde bulunan akarsuları var. Bu kuşatmayı yıllarca sürdürseniz bile başarılı olamazsınız.
13: Senin Hayber'in casusu olduğunu bil. Eğer doğruları söylemezsen kelleni uçuracağım.
14: Oğlu tanrım. Lütfen sakin ol, beni öldürme, yalvarırım, tamam mı? Sana doğruları söyler ve bildiğim her şeyi anlatırsam benim canımı bağışlar mısın?
13: Evet.
14: Benim Medine'de yaşayan bir amcaoğlum var. Medine'de bulunan Yahudiler Muhammed ve arkadaşlarının kaç kişi olduğunu haber vermek üzere onu buraya göndermişler. O geldiğinde Kinane'nin yanına gitti ve ona şöyle dedi: Muhammed şimdiye kadar sizin gibi iyi çarpışan bir toplulukla karşılaşmamıştı. O sizin silah sayınızın çokluğunu, kalelerinizin sarplığını ve sizin savaş konusundaki ustalığınızı bilmeyerek yola çıktı. Buna Yesrib'deki Araplar da Kureyş'te sevinmektedir. Kureyşliler, Hayber Yahudileri Muhammed'in hakkından gelecektir diyorlar ve zaferinizin haberini almayı dört gözle bekliyorlar. Evet, amcaoğlum bunları söylediğinde Kinane'de bana sizin yanınıza bir çoban kılığında gelmemi emretti. Böylece sizi düşmanınızın çokluğuyla korkutacak, sizinle ilgili bilgileri de onlara iletecektim. Gatafan henüz gelmedi. Hayber'dekiler kalelerinde yalnız ve sayılarının çokluğuna rağmen sizden korkuyorlar. Tamam mı? Beni affedin, ne olur canımı bağışlayın.
13: Peki.
14: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
3: O bir casus. Vur boynunu gitsin.
13: Ona söz verdim Ömer. Canı emniyettedir.
3: O zaman sıkıca bağla. Bu iş bitene kadar bir yere kımıldamasın.
13: Sıkıca bağlayın.
6: İslam ordusu tarafından kuşatılan Yahudiler kendi aralarında nasıl savaşmaları gerektiğini tartışıyorlardı.
11: İşte beklediğimiz an geldi. Bugün savaş günü.
15: Beklediğimiz an falan değil. Biz Muhammed'e saldıracakken o bizi kuşattı. Üstelik daha Gatafan gelmiş değil.
11: Gatafan yakında gelecektir. Önemli olan savaşmak değil mi? Baksana ne kadar kalabalığız. Onlar bizim onda birimiz kadar. Niye endişeleniyorsun ki? Bu çarpışmanın sonucu belli. Biz kazanacağız.
15: Emin olma. Savaşlar son ana kadar seyir değiştirebilir.
16: Gelin askerlerimizi dışarı çıkaralım. Meydan savaşı yapalım.
11: Bu kadar güçlü surlarımız varken neden meydan savaşı yapacakmışız?
16: Eğer kuşatma başarılı olur da teslim olmak zorunda kalırsak bizim için hayat hakkı kalmayacak da ondan. Kimimiz öldürülür, kimimiz de esir ediliriz.
11: Bence savunma savaşı yapmalıyız.
16: Taarruza geçersek de kısa sürede işlerini bitiririz.
11: Ama asker kaybımız çok olur. Ne gerek var?
17: Nasıl olsa kalelerden içeri giremeyecekler.
11: Yok. En mantıklısı kalelerimizden ok atışı yapmak.
17: Evet evet. Okçularımız onlara zayiat verdirecektir.
11: Bizim kalelerimiz diğerlerine benzemez. Emin olun bu savaşta biz galip geleceğiz.
18: Evet tabii.
11: Tabii ki biz galip geleceğiz. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Biz galip geleceğiz.
18: Evet, kazanacağız.
6: Resulullah ordusunu Gatafanlıların Hayber'e yardımını engelleyecek şekilde Hayber Yahudileri ile Gatafan kabilesi arasına yerleştirmişti. Gatafanlılar böyle bir konumdayken kuşatma olması halinde ailelerinin ve mallarının yurtlarında savunmasız kalacağı endişesine kapılarak harekete geçemediler. Hayber Yahudileri tek başına kalmıştı. Kalelerine kapanarak savaşmak zorunda kaldılar. Hayber'de pek çok hisar vardı. Hepsi için ayrı ayrı savaşılması gerekiyordu.
19: Osman, çok düşüncelisin.
20: Naim Kalesi'ni nasıl alacağımızı düşünüyorum Zeyd.
19: Bu hisarı ne yaptıysak alamadık.
20: Tüm saldırılarımızı geri püskürttüler.
19: Okçuları çok iyi nişan alıyor.
20: Evet, şehit sayısı 10'u buldu.
19: Yaralılar da var. Allah'tan hanımlar tedavileriyle ilgileniyor.
20: Allah yardımcımız olsun.
19: Peygamberimiz seni komutan olarak tayin ettiğinden beri hiç dinlenmiyorsun. Biraz istirahat etsen olmaz mı?
20: Olmaz Zeyd. Daha fazla zayiat vermek istemiyorum. Resulullah nasıl oldu?
19: Hala hasta. Sancağı sana ve Ebu Bekir'e teslim ettikten sonra biraz dinlenmesi için zorla çadırına gönderdik.
20: Allah şifa versin. Onu başımızdan eksik etmesin.
19: Amin. Bugün gözcü olarak kim görevlendirildi?
20: Ömer.
19: İyi. Ondan hayırlı haberler alırız inşallah.
20: İnşallah.
19: Hayırdır Ebu Dücane? Ne oldu?
1: Ömer az önce bir casus yakaladı.
19: Casus mu? Çok iyi. Sen soluklan biraz. Ömer onu konuşturmuştur.
1: Evet. Naim Kalesi'nin tüm zayıf noktalarını öğrendik.
19: Çok güzel. Duydun mu Osman? Bak Allah'ın bir nimeti daha.
20: Çok şükür.
1: Ömer birazdan yanınıza gelecek. Beni askerleri hazırlamanızı söylemek için gönderdi.
20: Tamam. Birazdan saf düzenini alırlar.
1: Ben geri dönüyorum. Yine haberleşiriz.
20: Hadi selametle.
6: Hisarlar bir bir fethediliyordu. Ama Hayber'de güçlü bir direniş sergiliyordu. Müslümanlar şiddetli sıcağın altında oldukça zorlanmaya başlamıştı. Bir gün Peygamberimiz, sancağı yarın öyle bir kişiye vereceğim ki Allah fethi onun eliyle gerçekleştirecektir. O Allah'ı ve Resulünü sever, Allah ve Resulü de onu sever diyerek Hayber'in fethedileceğini müjdelemiş, fakat o kişinin kim olduğunu söylememişti. Ashab-ı kiramın hepsi bu müjdenin kendi hakkında gerçekleşmesini istiyordu.
21: Ya Rabbi, kumandanlığı hiçbir zaman bugünkü kadar istememiştim.
20: Keşke sancak bana verilse.
22: Allah'ım, senin sevdiğin kimselerden olmak ne büyük şereftir. Hele de Resulünün şu iltifatına mazhar olmak.
19: İnşallah bana nasip olur.
14: Allah Resulü sancağı yarın vereceğini söyledi. Umarım o şanslı kişi ben olurum. Vermezse de isterim. Halasının oğlunu kıracak değil ya.
13: Yarın erkenden gelip Resulullah'ın gözünün önünde bir yerlerde bulunmalıyım. Beni görürse belki sancağı bana verir.
6: Allah Resulü ertesi gün sancağı merakla bekleyen ashab arasından Hazreti Ali'ye verdi. Ve şöyle dedi. Ya Ali, haydi ilerle. Allah sana fethi müyesser kılıncaya kadar cesaretle yolunda yürü. Asla yönünü değiştirme.
23: Demek Ali'ymiş. Sancağı hakkıyla taşıyacak kişi Ali miymiş?
24: Bütün bu iltifatlara yakışır da.
23: Keşke bana verirse diyordum ama Ali bu vazifeyi en iyi şekilde yapacaktır.
24: Sevinin Müslümanlar. Fetih yakındır.
20: Allahu Ekber.
6: Ve Ali sancağı almıştı.
1: Ey Allah'ın Resulü, İnsanlarla ne üstüne savaşayım?
6: Peygamberimiz şöyle buyurdu. Onlarla Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye kadar savaş. Bunu yaptıklarında kanlarını ve mallarını senden korumuş olurlar. Asıl hesapları ise Allah'a aittir. Acele etmeden gayet sakin bir şekilde onların yanına var. Önce onları İslam'a davet et. Şayet bu davetinle bir kişi Müslüman olsa, bu sana kızıl develer verilmesinden daha hayırlı.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
25: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir.

İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: haksız yere kan dökmedikçe mümin kişinin gönlü inanç bakımından olabildiğince ferahtır. Allah tarafından bağışlanma umudu yüksektir.

Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler. Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. 6 kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bulunuyorduk. Müşrikler peygambere sallallahu aleyhi ve sellem, bunları kov ki bize karşı bir haddini bilmezlik etmesinler dediler. Orada benimle İbni Mes'ud ve Hüzeyl kabilesinden bir zat, Bilal ve ismini söylemeyeceğim iki kişi daha vardı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gönlüne bazı şeyler doğdu ve içinden müşriklerin teklifi yönünde bazı düşünceler geçirdi. Bunun üzerine Allah Teala, Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma mealindeki ayeti indirdi.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabeler kimin geleceğini merak ederken Ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi.

namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Konuşmalar esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. Üç gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim. Bunun üzerine ona dedim ki, aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber tam üç kere cennetlik bir adam geliyor dedi. Üçünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Efendimizin söylediği bu dereceye ulaştıran da nedir?" Cennetlik adam sakince, "Sadece gördüklerin," dedi. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki: "İşte seni yücelten budur. Bizim yapamadığımız da budur."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde "Ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin" buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin" diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun" diyecek. Sonra, "Ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın" buyuracak. Ademoğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin" diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun" diyecek. Sonra da, "Ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin" diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin" dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun" cevabını verecek.

Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Ama onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, "Ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen bu günahlarına kefaret olur." buyurdu. Sonra adama, "Ne demiştin?" dedi. Adam, "Allah yolunda savaşıp şehit düşersen bu

0: günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle söyledi.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu dört huy kimde bulunursa, o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa, o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, konuştuğunda yalan söyler, sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar, husumet güttüğünde haddi aşar.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ
3: Kim dilenmekten çekinir, iffetli davranırsa Allah onun iffetini artırır. Kim tok gözlü olmak isterse Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır. Kim de sabretmeye gayret ederse Allah ona sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve büyük bir lütufta bulunulmamıştır. Allah Teala bazı insanlara dünya nimetlerini daha bol vermiş, onları mallarıyla sınamayı dilemiştir. Zenginlerin mallarında ihtiyaç sahiplerinin de hakkı vardır. Ve muhtaç kimseler bazen kendilerinden daha iyi durumda olanlardan yardım talep edebilirler. Sevgili Peygamberimiz, isteyenlere küçük de olsa bir şeyler verilmesini tavsiye etmiştir. Yarım hurmayla da olsa, fakiri boş olarak geri çevirme. Alın teriyle geçinme imkanı varken, dilencilik yapmak ve bunu bir mesleğe dönüştürmek, İslam'ın onaylamadığı bir davranıştır. Özellikle geçimini temin etmekle sorumlu olduğu çocuğunu dilendirmenin vebali daha büyüktür. Bu hem çocuğu istismar etmektir hem de onların eğitim hakkını elinden almaktır. İnsan için sadece çalıştığının karşılığı olduğunu, tüm canlıları rızıklandıracağını haber veren Rabbimiz, tembellik edip başkasından yardım istenmesini hoş karşılamaz. Çok ısrar edip karşısındakini vermek zorunda bırakmaksa zulümdür. Sevgili Peygamberimiz, verince öven, vermeyince yeren, dilencilik yapan ve bu konuda ısrarcı olan kişileri Allah'ın sevmediğini belirtir. Kişinin iplerini alıp dağa gitmesi, oradan sırtında bir deste odun getirip satması, onun için insanlara gidip dilenmesinden daha hayırlıdır. İnsanlar istediğini verseler de vermeseler de buyuran Allah Resulü, insanların içinde bulundukları şartlara göre mutlaka bir gelir elde edeceklerine işaret eder. Bu konuda sahabe de bizlere örnektir. Her şeyini Mekke'de bırakarak inancı

0: uğruna Medine'ye hicret eden Müslümanlardan Abdurrahman bin Avf, Medine'deki Ensar kardeşlerinden bir şey istememiş, rızkını kazanmak için eline aldığı iple pazara gidip çalışmaya başlamış ve kısa bir süre sonra Medine'nin zenginlerinden biri olmuştur. Zira o, Peygamberimizden, veren el, alan elden daha hayırlıdır ilkesini öğrenmiş ve hayatına aktarmıştır.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Ümame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey Adem oğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla.

Said bin Abdülaziz'in Rebiya bin Yezid'den, onun Ebu İdris el-Havlani'den, onun da Ebu Zer Cündüb bin Cünade'den radıyallahu anhüm rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir: "Ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım! Benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım! Benim giydirdiklerim müstesna hepiniz çıplaksınız. Giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım! Gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. İstiğfar edin ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım! Bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilirsiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, en günahkar kişinin duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir eksilme olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azaltır. Ey kullarım! Amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlar ise kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çöker.

verdi. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir tas su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gameratil mevti ve sekeratil mevti. Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu. Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir," dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. "Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz," buyurdu.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın buyurdu.

0: İman edip de imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan güvende olmak onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Ayeti inince sahabiler karamsarlığa kapılmış ve hangimiz imanına zulüm katmaz ki diye üzülmeye başlamışlardı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette yer alan zulmün Allah'a şirk koşmak olduğunu söylemiş ve onlara "Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür." ayetini okumuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağ.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın, omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki, saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.

0: Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam geceleyin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat yani Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Zikrini tekrar ederse bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Allah'ın noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala buyurdu ki, kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir savaş sonrası payına düşen ganimeti Hazreti Peygamber'e getiren bir bedevi, ben bunun için sana uymadım. Okuyla boynunu göstererek, buradan vurularak şehit olup cennete gitmek için sana uydum diyerek ganimeti geri vermişti. Bir süre sonra savaşta şehit olup isteğine kavuşan bedevi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o Allah'a verdiği sözü tuttu. Allah da ona dilediğini vererek sözünü tuttu buyurmuştur. Şüteyr'in babası Şekel bin Hümeyd anlatıyor. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittim ve ''Ya Resulallah, bana bir sığınma duası öğretsen de o duayı okuyarak Allah'a sığınsam.'' dedim. Bunun üzerine Allah Resulü elimden tutarak şu duayı tavsiye buyurdu. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve cinsel organımın kötülüğünden sana sığınırım.

şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tuttu bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay kihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeyeydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili hikkatle hasbihal ettim. Deyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nucuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu? Ya Resulallah.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Cürey el-Hüzeymi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve aleykesselam ya Resulallah dedim. Resulullah aleykesselam deme, zira aleykesselam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz Allah

zalime biraz mühlet verir. Bir kere de onu yakaladı mı, kaçmasına imkan vermez, buyurdu. Sonra, zulme sapmış memleketlerin halkını yakaladığında, Rabbinin yakalaması işte böyledir. Şüphesiz onun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir, ayetini okudu.

Hazreti Aişe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği başlarında bir zatla sefere göndermişti. O zat askeri birliğe imam olduğunda kıraatini İhlas suresiyle bitiriyordu. Birlik dönünce Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, bu zatın namazda kıraatini İhlas suresiyle bitirdiğini söylemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu ne maksatla yaptığını kendisine sorun, dedi. O zat, Allah'ın sıfatlarını içerdiği için ben İhlas suresini okumayı seviyorum, cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu müjdeleyin, Allah da onu seviyor, buyurdu.

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben ve yetimin sorumluluğunu üstlenen kimse cennette şöylece beraber bulunacağız buyurdu ve şehadet parmağıyla orta parmağını gösterdi ve iki parmağının arasını açtı.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanellezi sahhara lana hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunqalibûn. Allahümme innâ nes'eluke fî seferinâ hâzâl birra ve takvâ ve minel ameli mâ tardâ. Allahümme hevvin aleyna seferana hâzâ واطوع عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
2: İtaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten

0: sana sığınırım. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadece Yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi, dünya malı elde etmek için öğrenen, kıyamet günü cennetin kokusunu bile alamaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geceleyin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman Allah'ım onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz buyururdu. Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in Peygamber'e biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

karar anları vardır. İnsan durur, düşünür, tartar. Gönlü bir yandan ister, aklı başka bir yandan çekiştirir. Ne yapsam diye içinden defalarca sorar ama cevabı kendi içinde bulamaz. İşte tam o anlarda insanın bir şeye ihtiyacı olur. Danışmaya, yani istişareye. Fakat bazen sormaya çekiniriz. Yanlış anlaşılır mıyım, acaba zayıf mı görünürüm diye düşünürüz. Bazen de hiç sormamayı seçeriz. Kendi kendimize karar veririz. Ya sonra? Sonra yol ağır gelir, yük omuzlarımızda büyür, sonuçlar içimize sinmez. Günlük hayatta ne kadar çok böyle yapıyoruz aslında. Evde bir mesele oluyor, konuşmadan karar alıyoruz. İş yerinde bir adım atıyoruz, kimseye danışmıyoruz. Gönlümüzde, aklımızda soru işaretleri varken, olur herhalde deyip geçiyoruz. Sonra işler yolunda gitmeyince, keşke birine danışsaydım diyoruz. Ah keşkeler. Peki biz danışmayı ne zaman unuttuk? Ne zaman tek başına karar almayı birlikte düşünmenin önüne koyduk? Belki bu yüzden cevabı yalnızca bugünde değil, hatırlamamız gereken bir geçmişte arıyoruz. Belki de aradığımız cevap bize zamanın ötesinden sesleniyor. Şimdi gelin zamanı yavaşça geriye saralım. Derin bir nefes alalım. Bu gürültülü çağdan, aceleden, ben merkezli bakıştan birkaç dakika uzaklaşalım. Akılların birleştiği, kalplerin birbirine açıldığı saadetin çağına doğru yol alalım. En zor anlarda bile ashabına danışan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hatırlayalım. Vahiy alan bir peygamber olduğu halde insanların fikrine değer veren, birlikte düşünelim diyen o hikmetli duruşu. Kapatalım şimdi gözlerimizi. Zamanı geriye sarıyoruz. Asırlar öncesine. Bugünün sesini biraz kısalım. Zaman yavaş yavaş geri akıyor. Takvimler değişti, mekan değişti. Artık Medine'deyiz. Karşımızda vahiy alan bir peygamber var. Ama o, vahiy gelmeyen konularda bile tek başına karar vermedi. Ashabını topladı, dinledi, sordu. Her konuda böyle yaptı. İşte böyle bir günde Medine'den bir yolculuk başladı. Medine'den çıkılacaktı ve niyeti belliydi. Amaç Ebu Sufyan'ın Şam'dan dönen kervanını karşılamaktı. Kimse büyük bir savaş ihtimaliyle yola çıkmamıştı. Fakat yolda bir haber geldi. Kureyş ordusu silahlı halde Mekke'den çıkmıştı. Kervanı korumak için geliyorlardı. Bu haber üzerine Peygamberimiz yürüyüşü durdurdu. Sahabeyi topladı. Konu açıktı. Ya kervan takip edilecek ya da Kureyş ordusuyla karşı karşıya gelinecekti. Bu mesele hakkında henüz bir vahiy yoktu. Bunun üzerine Resulullah ashabıyla istişare etmeye karar verdi. Önce muhacirlerin görüşü alındı. Hazreti Ebu Bekir söz aldı. Kısa ve net konuştu. Kureyş ordusunun karşısına çıkılması gerektiğini söyledi. Ardından Hazreti Ömer konuştu. O da aynı yönde görüş bildirdi. Her ikisi de Mekke ordusunun durdurulmasının gerekli olduğunu ifade ediyordu. Rahmet elçisi bu sözleri dinledi. Ancak yüz ifadesinden henüz bütün görüşlerin alınmadığı anlaşılıyordu. Çünkü ordunun önemli bir kısmı ensardan oluşuyordu. Ve Medine'den yapılan akabe biatlarında ensarın sorumluluğu Medine'yi savunmakla sınırlıydı. Bu yüzden Resulullah onların da açıkça ne düşündüğünü duymak istiyordu. Bu sırada Sa'd bin Ubade ayağa kalktı. Ensar adına konuştuğunu biliyordu Allah Resulü. Sözleri son derece açıktı. Resulullah'a dönerek, "Bizi kastediyorsunuz ey Allah'ın elçisi," dedi ve ardından şunu ekledi. "Allah'a yemin ederim ki sen bize denize girmemizi emretseydin girerdik. Nereye gitmemizi istersen giderdik. Seninle beraberiz." Bu sözlerle Ensar'ın tereddütsüz desteği ortaya konmuş oldu.
Artık herkes neyin içinde olduğunu biliyordu. Hazreti Peygamber bu istişareden sonra kararını açıkladı. Kureyş ordusuyla karşılaşacaktı. Ordu bu kararla yoluna devam etti ve Bedir'e ulaştı. Bir süre sonra Kureyş ordusunun su taşıyan develeriyle karşılaşıldı. Bu düşmanın çok yakın olduğunu gösteriyordu. Artık geri dönüş yoktu. Bedir'de alınan bu karar tek başına verilmiş bir karar değildi. Resulullah vahiy gelmeyen bir konuda ashabının görüşünü almış, herkesin fikrini dinlemiş ve kararını istişareyle vermişti. Bu onun hayatı boyunca uyguladığı bir yöntemdi. Bu yöntemi savaşlarda, devlet işlerinde, toplumu ilgilendiren meselelerde, zor ve kritik zamanlarda ve aile hayatında titizlikle uygulamıştı. Şimdi dönelim. Gelelim bugüne. Asırlar öncesinde Bedir'de duran o istişare halkasını yavaşça geride bırakalım. Gözlerimizi açtığımızda yine kendi hayatımızın tam ortasındayız. Herkes konuşuyor, herkes fikir beyan ediyor. Sosyal medya var, yorumlar var, hızlı kararlar var. Ama istişare giderek azalıyor. İnsanlar ya hiç kimseye danışmadan karar veriyor ya da ihil olmayan pek çok sesin arasında kayboluyor. Bugünün insanı çoğu zaman yanlış ve yalnız karar alıyor. Öyleyse ders önemli. İstişare herkese sormak değil. İstişare işi bilenle konuşmaktır. Sözü tartabilecek, emanet bilinci taşıyan, doğruyu söylemekten çekinmeyen kişiyle konuşmaktır. Efendimiz kendisiyle istişare edilen kimsenin güvenilir olması gerektiğini özellikle vurgulamıştır. Çünkü yanlış kişiye danışılan bir mesele doğru bir karara bile zarar verebilir. Bu yüzden istişare rastgele yapılan bir paylaşım olmamalı. Aksine bilinçli bir tercih olmalı. Belki de bugün yeniden hatırlamamız gereken şey tam olarak budur. Büyüklerimiz ne güzel söylemiş. Danışan dağları aşar. Danışmayan dümdüz yolda bile takılıp kalır.

0: Zamanın Ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu Allah'ın kullarının kalplerine yerleştirdiği merhamettir. Ve Allah ancak merhametli kullarına rahmet eder.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki ya iyilikleri emreder, kötülüklerden insanları sakındırırsınız yahut Allah size öyle bir ceza gönderir ki dua edersiniz ama duanız kabul olunmaz.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Cebrail, efil efil esen bir cennet rüzgarı. İşte bu, dedi. Bu Sabi. Ardından bulutları dağıtan bir uğultu. Melekler bir ağızdan, işte bu, dediler birbirlerine. İşte doğdu. Ölüler bir daha hayıflandılar. Yeryüzünün bütün ölüleri. Bir el usulca okşadı köleleri. Döküldü sırtlarından kabuklar. O günün garip sevinciyle o günkü güneşin doğduğu yere işaret koydular. Kendilerince köleler, yetimler ve çocuklar. Amine doğan güneşe karşı tuttu çocuğu. Dünya kabaran bir gül tomurcuğu. Çocuk ne yana baksa Mikail orada kurar sofrasını. Meyveye duracak ağaçlar filizlenir. Ard arda güzelleşir Mekke'nin bebekleri. Mekke'nin bu nazardan emin bebekleri. Çocuk ne yana baksa o yana bakar Azrail. Eskilerin toprağa dökülür gözleri. Eskiler bilinen eskiler değil. Cebrail Amine'den aldı çocuğu. Gözlerine baktı. İki deniz birbirine aktı ve buluştu. Cebrail neredeyse tutuşacaktı. Muhammed, dedi. Muhammed'sin sen. Melekler tek ağız, tek beden. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 kere yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir.''

Ebu Süfyan Sahr bin Harp'ten radıyallahu anh rivayet edilen Hirakl kıssasına dair uzun bir hadise göre Hirakl Ebu Süfyan'a radıyallahu anh "Peygamber size ne emrediyor?" diye sordu. Ebu Süfyan "Bize yalnız Allah'a ibadet edin. Hiçbir şeyi ona ortak koşmayın ve babalarınızın batıl olarak söylediklerini bırakın" diyor ve "bize namazı, doğruluğu, iffeti ve akrabayı görüp gözetmeyi emrediyor" dedi.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemale ermiş ve aklı başında olgun insanlar bana yakın dursunlar. Sonra sırasıyla bunlara yakın olanlar dursunlar buyurdu ve bunu 3 kere tekrarladı. Çarşı ve pazardakine benzer gürültü ve kargaşadan sakının buyurdu.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kızma buyurdu. Adam isteğini birkaç defa tekrarladı. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem kızma buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü Hal.
3: Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil, anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta

Gün gelmiş, delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış, gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itikafta olduğu bir Ramazan gecesinde hanımı Hazreti Safiye kendisini ziyaret eder. Hazreti Safiye biraz sohbet ettikten sonra eve dönmek üzere kalkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu kapıya kadar uğurlar. O esnada oradan geçmekte olan iki sahabi Hazreti Peygamber'i görünce fark edilmeden hızlıca oradan uzaklaşmak isterler. Sahabilerin bu telaşını fark eden Allah'ın elçisi, "Durun, bu eşim Safiye binti Huyey'dir," der. Resulullah'ın açıklama yapma ihtiyacı hissetmesinden mahcup olan sahabiler, "Sübhanallah ey Allah'ın elçisi," diyerek kendisi hakkında herhangi bir olumsuz düşünceye kapılmalarının söz konusu olmadığını söylerler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurur: "Şeytan kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır. Doğrusu şeytanın kalplerinize yanlış düşünceler getirmesinden endişe ettim." Allah Resulü bu durumu şöyle dillendirmiştir: "Hiçbiriniz yoktur ki bir şeytanın veya cinin tasallutuna maruz kalmamış olsun." Bunun üzerine ashab, "Buna sen de dahil misin?" diye sorunca Peygamberimiz, "Evet, ama Allah şeytana karşı bana yardım etti. O da bana boyun eğdi," buyurmuştur.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah tekrarladı ve "Bir amel daha vardır ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her iki derecenin arasıysa göklerle yer arası kadardır." buyurdu. Ebu Said, "Nedir o ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber de şöyle dedi. "Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır."

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Onlar girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse giremez. Avf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in, Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim dediği kendisine haber verilince Hazreti Ayşe, bunu o mu söyledi dedi. Evet demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr'le asla konuşmamak üzere Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe, hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de adamı bozarım dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahreme ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyavus'la konuştu ve onlara, Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. İçeri girebilir miyiz diyerek izin aldılar. O girin dedi. Onlar hepimiz de mi dediler. O da evet hepiniz de girin dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı. Ağlayarak Allah aşkına beni affet diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve peygamberin dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küs durması helal olmaz dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. Ben nezrettim, yani adak adadım. Nezri bozmak zordur dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyr'le konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir bin Abdullah şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her konuda istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi: biriniz bir işe niyetlendiği zaman önce 2 rekat namaz kılsın. Sonra şu duayı söylesin: Allah'ım, ilminle senden bu işin hayırlısını dilerim. Kudretinle bana güç vermeni, senin o büyük fazlından bana da lütfetmeni isterim. Çünkü senin her şeye gücün yeter Benimse gücüm yetmez. Sen her şeyi bilirsin, bense bilmem. Ve sen bütün gaybı, bana görünmeyenleri çok iyi bilirsin. Allah'ım, şu işin, dinim, hayatım ve ahiretim veya dünya ve ahiret işim hakkında bana hayırlı olduğunu bilmekteysen, bunu bana mukadder kıl ve bunu bana kolaylaştır. Sonra müyesser kıldığın bu işte bana bereketler ihsan eyle. Ve şu işin, dinim, hayatım ve ahiretim hakkında bana şerli olduğunu bilmekteysen, bu işi benden, beni de o işten uzak tut. Ve hayır her neredeyse onu benim için takdir et. Sonra da beni bu hayırdan razı kıl. Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, en büyük günah hangisidir diye sordum. Resulullah, seni yarattığı halde Allah'a ortak koşman buyurdu. Sonra hangisi deyince, yemeğine ortak olması korkusuyla çocuğunu öldürmen cevabını verdi. Sonra hangisi diye sorunca, komşunun karısıyla zina etmen buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın Adba adlı devesi yarışlarda geçiremezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur buyurdu.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah buyuruyor ki, ben kulumun hakkımdaki tasavvuru nasılsa öyleyim. Beni zikrettiği yerde onunlayım. Rahmetim, tevfik ve inayetim onunla beraberdir. Allah'a yemin ederim ki, kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın hoşnutluğu, sizden birinizin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha büyüktür. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşırım. Bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi işler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

0: Ümmü Fadl. Bir gün Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma Mürselat suresini okuyordu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ardarda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki uyarıldığınız kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, peygamberler için ümmetlerine şahitlik etmek üzere vakit belirlendiği zaman kıyamet gerçekleşir. Bu hangi güne ertelenmiştir? Hüküm ve ayrım gününe. Hüküm ve ayrım gününü sen ne bileceksin? O gün vay yalanlayanların haline. Ayeti kerimeleri duyan annesi Ümmü Fadl hüzünlenmişti. Oğluna şöyle dedi: yavrucuğum, bu sureyi okumakla vallahi derdimi aklıma getirip acımı yeniledin. Bu sure Resulullah Aleyhisselam'ın akşam namazında okuduğunu en son işittiğim suredir. Bundan sonra Hak Teala ruhi pakini kabzedinceye kadar Resulullah Aleyhisselam bize bir daha namaz kıldırmadı. Ümmü Fadıl, Peygamberimizin sevgili amcası Hazreti Abbas'ın eşiydi. Aynı zamanda Meymune validemizin kardeşi olması sebebiyle Resulullah'ın baldızıydı. İslamiyet'i ilk kabul edenler arasına girmiş, yetiştirdiği 6 evladıyla İslam davasına hizmet etmişti. Peygamberimizin hane halkındandı. Resulullah bazen gündüz uykularını amcası Abbas'ın evinde uyur, böylece Ümmü Fadıl ve çocukları Peygamberimizi sık sık görürlerdi. Bahsedilen son namazı anlatan Ümmü Fadıl, Peygamberimizin vefatıyla sonuçlanan rahatsızlığı sebebiyle başına bağladığı bir bezle ailesinin yanına gelerek onlara namaz kıldırdığını nakletmişti. Namazların cemaatle kılınmasına çok önem veren Peygamberimiz, hastalığına rağmen ev halkını toplayarak namaz kıldırmış ve onlara dua etmişti. Müminlere Resulullah'ı kaybetmek kadar ağır gelen bir şey yoktu. Onun vefatıyla adeta günün rengi değişmiş, dünya ebedi bir karanlığa gömülmüştü. Hazreti Enes, Peygamberimizin Medine'yi teşrif ettiği günü çocuk gözlerinden anlatırken, güneşin hiç o kadar parlak olmadığını söyleyecek, vefatındaysa Medine'nin gözüne hiç bu kadar karanlık gelmediğini anlatacaktı. Hazreti Fatıma, biricik babasının vefatıyla başına gelen musibeti tarif ederken, "Başıma gelen şey gecenin başına gelseydi muhakkak onun rengi değişirdi," diyecekti. Ümmete bahşedilen en büyük nimet Resulullah'tı. Onun varlığı kendisinden yüzlerce yıl sonra dünyaya gelen bizler için ne kadar önemliyse, onun çağdaşları için o kadar elzemdi. Müslümanlar için Resulullah hep göz aydınlığı ve gönül neşesi olmuştu. Hayatın ve ölümün güzel yüzü, ahiret hayatının ve bu yolculuğun en doğru kılavuzu oydu. Onun ebediyete intikalinden sonra ashab-ı kiram, dar-ı bekaya yolculadıkları yakınlarına üzülmez oldular. Ölümünün yaklaştığını hisseden sahabiler bunu hüsnü kabulle karşılar, ölümü sevdiklerine kavuşmaya vesile sayarlardı. Resulullah Aleyhisselam hayattayken bu dünyayı güzelleştirdiği gibi vefatıyla da ölümü güzelleştirmişti. Salat ve selam onun üzerine olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu iki huy, nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak. Bera bin Azib'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi. Safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı. Cündep bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu. İbn Ömer'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.
3: Hadislerle onu anlamak az sonra.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: وَالنَّاسُ بَنُوا آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ
4: İnsanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Allah Teala ilk insan Hazreti Adem'i topraktan yarattı. Şeklini dengeli ve düzgün kıldı. Ona canlılık kazandıran bir ruh verdi. İyiliği veya kötülüğü isteyebilecek ve yapabilecek bir irade bahşetti. Bir ömrü huzur ve mutluluk içinde geçirmesi için bir eş olarak Hazreti Havva'yı var etti. Kendilerine evlatlar nasip etti. Böylece insanoğlunun hayat serüveni başlamış oldu. Daha sonra da insanların birbirleriyle iyi ilişkiler kurması için onları birçok farklı milletlere ayırdı. Yüce Rabbimiz bu hususu bizlere şöyle haber vermektedir. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın yaratıp yeryüzüne yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Peygamber Efendimiz de Mekke'yi fethettiği gün insanlara şöyle seslenmiştir. Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir.

0: İnsanlar iki gruptur. İlki, iyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi, ikincisi ise günahkar, Allah katında değersiz kişidir. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır. Allah şöyle buyurmaktadır: Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar olandır. Allah hiçbir zaman Adem oğullarını yalnız başına bırakmamıştır. Gönderdiği elçiler ve indirdiği kutsal kitaplarla onların destekçisi olmuştur. Son olarak da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, Kur'an-ı Kerim'i ve İslam'ı göndermiştir. Dolayısıyla kim İslam'ı hayatına aktarabilir, Allah'tan sakınır ve takva sahibi olursa, işte o vakit dünyayı iyiliklerle doldurmuş, kötülüğe asla yer bırakmamış olur. Kim de Allah'ın göndermiş olduğu din yerine, nefsinin isteklerine ve yanlış inançlara tabi olursa, işte o zaman hem kendi hayatını mahveder, hem de dünyayı yaşanmaz hale getirir.
1: Kırk hadiste iman.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Kader, şaşmaz ölçü, muhteşem denge. Abdullah bin Ömer'den nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur: her şey bir kadere, ölçü ve plana göredir. Hazreti Ali'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: sizden hiçbir kimse ve hiçbir canlı yoktur ki cennet ve cehennemdeki yeri ahirette mutlu veya bedbaht olacağı kaderde yazılmış olmasın. Sa'd bin Ebi Vakkas tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: İnsanoğlu Allah'ın kendisi için takdir ettiğine rıza gösterirse mutlu olur. Şayet Allah'tan hayırlı olanı ummayı terk eder ve Allah'ın kendisi için takdir ettiğine kızıp isyan ederse bedbaht olur. Abdullah bin Abbas bir gün aynı binit üzerinde Allah Resulü'nün arkasındayken onun kendisine şöyle dediğini anlattı: delikanlı, sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki Allah'ı yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana fayda veremezler. Ve yine bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmış, karar verilmiş, sayfalar kurumuştur, hüküm kesinleşmiştir. Ebu Huzame'nin babası Allah Resulüne şöyle sormuştur: ey Allah'ın Resulü, şifa niyetiyle yaptığımız okumalar, tedavi olduğumuz ilaçlar ve koruma tedbirleri Allah'ın takdirinden bir şeyi geri çevirir mi? Resulullah, onlar da Allah'ın takdiridir buyurmuştur.

0: ona, "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da, "Ben şu suyu yağdıran buluttan, adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da onun için soruyorum. Sen bu lütfa ne ile mazhar oldun?" diye sorar. Adam da, "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim. Üçte birini ise tohumluk yaparım," der.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب.
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm.
1: وعن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
0: Ebu Sirva'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, "Senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin," dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin?" buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala rahmetini 100 parçaya ayırdı. 99'unu kendi yanında tuttu. Bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün canlılar birbirine merhamet edenler. Hatta kısrak emzirirken yavrusuna basıp da zarar verir korkusuyla ayağını kaldırır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته.
2: جرير بن عبد الله رضي الله عنه şöyle anlatıyor. Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz dolunaya baktı ve siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz buyurdu.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، وفي رواية لهما يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، وفي رواية إذا طلع الفجر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanıyla kâmeti arasında kısaca iki rekat namaz kılardı. Buhari ve Müslim'den gelen bir rivayette şöyle denilmiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini o kadar kısa kılardı ki Fatiha'yı okudu mu okumadı mı diye tereddüt ederdim. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir: Resulullah ezanı işittiği zaman sabah namazının iki rekatını kısa kılardı. Diğer bir rivayet ise tan yeri ağardığı vakitte şeklindedir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı.
0: عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhuma şöyle nakledilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi: Bismike Allahümme ahya ve emutu. Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim. Uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da Elhamdülillahillezî ahyana ba'de ma ematena ve ileyhin nüşur. Bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır derdi.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.
1: Abdullah bin Amr'dan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقال له رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك.
2: İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi ya Resulallah eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur.
0: عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bedir savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki: Ensardan Umeyr bin Hümam, ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet deyince Umeyr vay be dedi. Resulullah'ın neden vay be diyorsun demesi üzerine, vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem, zaten sen cennetliksin buyurdu. Bunun üzerine Umeyr, ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı.

Sonra eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam bu uzun bir hayat olacak dedi ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.

0: Yüce Allah buyuruyor ki, oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Çünkü oruç tutan kimse nefsi arzularını, yemeği ve içmeyi sırf benim için terk eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال la tağdab.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu an anlatıyor. Bir adam ya Resulallah bana nasihatte bulunur musunuz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öfkelenme buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında öfkelenme buyurdu.
2: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية.
3: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم تكون سائر أعماله على هذا.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa, aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج
3: أبو هريرة رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah'a insanların cennete girmelerine en çok vesile olan şeyler nelerdir diye soruldu. Peygamber Allah'tan sakınmak, takva ve güzel ahlaktır buyurdu. İnsanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan şeyler nelerdir diye soruldu. Allah Resulü ağız, dil ve cinsel organlarıdır cevabını verdi.

0: إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, husumet halinde haddi aşar.

0: وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم.
1: Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi.
0: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم.
1: سلمة بن أكوع'dan رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene, zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen, onun da başına gelir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala Adem'i yarattığı vakit, git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır, buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem, Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyke ve rahmetullah dediler. Yani rahmetullah kelimesini ilave ettiler.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: helal kazançtan bir hurma tanesi tasadduk edenin sadakasını Allah kabul eder ve sizden birinizin tayını veya dişi deve yavrusunu büyüttüğü gibi büyütür. Öyle ki o sadaka dağ kadar, hatta daha büyük olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن جابر رضي الله عنه قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما يسرنا أننا كنا تحولنا.
3: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selime oğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim dedi. Onlar da evet ya Resulallah böyle istedik dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa ey Selime oğulları siz kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlarınıza göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın, adımlarınıza göre size sevap yazılsın buyurdu. Onlar da öyleyse taşınmayı istemiyoruz dediler. Buhari aynı içerikte bir hadisi Hazreti Enes'ten rivayet etmiştir.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Hayatını Resulullah'a hizmete adayan Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Rahmet peygamberiyle insanlığa ilettiği mesajlar vesilesiyle tanışan Abdullah bin Mesud, Mekke ulularının tehditlerine rağmen şehadet getirerek teslim olur Yüce Resul'e. Akabinde yanında çalıştığı Ukbe bin Ebi Muayit'ten ayrılıp Hazreti Peygamber'in yanına gelir ve kendisini gece gündüz onun hizmetine adar. Öyle ki Peygamber'in evindeki hallerini, herhangi bir yere gittiği zamanki tavır ve hareketlerini, uyuduğunda veya uyandığı zamanki durumlarını sahabe içinde en iyi bilen kişi odur artık. Nitekim Hazreti Peygamber, "Ey Abdullah, ben seni nehyetmedikçe sen perdeyi kaldırıp benim gizli konuşmalarımı da dinleyebilirsin." diyerek kendisine olan güvenini ifade eder. Mekke'de Hazreti Peygamber'den sonra ilk defa Kur'an'ı açıktan okuyarak müşriklerin saldırı ve tepkilerine maruz kalandır İbni Mesud. Hazreti Peygamber'in ashabı bir gün, "Kureyş şimdiye kadar bu Kur'an'ın sesli olarak okunduğunu duymadı. Kim bunu onlara duyuracak?" diye konuşurken o, "Ben" diye öne atılınca ashab, "Senin bunu yapman konusunda tedirginiz. Biz kendisine Kureyş'in tavrına karşı koruyacak bir aşirete sahip birinin bunu yapmasını istiyoruz." cevabını verirler. Ancak İbni Mesud isteğinde ısrar edip, "Beni bırakın, muhakkak ki Allah beni koruyacaktır." cevabını verir ve ertesi gün kuşluk vakti Kabe'de Kureyş'in ileri gelenlerinin yanında yüksek sesle Rahman suresini okumaya başlar. Bedeli olacaktır bu tutumunun ve İbni Mesud hunharca darp edilerek bu bedeli öder. Sahabe-i kiram onun halini görünce, "İşte biz de senin için bundan korkuyorduk." dediklerinde tüm yaralarına rağmen gönlü ferah bir şekilde, "Allah'ın düşmanları bana hiçbir zaman şimdiki kadar basit görünmemişlerdi. Eğer isterseniz onlara yarın yine aynısını yapayım." cevabıyla mukabelede bulunacak derecede merttir o. Önce Habeşistan'a hicret eden ilk grubun içinde yer alandır Hazreti Abdullah. Daha sonra Medine'ye hicret eden sahabe arasında yer alarak ikinci hicrete de katılma faziletini elde edendir. Medine'de İbni Mesud ve annesi için Mescid-i Nebevi'nin arka taraflarında oturacakları bir ev ayrılır ve peygamberin evine rahatça girip çıkmaları için kendilerine izin verilir. Hatta bu yakınlık sebebiyle dışarıdan gelen birçok kişi onu Hazreti Peygamber'in ailesinden zanneder. Bu derece yakındır Resulullah'a. Ondan zaruri durumlar haricinde ayrılmayan, bütün ömrünü Kur'an'a adayan İbni Mesud'un ilmi vukufiyeti de emsalsizdir. Bilhassa tefsir ilminde müstesna bir yere sahiptir o. Kendisi bu hususta şöyle der: "Allah'a yemin ederim ki Allah'ın kitabından hiçbir sure yoktur ki onun nerede indiğini en iyi bilen ben olmayayım. Hiçbir ayet yoktur ki niçin indiğini en iyi bilen ben olmayayım. Develerin ulaşabileceği yerde Allah'ın kitabını benden daha iyi bilen birinin olduğunu bilsem mutlaka deveye binip ona giderdim." Hazreti Peygamber zamanında yapılan hemen hemen bütün savaşlara katılandır Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Bedir Savaşı'nda savaştan önceki gece keşif kolunda görev alan ve savaş sonunda yaralı olarak bulduğu Ebu Cehil'e hak ettiği dersi verendir ki, Hazreti Peygamber savaştan sonra Ebu Cehil'in kılıcını kendisine hibe eder. Ve Uhud Savaşı'nda ortaya çıkan panik esnasında Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmayan dört sahabiden biridir o. Bütün hayatını peygambere hizmete adayıp onun yanından bir an olsun ayrılmak istemeyen İbni Mesud, sahabe arasında gerek ahlak gerekse dini tutum ve davranış itibarıyla Hazreti Peygamber'e en çok benzeyenlerdendir. Nitekim Huzeyfe bin Yemana, "Resulullah'ın davranışlarına en yakın olan kimseyi tanıtın da kendisinden istediklerimizi alalım." denildiğinde o, "Bütün bu hususlarda Resulullah'a en yakın olarak İbni Mesud'dan başkasını bilmiyorum." cevabını vermiştir. Hazreti Ömer de İbni Mesud'u muallim ve vezir olarak Küfe'de görevlendirdiğinde oranın halkına hitaben yazdığı meşhur mektubunda ben size Abdullah bin Mesud'u göndermekle sizi nefsime tercih ettim diyerek onun kendi katındaki kıymetine işaret etmiştir. Hicretin 32. yılında 64 yaşında Medine'de vefat eder Abdullah bin Mesud. Resulullah'ın rahmet pınarından bizlere pek çok hadis-i şerif nakledilir kendisinden. Kainatın efendisinden aktardığı şu ifadeler, Müslüman kimliğinin vazgeçilmezi olarak vasıflandırılabilecek bir ilkeyi koyar önümüze. Doğruluğa sarılınız. Şüphesiz ki doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğruyu söyleye söyleye, neticede Allah indinde sıddık, pek doğru sözlü mertebesine yazılır. Yalan söylemekten kaçının. Çünkü kişi yalan söyleye söyleye neticede Allah katında kezzap, çok yalancı olarak yazılır.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة.
4: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Subhanallahi ve bihamdihi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.
3: وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته.
4: أنس رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün.
3: وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وفي رواية لمسلم لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
4: Ebu Şureyh Hüveylid bin Amr el-Huzayi'nin radıyallahu anh, işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler, ya Resulallah, misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da, onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın din kardeşinin yanında onu günaha sokacak kadar kalması doğru değildir buyurmuştur. Sahabiler, ya Resulallah, onu nasıl günaha sokar ki diye sorduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisini ağırlayacak bir şeyi olmadığı halde onun yanında kalmaya devam ederek günaha sokar diye karşılık vermiştir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Biri arkadaşına hainlik etmediği müddetçe ben iki ortağın üçüncüsüyüm. Onlara yardım eder ve onları korurum. Ama onlardan birisi diğerine hainlik ederse ben aralarından çekilirim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا.
3: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dizlerini büküp kalçaları üzerine oturarak hurma yerken gördüm.

ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى.
1: ابن عمر رضي الله عنه şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den ayrılırken Şecere yolunu tercih eder, Muarres yolundan da dönerdi. Mekke'ye Seniyyetül Ulya, yukarı seniyye tarafından girer ve Seniyyetüs Süfla, aşağı seniyye tarafından da çıkardı.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة.
1: أنس'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Fe'l, hayra yorma ise hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Otlak yerlerde yolculuk ettiğinizde hayvanların otlamalarına fırsat verin. Kıraç yerlerde yolculuk yaparsanız hayvanları takatsiz kalmadan gidilecek yere varmaları için hızlı yürütün ve bir an evvel onları besleyin. Gece konaklarsanız yolun kenarına çekilin. Çünkü yol hayvanların geçeceği, haşeratın geceleyeceği yerdir.

0: المسلم يوم القيامة.
1: Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur.

0: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة.
1: عدي بن حاتم'den رضي الله عنه rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun.
0: وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وفي رواية لمسلم: إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir, sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd onadır, o her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi, kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti buyururdu. Müslim'in rivayetinde ordu ve müfrezelerle yaptığı harplerden yahut hacdan veya umreden dönerken diye kaydedilmiştir.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Borcunu geciktiren varlıklı kimse onurunu çiğnetmeye ve cezalanmaya müstehak olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع.
3: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.
2: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazından evvel 4 rekat ve sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılmayı terk etmezdi.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Farz namaz için kâmet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur.
0: وعنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا.
1: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: Ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد. قال: إن حبها أدخلك الجنة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse: Ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de: Onu sevmen seni cennete koyar buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Müslim'in bir rivayetinde soğan, sarımsak veya pırasa yemiş olan kimse mescidimize yaklaşmasın. Çünkü insanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur buyurmuştur.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi, bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazı ile sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi.

0: وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وأن لا ننثر شعرا.
1: Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü. Benzi attı, perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi: Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır.

0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه.
1: براء بن عازب'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır.

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir, buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece, gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakiye gider ve şöyle derdi: Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım gargat ağaçlarının bulunduğu Baki mezarlığındakileri bağışla.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler.

0: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري.
1: Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçlu iken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir, dürüst, Müslüman tacir, kıyamet günü şehitlerle beraberdir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.

0: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم واجتهد فأخطأ فله أجر.
1: عمرو بن عاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihad eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır.
0: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
1: جرير بن عبد الله'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere peygambere sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim.
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل.
1: أبو الدرداء رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul yanında olmayan kardeşi için dua ederse melek onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der.
0: وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل: السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه.
1: أبو جري جابر بن سليم رضي الله عنه anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme, Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği, maruf, sadaka küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kul musibete uğrar da inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Allah'ım başıma gelen bu musibetin ecrini ver ve bana benim için ondan daha hayırlı olanı ihsan buyur derse, Allah Teala ona başına gelen musibetten dolayı hem sevap verir hem de kaybettiğinden daha hayırlısını ihsan eder. Ebu Seleme öldüğünde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana söylediği gibi dua ettim. Allah da bana ondan hayırlı olan Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ihsan etti.''

0: على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kadın, "Ya Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet," dedi.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ezanı duyduğunuz zaman siz de müezzinin dediğini deyin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت فقال ما هذا؟ قيل يعذبون في الخراج وفي رواية حبسوا في الجزية فقال هشام أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا
3: هشام بن حكيم بن هزام'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bir rivayete göre cizyeden, baş vergisinden dolayı hapsolunmuşlardır denilmişti.

demişti. Bunun üzerine Hişam, şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı.

0: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم.
1: Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu.
0: وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكي الله عليك. وفي رواية: أنفقي أو أنفحي أو أنضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك.
1: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi: kesenin ağzını bağlama, senin rızkında bağlanır. Bir başka rivayette, malını infak et, sayarak verme, yoksa Allah da sana kıt verir. Malını tutup cimrilik etme, Allah da senin rızkını kapatır.

0: وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kâmet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

0: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء.
1: فضالة بن عبيد'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti dedi. Sonra o adamı çağırdı. Ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu: sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve senâ ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الآية.
1: أبو سعيد الخدري دن radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurdu.

0: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك.
1: Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi: Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir. Tarık radıyallahu anh peygamberi dinlerken biri gelip: ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'ım beni bağışla, beni esir.

Esirge, doğru yola ilet. Bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah, eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan kimseden ahirette 2 arpa tanesini düğümlemesi istenir. Oysa o bunu hiçbir zaman yapamayacak ve bu ona bir azap olacaktır. Birilerinin duyulmasını istemedikleri konuşmalarına kulak kabartan kimsenin de kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür. Tapılmak için canlı resmi yapan kimseye kıyamette azap edilecek ve yaptığı resme can vermesi istenecektir. Halbuki bu kimse ona can veremeyecek ve bu da kendisine bir azap olacaktır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana 3 şeyi tavsiye etti: her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı.

0: Temim Eddari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattir, samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı deyince Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي لا أدري قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة.
3: أبو الجهيم عبد الله بن حارث بن صمة الأنصاري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi onun önünden geçmektense 40 şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki 40 gün mü 40 ay mı yoksa 40 yıl mı dedi, bilemiyorum.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktan döndüğünde evine gece gelmezdi. Kuşluk vakti veya akşamüstü gelirdi.

0: وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar demiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: تؤثر الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin.
0: عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وفي رواية لمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب
1: أم سلمة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur buyurdu. Müslim'in rivayetinde gümüş ve altın kaplardan yemek yiyen veya içen denilmiştir.
0: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.
1: Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.''

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. فقال: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به.
1: ابن مسعود رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir denilmişti. Bunun üzerine İbni Mesud, bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız cevabını verdi.
0: وعنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا ولم ينهنا.
1: أنستن رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra akşam namazından evvel iki rekat sünnet namaz kılardık. Ashabtan biri: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kılıyor muydu diye sordu.

O da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kıldığımızı görürdü. Fakat kılın veya kılmayın demezdi, dedi.

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Allah'ın Resulü Muhammed'den Farsların büyüğü Kisra'ya.
2: Bu adam kim oluyor da benim ismimden önce kendi ismini zikrediyor? Siz benim hepinizin kralı olduğumu bilmiyor musunuz? Hepiniz benim kölemsiniz. Bu ne cüret?
3: Bunlar ne güzel sözler. Ben son bir peygamber geleceğini biliyor ama bunun Şam civarından çıkacağını düşünüyordum. Allah'ın kitabında özelliklerini bulduğumuz peygamberin ortaya çıkma zamanı tam bu zamandır. Anlattığın vasıfların hepsi bizim kitabımızda da bulunuyor.
4: Ayber'in kuşatılacağını biliyor musun?
5: Evet, duydum.
4: Biz de katılalım mı, ne dersin?
5: Bu fırsat kaçırılır mı? Hayber'in sahip olduğu mal varlığı başka kimde var?
4: Sarp kayalıklar ardındaki kaleler, şırıl şırıl akan su kaynakları, hurmalıklar, verimli bir arazi. Burası ele geçirilirse payımıza düşecek ganimetle ömrü billah sıkıntı çekmeyiz.
6: Peygamberimiz sadece ganimet isteğiyle kendilerine katılmak isteyen bu adamları geri çevirerek bizimle ancak cihadı isteyenler gelsin dedi.
7: Dört ana yolun kesiştiği bir bölgeye çıkacağız. Bu şekilde Şam tarafından herhangi bir destek gelmesini engellemiş ve Gatafan'la Hayber'in arasına girmiş olacağız.
2: Güzel. Onların desteğini alamayınca Hayber'in direnişi çabuk kırılacaktır.
7: Evet. Hadi hayvanlarınızı yükleyin. Gün aydınlanmadan yola çıkacağız.
6: Ve bir gece vakti İslam ordusu Hayber'e ulaştı.
0: 114. bölüm.
6: Hayber'in surları önüne gelinmiş, savaş düzeni alınmıştı. Sahabeden Amir bin Ekva, şairlik yeteneğinin etkisiyle şöyle dua ediyordu.
8: Ey Allah'ım! Sen bize hidayet ve rahmet ihsan etmemiş olsaydın, biz muhakkak sapkınlıkta kalırdık. Bizim üzerimize yürüyen kafirlerle karşılaştığımız zaman, kalplerimize sükunet ve metanet indir. Ayaklarımıza sebat ver.
6: Amir daha sonra Araplar tarafından savaşlarda okunan şiirlerinden okudu. Peygamberimiz bunu duyunca okuyanın kim olduğunu sordu ve ona rahmet etmesi için Allah'a dua etti. İslam ordusu Hayber'i kuşattığında geceydi.